0: İnkar edenler iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de bu eski bir yalandır diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.

Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ulâ

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına: "Öf size! Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir." diyen kimseye ana ve babası Allah'a sığınarak: "Yazıklar olsun sana. Gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir." dedikleri halde: "Bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir." diyordu.

0: إنهم إنهم كانوا خاسرين.
1: İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

0: yuqinun.
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ

Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.

Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: أعمالهم.
1: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: لَهُمْ
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: لهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: لَهُمْ
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ebnâehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: جَاءَهُمْ.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Doğru yola girenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: أأشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: خَيْرًا لَهُمْ
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: erhamakum.
1: Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi?

0: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
1: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لَهُمْ
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: أَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ.
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.

0: سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: مَا لَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ

0: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
1: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ.
0: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: لَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: بإيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: مَصِيرًا
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Pro.
1: Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

0: ليعذبه ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ قَاتَ

0: nasira.
1: Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.

0: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
1: Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.
0: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter.
1: Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'a.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfe'u esvâtekum fevqa savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavl.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yaguddû.

Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkarı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
1: İnnemâ el-mü'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekullâhe leallekum turhamûn.
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس

Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Yeah.

تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: عرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: ذلكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnna Allaha ya'lemu gaybe's semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Saf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

0: لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقْ

0: miydi?
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: miydi?
1: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
1: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: Ve kâle qarînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd.
0: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.

Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ أَهْلَ

Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
0: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

0: miydi?
1: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
1: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
1: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
0: Yu'feku anhu men ufik.
1: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
0: Utilel harrasun. Ellezine hum fi gamratin sahun.
1: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
0: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ.
1: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
0: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
1: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
0: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
1: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.

0: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ.
0: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: yuqinun.
1: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
2: Hel etâke hadîtu dayfi İbrahim el-mukramîn.

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: yuhsinun.
1: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
0: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
1: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
0: فَأَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ

0: Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله.

0: الله يا الله يا الله يا الله.
1: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

0: Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.
1: كمثله شيء.

0: اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

فاجعله حجة علينا.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعه.

0: والقبر وغمته والصراط وزلته.
1: آمين diyelim Müslümanlar. Amin diyelim. Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
0: والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. أعداء

إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا.

أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi

sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim.

0: kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten, ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daniyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, Kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
13: ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من

0: çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

0: Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu! Unutma! Sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur, çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor be yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor. vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
13: Beyaz karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıllı gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilin. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara. Mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik, dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken Tur'da, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zaza'nın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin? Neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri? Kirli ayaklar basarken çiçeklerine. Üzülme kızıl karanfilim. Ne olursun ve üzme beni. Bak binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin. Şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet. Ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Reklamlar.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz her yeni programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Rabbani iltifatın sıcaklığı. Azizim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın ey kullarım hitabındaki iltifata bak da onun bu iltifatı karşısında ne yapman gerektiğini iyice düşün ve ona hürmette ve itaatte kusur etmemeye azami derecede gayret göster. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yüce Allah'tan rivayet ederek şöyle buyurmuştur. Ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz doğru yolu şaşırmış kimselersiniz. Öyleyse benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim donattıklarımdan başka hepiniz çıplaksınız. Öyleyse giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. Öyleyse bana istiğfar ediniz. Bağışlanmanızı benden isteyiniz ki sizi mağfiret edeyim. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar veresiniz. Hem bana menfaat vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en iyi ve en muttaki bir insanın kalbine, duygu ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile arttırmaz. Benim sizin ibadet ve itaatinize hiç mi hiç ihtiyacım yoktur. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, İçinizden en kötü ve en günahkar bir insanın kalbine, duygusuna ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile eksiltmez. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz bir yerde toplanıp benden bir şeyler isteseler, ben de herkesin isteğini yerine getirsem, bu benim hazinemden ancak iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, ancak sizin amellerinizdir ki onları sizin için saklar, sonra da onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Şu halde kim bir hayra ve iyiliğe nail olursa o kimse o hayrı, iyiliği ve bereketi Allah'tan bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulur ve karşılaşırsa başına gelen o şerlerden, zararlardan ve kötülüklerden dolayı başkasını değil de sadece kendisini kınasın. Müslim'in bu hadisi kendisinden rivayet ettiği Said bin Abdülaziz diyor ki, Ebu İdris bu kutsi hadisi rivayet ederken hadisin içerdiği ilahi hitaplar, Rabbani azametler ve Rahmani iltifatlar karşısında iki büklüm olurdu da diz çökerdi. Bu ilahi hitapta gerçekten büyük bir iltifat, şefkat dolu bir baş okşama, sevgi dolu bir sırt sıvazlama ve eşsiz bir şeref tacı vardır. Bu noktada Kadı İyaz'ın dediğine katılmamak elde değil. O şöyle diyor: Allah'ım, benim şeref ve itibarımı artıran ve beni adeta ayaklarımla Süreyya yıldızlarını çiğniyor gibi yükselten senin
ey kulların sözüne dahil olmam ve bir de Hazreti Ahmed-i Muhtar'ı bana peygamber kılmandır. Kadı İyaz'ın işaret ettiği ayeti kerimede Yüce Mevla bu dünyadayken gereği gibi iman edip takva sahibi olan kullarına ahirette şöyle seslenecektir. Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İşte ey kullarım hitabındaki rahmani iltifatın ve rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunda hisseden kamil bir mümin öyle bir iman olgunluğuna ve öyle bir marifet ve muhabbet kuvvetine sahip bulunur ve ruhu o derece daimi sürur ve saadetlere gark olur ki o olgunluk ve o kuvvetle kainata meydan okur. Faraza dünya bomba olup başında patlasa bile yine haktan yüz çevirmez, istikametten asla taviz vermez ve azimle gayretten kesinlikle fütur göstermez. Çünkü bir kısım ağır baskılar ve ithamlar ve şiddetli tehditler ve hücumlar imanlı ve faziletli ehli hamiyet için bir gevşekliğe ve bir zayıflığa değil, tam aksine onların ruhlarında ilahi rızanın daha sağlam yerleşmesine, kalplerinde iman nurunun daha çok parlamasına, vicdanlarında ebedi feyzin daha fazla celbine vesile olur ve bütün bunlar ebedi saadete kavuşma yolunda onların ruhlarına sürekli olarak aşk ve şevk, azim ve gayret aşılar. Yüce Mevla'nın zikredilen kutsi hadiste geçen ey kullarım hitabına karşılık olarak bir kulun buyur emrine hazırım ve fermanına amadeyim ey Rabbim diyerek mukabelede bulunma şuuruna ermesi başlı başına bir aşk ve şevk kaynağıdır. Bunun sırrı ise şudur. Bu şuura eren bir kimse kendisine ey kullarım şeklinde yapılan ilahi iltifatla sunulan rahmani teveccühün ve ezeli merhabanın ebedi sıcaklığını ve yüce rahmetin kendisine olan rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunun derinliklerinde hissettikten sonra öyle mest olur ki başkalarının teveccühlerini ve merhabalarını ne bilip görür ne de bilip görmeye ihtiyaç duyar. Öyleyse derdini ummana döküp asumana inlemek yerine onların her şeyin sahibi ve maliki olan Yüce Mevla'ya teveccüh et. Derdini yalnız ona dök ve sadece onun huzurunda inle. Çünkü ondan izinsiz hiçbir şey senin yardımına gelemez. Hem köle olan haddini bilmelidir. Çünkü köleye haddini bilmek düşer. Nitekim köleye en fazla yakışan da özellikle efendisine karşı haddini bilmesidir. Naz makamını bırakıp veya şımarıklığı andıran tutum ve davranışlarından uzak durup niyaz makamında hayat sürdürmesi ve edep dolu davranışlar sergilemesi ve bundan zevk alması ve haz duymasıdır. İslam dini adaletin mutlaka yerini bulmasını, dolayısıyla hiç kimsenin zulme uğramamasını ve haksızlığa maruz kalmamasını emreder. İslam dini insanların makam ve mevkileri ne olursa olsun hak ve hukukun karşısında eşit olduklarını ve bunun böyle bilinip böyle tatbik edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamakta ve bunun tatbikini müntesiplerinden talep etmektedir. Nitekim başta saadet asrı olmak üzere
İslam'ın her yönüyle yaşandığı bütün devirlerde ilahi adalet gereği

yapıyor ve bu yüzden başkalarına zarar veremiyorlardı. Adaletin herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese tatbik edilmesiyle ilgili olarak Tahirül Hulefa'da şöyle bir hadise nakledilmektedir. Hazreti Ali Efendimiz Sıfın Savaşı'na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Savaştan sonra bir gün Küfe'de dolaşırken zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudinin yanına sokulup dedi ki, "Bu zırh benimdir. Onu birine satmadığım gibi birine hediye etmiş de değilim." Yahudi buna itiraz etti ve "Bu zırh benimdir ve benim elimdedir," dedi. Zırh aslında Hazreti Ali Efendimizin olduğu için Hazreti Ali isteseydi o zırhı zorla alacak, oracıkta el koyacaktı. Fakat böyle bir davranış insanlar arasında bir kısım kargaşalara ve yanlış anlamalara neden olabilirdi. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz bu meselenin hakim önünde halledilmesini ve haklılığının resmen tescil edilmesini istedi. Bunun için de Yahudi'ye "O halde haydi hakime gidelim," dedi. Yahudi Hazreti Ali'nin bu teklifini kabul etti ve kalkıp birlikte adaletle ün yapmış olan Kadı Şüreyh'e gittiler. İkisi birlikte hakimin huzuruna çıktıklarında Hazreti Ali Efendimiz hasmı Yahudi olduğu için onunla yan yana oturmadı da hakimin yanı başına geçip oturdu ve bunun sebebini açıklarken de "Şayet hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün emrini işittim. İşte bundan dolayı böyle yaptım," dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir?" diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi: "Şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu birine satmadığım gibi kimseye hediye de etmedim," dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Senin elinde bu iddianı ispat edecek bir delilin var mı?" diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de "Evet var," dedi ve "Hizmetçim Kamber'le oğlum Hasan bu zırhın benim olduğuna dair iki şahidimdir," dedi. Bunun üzerine Kadı Şüreyh dedi ki, "Bir oğlun babası için yaptığı şehadet geçerli değildir." Hazreti Ali de buna cevap olarak, "Cennet ehlinin şehadeti nasıl geçerli olmaz ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan'la Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir buyurduğunu duydum," dedi. Fakat Kadı Şüreyh doğru bildiğinden vazgeçmedi ve mahkemeye delil yetersizliğinden dolayı Yahudi'nin lehine sonuçlandırdı. Hazreti Ali Efendimiz haliyle bu işe çok şaşırdı. Boynu bükük bir vaziyette oradan ayrılırken kendi kendine adeta şöyle sesleniyordu: "Allah Allah, zırh aslında benim olduğu halde şu andan itibaren resmen Yahudi'nin elinde kalıyor. Bu ne kadar hazin bir manzara. Ama işin bir de diğer yüzü var. Bu hakimi ben tayin ettiğim halde hakim benden korkup da taraf tutmuyor. Benden yana tavır sergilemiyor ve benim gösterdiğim delilleri ve şahitleri kabul etmiyor. Bu ise ne kadar yerinde bir davranış ve ne kadar ince bir adalet anlayışıdır. Diğer tarafta İslam'ın getirdiği bu ince adalet anlayışı karşısında etkilenip şaşıran Yahudi, gördükleri karşısında eridi, dize geldi ve daha fazla dayanamayarak İslam'a girdiğini şu cümleyle ilan etti: "Müminlerin emiri beni kadıya götürdü. Kadı da çekinmeden kendisini tayin eden emirin aleyhinde hüküm verdi. Ben gördüğüm bu manzara karşısında şehadet ederim ki bu din hak bir dindir. Ve yine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir." Sonra da Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek suçunu itiraf et

0: Gitti ve ona bu zırh senindir, devenden düşmüştü, ben de aldım dedi. Şimdi ise bu göz kamaştırıcı manzarayı seyredelim. Kendi zırhını almak için mahkemeye başvuran ve kadının aleyhinde verdiği karara karşı sesini çıkarmayan Hazreti Ali Efendimiz, Yahudinin Müslüman olması karşısında zırhından fedakarlık yaptı ve ona şöyle dedi: madem ki Müslüman oldun, ben de bu zırhı sana hediye ediyorum. İşte İslamiyet, işte adalet ve işte insanlık.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5 bin lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Ebu Lübabe'nin tövbesi. Beni Kurayza teslim olmayı düşünüyordu. Birilerini sahabeden olan ve cahiliye devrinde kendileriyle müttefik olan Ebu Lübabe'ye göndererek onun tavsiyesini sormak istediler. Teslim olalım mı, olmayalım mı? Ne dersin, bize ne önerirsin? Ebu Lübabe ile buluştular ve oraya hıçkıra hıçkıra ağlayan kadınları ve çocuklarıyla birlikte gelmişlerdi. Ebu Lübabe'nin yanlarına geldiğini ve de onca kadın ve çocuğun ağladığını zihninizde canlandırın. Duygusal bir sahne olurdu. Ebu Lübabe'ye, "Teslim olursak Muhammed'in bize ne yapacağını düşünürsün?" diye sorduklarında, gırtlağına işaret etti ve sizi boğazlar anlamına gelecek işarette bulundu. Bunu yapar yapmaz da Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğinin, bunu söylememesi gerektiğinin ve sahip olduğu hiçbir bilgiyi ifşa etmemesi gerektiğinin farkına vardı. Bundan dolayı hızla gidip kendisini Mescid-i Nebevi'nin bir direğine bağladı ve "Allah tövbemi kabul edinceye kadar kendimi bu direkten çözmeyeceğim," dedi. Ebu Lübabe 6 gün boyunca mescitte bağlı kaldı. Eşi her namazda gelip onu çözüyor ve namaz bittikten sonra onu tekrar bağlıyordu. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ümmü Seleme radıyallahu anhanın evinde, onun odasında olduğu sırada gülümsediği o geceye kadar devam etti. Ümmü Seleme radıyallahu anha, "Ne oldu ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Resulullah, "Allah Ebu Lübabe'nin tövbesini kabul etti," buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Seleme de, "Gidip bu müjdeyi ona ileteyim mi?" dedi. Resulullah, "İstiyorsan yap," dedi. Ümmü Seleme de mescidin tam karşısında bulunan odasının kapısını açtı ve Ebu Lübabe'ye haber verdi. Sahabe hemen kendisini çözmek için Ebu Lübabe'ye doğru koştu, fakat o bunu gelip bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yapıncaya kadar "Siz yapmayınız," dedi. Ebu Lübabe gözleri önünde bulunan o duygusal sahneden, kadınların ve çocukların gözleri önünde hıçkıra hıçkıra ağlamasından etkilenmiş ve kendisine "Akıbetimizin ne olacağı hakkında ne düşünürsün?" diye sorulduğunda cevabı "Sizi boğazlayacak" manasındaki parmağıyla boynuna işaret etmek oldu. Bunun üzerine tekrar Mescid-i Nebevi'ye döndü, çok korkmuştu ve dedi ki, "Ben Allah ve Resulüne ihanet ettim." Yapar yapmaz bunu anlamıştı. Öyle birden boş bulunduğu spontane gelmiş bir hareketti. Ve vuku bulur bulmaz da hatasının farkına vardı da tövbe etmede acele davrandı. Yaptığı şeyi ciddiye aldı ve Mescid-i Nebevi'ye geri koşarak kendisini direklerden birine bağladı. "Allah tövbemi kabul edinceye kadar kendimi çözmeyeceğim," dedi. Allah Azze ve Celle tövbesini 6 gün sonra kabul etti ve Resulullah bunun haberini vahiy ile alınca gülümsedi ve bunu Ümmü Seleme radıyallahu anhaya söyledi. Ebu Lübabe'ye haberi ileten de Ümmü Seleme radıyallahu anha oldu. Sahabe çözmek için ona doğru koştu, fakat Ebu Lübabe, "Hayır, Resulullah gelinceye ve beni kendisi çözünceye kadar olmaz," dedi. Bundan dolayı Resulullah sabah namazını kılmaya gidince Ebu Lübabe'yi çözdü. Bugün halen Mescid-i Nebevi'de adı Tövbe Direği olan bir direk var. Bu Ebu Lübabe'nin kendisini bağladığı direkti. Orada 6 gün kaldı. Eşinin namazdan önce gelip çözmesi dışında bağ çözülmüyordu. Namazını kılıyor ve sonra da eşi onu tekrar o direğe bağlıyordu. Beni Kurayza'nın teslim oluşu ve Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın hüküm vermesine rıza göstermesi. Beni Kurayza akıbetlerinin bu olacağına dair bir işaret almış olmalarına rağmen yine de teslim olmaya rıza gösterdiler. Fakat davalarında Sa'd bin Muaz'ın hüküm verici olması durumunda teslim olmayı kabul ettiler. Hakem o olacaktı. Sa'd bin Muaz cahiliye devrinde onların müttefikiydi. Yani tamam bu iyi, eğer hakem Sa'd bin Muaz olacaksa ve aramızda hükmetmek için Resulullah ona tam yetki verecekse işte o zaman teslim oluruz dediler. Bundan dolayı teslim oldular ve iple bağlandılar. Sa'd bin Muaz'a da onların davalarında hakem olması için tam yetki verildi. Hatırlarsanız Sa'd bin Muaz yaralıydı. Hendek Savaşı kuşatmasında kolundan bir okla vuruldu. Sa'd o zaman bir duada bulunmuştu ki o dua şöyleydi. Rabbim, eğer Kureyş'le bir kez daha savaşacaksak, bu savaş için benim canımı şimdilik bağışla. Senin davan yolunda Resulüne karşı gelmiş, onu inkar etmiş ve onu diyarından çıkarmış olanlardan daha fazla kendileriyle savaşmak istediğim kimse yok. Eğer bunun bizimle onlar arasındaki son karşılaşma olmasını dilemişsen, Rabbim senden bu yaralarımı şehadetimin vesilesi kılmanı, fakat Kurayza ile olan sorunumuzda İslam'ın için mutlu sonu görene kadar ölmeme izin vermemeni niyaz ederim. Yani Sa'd bin Muaz, Beni Kurayza'nın o en kasvetli anlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihanet etmesinden dolayı bilenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Getirin onu," buyurdu. Ve onun için Mescid-i Nebevi'de bir çadır hazırlattı. Ve Sa'd bu çadıra yerleştirildi. Böylece kendisiyle ilgilenilebilecekti. Yaralı olduğu ve yattığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onu ziyaret ediyordu. Yaraları daha iyiydi ama halen taşınarak götürülmesi gerekiyordu. Bu yüzden onu Resulullah'ın, Müslümanların ve Yahudilerin bulunduğu toplanma yerine taşıyarak götürdüler. Sa'd, kabilesi tarafından taşınırken Efsliler ona "Kurayza'ya karşı müşfik ol," diyordu. Ona tavsiyede bulunuyorlardı. Çünkü bir rivayette Efsliler gelip Resulullah'a "Beni Kaynukalıları kardeşlerimiz Hazreçlilere teslim ettiğin gibi Beni Kurayzalıları da bize teslim et," demişti. Hatırlarsanız Beni Kaynuka'dan bahsettiğimiz zaman onların işlerinin münafıkların başı olan Abdullah bin Ubey'e bırakıldığını söylemiştik ki o Abdullah bin Ubey Hazreç'in lideriydi. O, Beni Kaynukalıların kendisine teslim edildiği kişi olmuştu. Ve ne olduğunu biliyoruz. Abdullah bin Ubey onları serbest bıraktı. Efs ve Hazreç'in her şeyde birbirleriyle yarıştığını görebiliyoruz. Hazreçlilerin cahiliye devrindeki müttefikleri hakkında hüküm verme hakkı olunca, şimdi Efsliler de aynı yetkiye sahip olmak istiyordu. Bunun üzerine Resulullah da "O zaman ben de meseleyi Sa'd bin Muaz'a bırakacağım," buyurmuştu. Sa'd bin Muaz, Efsilerin başı olduğu için buna razı oldular. Böylece Efsiler Sa'd'a gelip ona Beni Kurayza'ya karşı müşfik olmasını tavsiye ediyorlardı. Sa'd bir cevap vermedi. Sessizdi. Her taraftan onunla konuşuyor, konuşuyor, konuşuyorlardı. Sonunda Sa'd dedi ki, "Şimdi Sa'd için Allah'a hizmette herhangi bir kınamayı umursamama vaktidir." O bunu söyler söylemez, Efslilerden bazıları taziyeleri sunmak için geri gitti ve "Onları öldürecek," dediler. Eğer bunları söylüyorsa, bu onların öldüğü anlamına gelir. Şimdi Sa'd için Allah'a hizmette herhangi bir kınamayı umursamama vaktidir. Bunun anlamı Allah Azze ve Celle'yi razı edecek olanı yapacağım, siyasetine bakmayacağım,
2: medyanın bunun hakkında ne söyleyeceğine bakmayacağım. Ailemin bu konuda ne söyleyeceğine, arkadaşlarımın ne söyleyeceğine bakmayacağım. Allah'ı en çok razı edecek olanı yapacağım demektir. Telaffuz etmemiş olsa da bunun ölüm anlamına geldiğini büyük ölçüde anladılar. Ve bu da bize sahabenin anlayışının o kimselerin ölümle cezalandırılmayı gerektirecek bir cürüm işledikleri yönünde olduğunu gösteriyor. Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın verdiği hüküm. Sad getirildi ve Resulullah "Efendiniz için ayağa kalkınız." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti liderleri için ayağa kalkmaktan sakındırdığını biliyoruz. Fakat bu bir istisnaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada onlara Sad bin Muaz radıyallahu anh için ayağa kalkmalarını söylüyor. Bu bölümün sonunda Sad'ın faziletleri hakkında konuşacağız. Sad özel bir sahabeydi. Bundan dolayı kendisi gelirken selamlamak için oradakiler de iki saf halinde ayağa kalktılar. Ve Sad'a hükmünü vermesini söylediler. Sad bin Muaz radıyallahu anh Yahudilere doğru baktı ve "Hükmümü kabul ediyor musunuz?" dedi. "Evet ediyoruz," dediler. O da Müslümanların olduğu tarafa doğru döndü ve "Benim hükmümü kabul ediyor musunuz?" dedi. Bunu onlara bakmaksızın yaptı. Çünkü Resulullah'a bakmak istemiyordu. Çok utangaçtı. Ve Resulullah'a "Benim hükmümü kabul ediyor musunuz?" demekten utanıyordu. "Ben kimim ki Resulullah'ın olduğu yerde hüküm vereyim?" diye düşünüyordu. Fakat böyle yapmasını ona söyleyen Resulullah olunca buna razı oldu, yoksa o böyle bir şey yapmayacaktı. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetten ona doğru bakmadan "Siz de hükmümü kabul ediyor musunuz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, ediyoruz." dedi. Artık Sad tüm Beni Kurayza kabilesi için hükmünü söyleyecekti. Bu çok önemli bir hüküm. Çünkü yüzyıllarca Medine'de yaşamış bir kabilenin tamamının akıbetine etki edecekti. Sad bin Muaz radıyallahu anh dedi ki, "Burada hükmüm şudur ki, Kurayzalıların tüm erkekleri öldürülecek, malları pay edilecek ve de kadınları ve çocukları da köle olarak alınacak." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Muhakkak ki sen Allah'ın yedi kat semanın üstündeki hükmüyle hükmettin. Senin bu hükmün Allah Azze ve Celle'nin hükmüdür. Bu Allah Azze ve Celle'yi razı edecek hükümdür. Erkeklerin hepsi infaz edilecek, mallar pay edilecek ve de kadınlar ve çocuklar köle alınacak. Bu İslam tarafından kabul edilebilir en şiddetli hükümdü. Sıralandığında en üstteki cezaydı." Adamlarla genç erkeklerin ayırt edilmesi. Adamlarla çocuk yaşta olanların arasını ayırt edecekti. O günlerde bir insanın kaç yaşında olduğunu gösteren herhangi bir doğum belgesi yoktu. Bunu yapmak için kullandıkları yöntem bir kişinin kılının tüyünün çıkıp çıkmadığına bakmaktı. Yüzündeki kıllar ya da ergenlikle gelen kıllar. Doğrusu Ebu Davud'da geçen hadiste Atiye el-Kurzi der ki, "Kasık bölgemi açtılar. Kasık tüylerim çıkmamış olduğu için beni serbest bıraktılar. Canını bağışladılar fakat köle olarak alındı. İşte gençlerle büyükler arasındaki ayrımı böyle yaptılar." Beni Kurayza'nın ölüm bilançosu. Onlardan kaç kişi öldürüldü? Rakamda farklı nakiller var. 400 ila 900 arasında. Bazı rivayetlerde 400 denir, bazılarında 700, bazılarında 800 ve bazılarında 900. Bu savaş çağında olup da infaz edilen erkeklerin sayısıdır. Beni Kurayzalıların infazından sonra gelişen diğer olaylar. Sadece bir kadın infaz edildi. Çünkü o da başına taş atarak bir sahabiyi öldürmüştü. Bu kadın Ayşe radıyallahu anha'nın yanında oturuyordu. Ve Ayşe radıyallahu anha onun ne yaptığından haberdar değildi. Bu kadın gülüyor, şakalar yapıyordu. Ayşe radıyallahu anha der ki, sonra birden onun adının ilan edildiğini duyduk da kendisine, ''Neden ismin söyleniyor?'' diye sordum. O da, ''Beni öldürmek istiyorlar.'' dedi. Ben, ''Seni niye öldürsünler?'' dedim. O, ''İşlediğim bir suçtan dolayı.'' dedi. Ayşe diyor ki, ölümle karşı karşıya olduğu halde moralinin ne kadar yüksek olduğunu asla unutamam. Bu durum hakkında şaka yapıyor ve gülüyordu. Muhtemelen bu, son anlarında gelen isteri haliydi. Bunun için yapabileceği bir şey olmadığını düşünmüş olabilir. Müslüman olan bazıları hariç hepsi öldürüldü. Müslüman olanların canları bağışlandı. Tek tük birkaç adam fazla değillerdi ama bir kısmı Müslüman oldu ve ümmetin bir parçası olarak muamele gördüler. Gördüğünüz gibi İslam'da ırkçılık yoktur. Antisemitizm yoktur. Günahlarından tövbe edersin ve ümmetten biri oluverirsin. Durum böyledir. Geçmişin tamamen unutulur. Reyhane adındaki kadınlardan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından alındı. Bir cariyeydi. Resulullah onu İslam'a davet etti. Başta reddetti. Fakat nihayetinde Müslüman olduğu söylenir. Resulullah kadına iki seçenek sundu. Buyurdu ki, cariye olarak mı kalmak istersin, yoksa azat edilmek ve seninle evlenmemi mi istersin? Köle olarak kalmayı tercih etti ve ölünceye kadar Resulullah'ın cariyesi oldu. Sahabeden biri cahiliye döneminde kendisine bir ihsanda bulunduğundan dolayı Yahudilerden bir adam için aracı oldu. Böylece ona vefa borcunu geri ödemiş olacaktı. Bu sahabi Sabit bin Kays'tır. Zübeyir bin Beta için ricacı olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Zübeyir bin Beta kör olmuş yaşlı bir adamdı. Sabit, Resulullah'a gitti ve ondan Zübeyir'in canını bağışlamasını istedi. Resulullah da kabul etti. Fakat daha sonra Zübeyir, Sabit'e oğlu ve ailesi olmayan yaşlı bir adam bu hayatta ne yapsın ki? Dedi. Bunun üzerine Sabit, Resulullah'a gitti ve Zübeyir'in karısını ve çocuklarını azat etmesini istedi ki, Resulullah da öyle yaptı. Sonra Zübeyir, hiç malı mülkü olmayan bir ev ahalisi Hicaz'da ne yapar, nasıl yaşar dedi. Çöldeyiz, malım mülküm olmadan nasıl yaşayacağım? Bunun üzerine Sabit, Resulullah'a gitti ve bu adamın malının bırakılmasını istedi. Resulullah da bunu yaptı. Böylece Zübeyir artık hürdü, karısı hürdü, çocukları hürdü ve malı da iade edilmişti. Fakat Zübeyir daha sonra Sabit'ten yüzü kabilenin bekarlarının yüzünü yansıtan ayna gibi olan Kab bin Esed'e ne oldu diye sordu. Sabit de o öldürüldü dedi. Zübeyir dedi ki, peki saldırılarda öncü kolumuz ve göçte koruyucumuz olan Ezzal bin Şemavel ne oldu? Sabit, o öldürüldü, dedi. Peki iki müdafiye ne oldu, dedi. Dağıldı ve öldürüldüler, dedi. Bunun üzerine Zübeyir dedi ki, o zaman ey Sabit, senden bana olan minnetinle kavmime katılmamı sağlamanı istiyorum. Onlar gidince benim için artık bu hayatta bir hayır yok. Ben bir devenin taşıdığı boş bir kovayı dolduracak kadar bile olsa sevdiğim kimselere katılmayı o kadar çok tehir etmeye dayanamam. Yani Zübeyir diyordu ki, kabilemin tamamının kökü kazınmışsa ben ne gaye ile yaşayacağım? Bu adam kavmine çok bağlıydı ki onlar olmadan yaşamak istemiyordu ve Sabit'ten vefa borcunu kendisini sevdiklerine kavuşturarak ödemesini istiyordu. Kısacası Zübeyir bunu söylerken dileği bu olduğu için söylüyordu. Sabit bin Kays da onun üzerine çöktü ve kafasını kopardı. Bunun haberi Ebu Bekir radıyallahu anh'a ulaşıp da Zübeyir'in sevdiklerime kavuşmak istiyorum sözünü duyunca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh demiştir ki vallahi o onlarla kendisi için ebedi bir mesken olacak ateşte buluşacaktır. Sen küfür üzere ölen Yahudi kavmine mi kavuşmak istiyorsun? Güzel, onlara katılacaksın. Fakat onlara ateşte kavuşacaksın. Reyhanenin azat olmak yerine köleliği seçmesi. Tekrar edecek olursak, erkekler öldürüldü ve mallar pay edildi. İbn İshak, beşte birinin ayrılışını, çünkü bu savaşsız elde edilen fey değil, bir savaştı, ganimetin beşte dördünün savaşçılar arasında pay edilişini ve geri kalan beşte birinin de Resulullah'a verildiğini ve onun da bunu nasıl kullandığını nakleder. İbn İshak der ki, Allah'ın Resulü, Beni Kurayza'dan alınan esirlerle Said bin Zeyd'i onları at ve silah karşılığında sattığı Necid'e gönderdi. Resulullah onların kadınlarından Reyhane'yi de kendisi için seçmişti. Ta ki ölünceye kadar onunla yakın kaldı. Kadın o vakit halen onun ev ahalisindendi. Resulullah ona İslam'ı kabul etmesini teklif etti fakat o reddetti. Sonra İslam'ı kabul etti ve bu da Resulullah'ı çok mutlu etti. Resulullah kendisine azatlığı ve onunla evlenmeyi teklif etti de o bunun kendisi için daha kolay olmasından dolayı cariyeliğe devam etmeyi seçti. Resulullah vefat edene kadar onunla beraber kaldı. Kölelik müessesesi bakımından İslam bu müessesenin bir kişinin azat edilmek yerine cariye olarak kalmayı tercih edeceği boyutta birçok kuralını değiştirmiştir. Beni Kurayza gazvesinden çıkarılacak dersler. Verilen cezanın bu kadar ağır olması. Verilen ceza neden bu kadar sertti? Neden 400 ila 900 adam boğazlandı? Kadın ve çocuklardan geriye kalan nüfusun tamamı köle olarak, mallarının hepsi de ganimet olarak alındı. Neden? Neden bu kadar ağır bir ceza uygulandı? Bir tek kelime söyleyebiliriz ki o da ihanettir. Kabul görmüş bir kaide vardır. Ceza suçla uyumlu olmalıdır. Ceza suçla orantılı olmalıdır. İşte suç böyle büyük olunca ceza da öyle sert oldu. Müslümanlara ihanet ettiler. Allah'ın Resulüne ihanet ettiler. Burada mevzu bahis olan Allah'ın Resulüdür. Siz ona yalan söylüyorsunuz, siz ona ihanet ediyorsunuz. Mevzu bahis olan herhangi bir devletin lideri ya da kralı değil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O peygamberlerin mührünün sonuncusudur. Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarından Allah'a en sevimli olandır. Ve işte onlar ona ihanet ettiler. Ona yalan söylediler. Ona karşı komplo kurdular. Bundan dolayı ceza Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın tercihinden daha azı olamazdı. Bu yüzdendir ki Resulullah bu hükümle mesrur olmuş ve bu Allah Azze ve Celle'nin yedi sema üzerinden hükmüdür buyurmuştur. İbni Kesir der ki, bunların hepsi küfürleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarındaki anlaşmayı bozmaları ve ona karşı ahsapla ittifak kurmaları nedeniyledir. Bunların hiçbiri de onlara bir hayır sağlamadı ve aksine üzerlerine Allah ve Resulünün gazabını indirdi. Bu onlar için dünya ve ahirette kötü bir alışveriş oldu. Kısacası hak ettikleri cezayı aldılar. Vaktinde hoşgörü ve vaktinde sertlik. Sad hükmünde hoşgörülü olmayı reddetmiştir. Çünkü böylesi meselelerde hoşgörünün zayıflık olduğunu biliyordu. Bu bir merhamet ya da şefkat alameti değil, zayıflık alametidir. Böylesi durumlarda tek deva sert olmaktır. Bazı Müslümanların düşmanlarına karşı hoşgörü sahibi olması, böylece de İslam'a kötü bir imaj kazandırılmaması gerektiği yönündeki algı, insanların bizim müsamahalı ve barışçıl olduğumuzu söylemelerini istemek ve de Müslümanların terörist olduğunu söylemelerini istememek, zayıflığın ve başarısızlığın bir alametidir. Bugün bazı Müslüman liderlerin yumuşak sözler sarf ettiğini, fakat bunun sadece düşmanın kibrine ve saldırganlığına katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu yüzden bazen kılıç kullanılmalı, bazen de hikmetli sözler kullanılmalıdır. Yani kişi doğru zamanda doğru araç gereci kullanmalıdır. Bu bazen kalem, bazen kılıç, bazen Kur'an mevidesi, fatih, bazen de İslam hilafetinin yetkilisi bir sultandır. Osman bin Affan radıyallahu anh der ki, Allah bazen Kur'an'la yerine getirilemeyen dinin bazı gayelerini sultanla yerine getirir. Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın Allah yolunda cihad için yaşamak istemesi. Sad'ın şu sözlerinde bazı dersler bulunmaktadır. O sözler ki, buyurun okuyalım. Rabbim, eğer Kureyş'le bir kez daha savaşacaksak, bu savaş için benim canımı şimdilik bağışla. Senin davan yolunda Resulüne karşı gelmiş, onu inkar etmiş ve onu diyarından çıkarmış olanlardan daha fazla kendileriyle savaşmak istediğim kimse yok. Ensar kabilelerinden birinin lideri olarak Sad, geriye kalmış daha başka savaş varsa Kureyş'le savaşmaya devam etmek istiyordu. Biz Resulullah'a onu koruyacağımıza dair biat ettik ve onu evinden sürüp çıkaran ve Medine'ye getiren de Kureyşliler olduğuna göre Allah Kureyş'i hezimete uğratana kadar Allah Resulü için savaşacağız şeklinde düşünüyordu. Yani başka savaş kalmışsa yaşamak ve orada olmak istiyorum diyordu. Fakat sonrasında ise şöyle diyordu. Eğer bunun bizimle onlar arasındaki son karşılaşma olmasını dilemişsen, Rabbim senden bu yaralarımı şehadetimin vesilesi kılmanı niyaz ederim. Burada eğer Kureyş'le başka savaş olmayacaksa Allah'tan canını almasını istiyor. Bu da bize Sad bin Muaz'ın bu hayatta Kureyşlilerle savaşmaktan, Allah yolunda cihad etmekten başka amaçla yaşamayı istemediğini gösteriyor. Yaşamayı toprağını ekip biçmek için istemiyor. Yaşamayı güzel kadınlarla evlenmek için istemiyor. Yaşamayı insanların birçoğunda olduğu gibi sırf hayatı sevdiği için de istemiyor. Onlar ki dünyayla tek bağları, yaşamaya olan tutkunluklarıdır. Perişan bir hayatları olabilir ama yine de yaşamak isterler. Sad, ulvi bir gaye için yaşamak istiyor. Kureyş'le savaş. Eğer başka savaş kalmadıysa, o zaman ey Allah'ım, canımı şehit olarak al. Ve ardından diyor ki, fakat Kurayza ile olan sorunumuzda, İslam için mutlu sonu görene kadar ölmeme izin verme. Bu kimseler onun müttefikleriydi. Fakat şimdi ise Resulullah'a olan velayeti nedeniyle Allah Azze ve Celle'den Müslümanlarla Beni Kurayza arasındaki meselede mutlu sonu görünceye kadar canını almamasını istiyordu. Subhanallah. Allah onu Beni Kurayza'ya dair hükmü verecek kişi kılmıştı. Eğer mutlu sonu görmek istiyorsan buyur ona karar verecek kişi sen ol. Kurayza Savaşı'nın özel bir gazve olması. Kurayza Savaşı aşağıdaki nedenlerden ötürü özel bir gazvedir. Birincisi, Cibril aleyhisselam tarafından komuta edilmesi. Cibril aleyhisselam tarafından komuta edilmiştir. Cibril aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Beni Kurayza ile savaşa git dedi. İkincisi, Cibril aleyhisselamın Müslümanlara eşlik etmesi. Enes bin Malik Sahih-i Buhari'deki rivayette der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza için harekete geçince Cibril'in askerlerinin ilerleyişinden Beni Ganem mahallesinde toz yükseldiğini görebiliyordum. Yani Cibril aleyhisselam bu Yahudilere karşı savaşmaya gitmişti. Üçüncüsü, Beni Kurayza'nın Allah Azze ve Celle'nin Sad radıyallahu anh'ın diline ilka ettiği emirle infaz edilmesi. Beni Kurayza'nın infazı Allah'ın Sad'ın diline ilka ettiği bir emirle oldu. Allah Azze ve Celle'nin istediği buydu. Onu razı eden hüküm buydu. Çok sert, çok şiddetli bir emir olsa da bu Allah'ın istediğiydi. Bu bize bu gazvenin özel bir gazve olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu gazve Medine'deki son Yahudi kabilesinin çıkarıldığı gazvedir. Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın faziletleri. Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın bu özel insanın, bu sahabinin bazı faziletlerini sıralayacağız. Duasının kabulü. Sad bin Muaz radıyallahu anh, Evs kabilesinin lideriydi. Beni Kurayza Yahudilerinin hükmü verildikten sonra, Sad'ın neredeyse iyileşmek üzere olan yaraları, Subhanallah tekrar açıldı ve Sad bin Muaz'ın ölümüne neden oldu. Yani Sad'ın duası kabul olmuştu. Birincisi, Kureyş'le artık savaş olmayacaktı. İkincisi, yaralarından şehit oldu. Üçüncüsü, Beni Kurayza meselesindeki mutlu sonu gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye kendisi için ayağa kalkmalarını söylediği tek kişi olması. Resulullah, "Efendiniz için ayağa kalkın," buyurdu. Yani Resulullah onu seyyid, efendi olarak anmıştır ve o, Resulullah'ın sahabeye kendisi için ayağa kalkmasını söylediğini bildiğimiz tek kişidir. Bu da onun faziletlerinden biridir. Meleklerin Sad radıyallahu anh'a doğru hızla koşuşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın ölmekte olduğuna dair haberi duyunca sahabe ile birlikte hızlıca ona gitti. Ve onlara da kendisiyle birlikte gelmelerini söyledi. O kadar hızlı yürüyordu ki sahabenin ayakkabıları fırlıyor, elbiseleri düşüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bundan yakındılar da Resulullah buyurdu ki "Meleklerin bizden önce varmasından korkuyorum." Yani melekler Sad'a doğru acele ediyordu. Bu da onun faziletlerinden bir diğeridir. Sad radıyallahu anh'ın annesinden başka her ağıt yakan yalanla abartmıştır. Vefat ettiğinde Sad'ın annesi ağlıyor, oğluna ağıt yakıyordu. Resulullah buyurdu ki, Sad'ın annesinden başka her ağıt yakan yalanla abartmıştır. Senin Sad'ın ölümü nedeniyle ağıt yakmak için bir gerekçen var. Çünkü o böylesine büyük bir Müslümandı. Yeryüzüne ilk defa gelen bazı meleklerin Sad radıyallahu anh'ın cenazesinde bulunmak için gelmiş olması. Sad'ın cenazesini taşırlarken çok hafif geldi. Bunun üzerine Resulullah'a gidip çok hafif olduğunu, sanki boşmuş da bedeni orada değilmiş gibi olduğunu söylediler. Resulullah, daha önce yeryüzüne hiç gelmemiş olan melekler, Sad bin Muaz'ın cenazesinin taşınmasında yer almak için gelmişken, nasıl hafif olmasın, buyurdu. Daha önce hiç yeryüzüne inmemiş olan melekler, Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın cenazesine özel indiler ve sahabenin yanı sıra, onun cesedini taşıdılar. İşte o böylesine büyük bir sahabiydi. Sad radıyallahu anh'ın ölümü nedeniyle arşın titremesi, hepsinden daha büyük, en büyük fazileti ise ondan başka hiçbir sahabede duymadığımız bir fazilettir. Bu, Sahih-i Müslim'de yer alan Resulullah tarafından zikredilmiş bir fazilettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Sad bin Muaz'ın ölümü nedeniyle Rahman'ın arşı titredi. Alemlerin yaratıcısı, evirip çevireni olan Allah Azze ve Celle'nin arşı titremişti. Peki neden? Bazı alimler Allah'ın arşının titremesinin nedeninin Allah'ın arşını taşıyan melekler arasında yaşanan telaş nedeniyle olduğunu söyler. Onlar ki Sad'ın öldüğünü duyunca bir çeşit telaş vuku buldu ve Allah'ın arşının sallanmasına neden oldu. İşte Sad bin Muaz radıyallahu anh budur. Sad radıyallahu anh'ın cennetteki mendili. Resulullah Sad'ı hiçbir zaman unutmadı. Vefatından sonra bile onu anardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hediyeler aldı, sahabenin daha önce benzerlerini görmediği bazı kumaş parçaları aldı. Muhtemelen gümüş elbiselerdi. Sahabe bu kumaşı eline alıyor, hepsi de ona dokunmak ve dokusuna el sürmek istiyorlardı. Hayran kalmışlardı. Resulullah kumaşa baka duran bu topluluğu görünce, "Bunun yumuşaklığına hayret mi ediyorsunuz?" buyurdu. Onlar da "Evet" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Sad bin Muaz'ın cennetteki mendilleri bundan daha hayırlı ve daha yumuşaktır." Değil elbisesi Sad bin Muaz'ın cennetteki mendilleri, peçetesi bile bundan daha iyidir. Arzın, Sad radıyallahu anh'ın bedenini bile sıkıştırması. Sad'ın tüm bu faziletleri, Sad'ın özel konumuyla birlikte, Sad bin Muaz'ı defnedecekleri zaman, cesedini mezara indirdikleri vakit ve cesedin üzerini örtecekleri sırada, Resulullah mezarın başında duruyordu ve yüzü birden değişiverdi ve üç defa Subhanallah dedi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sahabe de onun ardından Subhanallah diye tekrar etti. Vakî mezarlığında Subhanallah dedikleri seslerin işitildiği rivayet edilir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü olağan halini aldı ve şöyle buyurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neden böyle söyledin, neden önce tesbihte ardından da tekbirde bulundun dediler.

değişmişti. Sad için üzülüyordu. Arz, Sad'ın cesedini bırakınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi. Kardeşler ve bacılar, Allah Azze ve Celle'den bizi kabir azabından korumasını niyaz ederiz. Allah'tan kabirdeki vaktimizi nimet zamanı kılmasını isteriz. Çünkü Allah'ın sadık kulları cennetteki yerini görecektir. Allah'tan bizi bunlardan kılmasını dileriz. Allah'tan bizi fitnelerden emin kılmasını isteriz. Sekeratül mevt ve kabir fitnesi var. Allah'tan niyazımız bizi bunların hepsinden muhafaza etmesidir. Amin. Hayatının en güzel döneminden İslam'a hizmet için feragat eden genç. Sad bin Muaz radıyallahu anh büyük bir sahabiydi. Efs'in lideriydi. Vefat ettiğinde 37 yaşındaydı. Bu da Resulullah hicret ettiğinde 30 yaşında olduğu anlamına geliyor. Bunun da öncesinde Müslüman olmuştu. Yani karşımızda İslam yolunda can verene kadar Resulullah'ın hizmetinde bulunmak için hayatının en güzel döneminden feragat etmiş genç bir adam var. Nusret bu anlama geliyor. İşte dine nusrette bulunmak, dine destek vermek bu anlama geliyor. Evde yatarak kalmanız, 5 yıldızlı otellerdeki İslami konferanslara katılmanız, rahat içinde camiye gitmeniz, yazın klimalı araç sürmeniz ve kış olunca da kaloriferi açmanız, sonra da zerre kadar acı çekmeden, 5 kuruş harcamadan, bir damla kan akıtmadan, Allah'ın dini için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünmeniz değil. Ensar'ın yaptığı bu değil. Onların din anlayışı böyle değildi. Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hizmet yolunda hiçbir şeyi esirgemediler. Ve bu da onların Ensar diye adlandırılmayı hak etmelerinin sebebidir. Medine döneminin ilk bölümünün sonu. Değerli kardeşler ve bacılar, Hendek Savaşı'ndan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu andan itibaren onlara biz saldıracağız, onlar bize saldırmayacak," buyurdu. Yani Hendek Savaşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bir dönüm noktasıdır. Savunma cihadından saldırı cihadı safhasına geçilen adımı temsil eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki, "Bu andan itibaren onlara biz saldıracağız. Onlar bize saldıramayacak." Biz de böylece Medine döneminin ilk bölümünü bitirmiş olduk ki bu bölüm Allah yolunda savunma cihadı safhasıydı. Sonraki ise Allah yolunda saldırı cihadı safhasıdır. Allah Azze ve Celle'den amellerimizi bizden kabul buyurmasını niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle'den bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlayanlardan ve ona uyanlardan kılmasını niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle'den bizi dinine nusret edenlerden kılmasını niyaz ederiz. Rabbimiz bize dünyada hasenatı versin, ahirette hasenatı versin ve bizi ateşin azabından korusun. Allah Azze ve Celle'den bizi cennetle mükafatlandırmasını ve cehennem azabından muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. Amin. Bu bizim Medine döneminin ilk bölümü için yaptığımız son sözlerdi.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 69.99, şeftali 59.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 73 08.
8: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
13: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
18: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Sekizinci ders. Hadisin altın çağı ve bu çağın kahramanları. Kur'an iklimi. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Necm suresi 3-4. Nebevi Seda. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. Tirmizi Zühd 14. Hadisin altın çağı ve bu çağın kahramanları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccına şahitlik eden sahabilerin sayıları konusunda çeşitli rakamlar söylenir. Erken dönem alimi olan Ebu Zür'a Er-Razi'nin verdiği rakam 114 bin civarıdır. 114 binin tamamının ismini net olarak bilemiyoruz. Kaynaklarımızda sadece 10 bin civarı sahabe efendimizin ismi geçmektedir. 10 bin içerisinden 2 bin tanesinin hayatını biraz olsun biliyoruz. Bu 2 bin tanenin içerisindeki 1000 kişiyi daha ayrıntılı bir şekilde okuyoruz. Bu 1000 sahabinin ortak vasfı ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerini bize aktarmış olmalarıdır. Bu da demek oluyor ki onlar Resulullah'ın sözlerini ebedileştirdikleri için Allah da onları ebedileştirdi, isimlerini ölümsüz kıldı. Her kim ki Resulullah'ın kutlu sözlerinden bazılarına bu manada hizmet etti, Allah da ondan sonra gelen nesilleri onlara hizmet ettirdi. Her kim ki en güzelin sözlerine en güzel bir biçimde karşılık verdi, Allah da onları güzelleştirdi ve o güzelliklerini kıyamete kadar da daim edebilecek bir hale getirdi. Bizim için önemli olan şey ise Hassan bin Sabit'in dediği gibi, ben sözlerimle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi övmüyorum, bilakis Muhammed'le sözlerimi övüyorum. Bizlerin de bu sözün şuurunda olabilmesi gerekir. Zira her kim ki sözlerine değer katmak istiyorsa, en değerlinin sözleriyle konuşmak durumundadır. En güzel sözleri kendine azık edinen hem doğruyu konuşacak hem de konuştukları farklı bir biçimde karşılık bulacaktır. Hakikate yaslanıldığı için o hakikatin güzel bir numunesi olarak başka güzellikler ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu manada yükselmek sadece sahabeye has bir şey değildir. Mesela bugün biz 40 bin, 50 bin, 60 bin hadis rivayet eden sahabe sonrası neslin ravilerini inanılmaz derecede iyi tanıyoruz. Yani bu insanlar kimdirler, kimden ilim almışlar, hocaları kim, talebeleri kim, nasıl bir ilmi yolculukları olmuş, hayatları boyunca nerelere gitmişler biliyoruz. İslam medeniyetinin bu özelliği başka hiçbir medeniyette, hiçbir mektepte, hiçbir düşüncede yoktur. Bu özelliği ümmete iftihar vesilesi olmuştur. Dinleyen dinlenir. Bu bölümde Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan bir rivayet aktararak bu durumun nebevi kaynağa ait olan bir yönünü ifade edelim. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu: Eğer sizler benden hadislerimi dinlerseniz sizlerden de dinlenir ve sizlerden dinleyenlerden de dinlenir. Yani eğer siz benden iyice dinlerseniz ve bunu hafızalarınıza kaydederseniz etrafınıza insanlar doluşacak ve yarın size soracaklar. Ne duydunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den? Siz de duyduklarınızı aktaracaksınız. O aktaran kişi bir hazine elde etmiş gibi onu hafızasında, yüreğinde ve zihninde saklayacak. Ondan sonra gelenler de ondan alacak. Ondan alanlardan da birileri alacak. Böylece halka halka gidebileceği yere kadar gidecektir bu iş. Dolayısıyla ne yaptı Efendimiz? Bu meselenin önemine dikkat çekti, teşvik etti ve sahabenin üzerinden de bize bir şeyler söylemiş oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve
sellemin söylemiş olduğu bu nebevi ikaza bir nebevi müjde de diyebiliriz. Çünkü bu müjdenin ve bu ikazın tezahürü olarak tüm nesiller hadislere hizmet konusunda birbiriyle yarıştılar. Hadisin altın çağı dediğimiz Hicri 3. yüzyıl dönemi tedvin ve tasnifin öne çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde hadis ilmi farklı bir biçimde karşılık bulmuştur. Bu alan alimlerimizin gayret ve çabalarından dolayı ciddi bir kalite kazanmıştır. Tedvin ve tasnifin üzerinde çalışanların sayısı gittikçe arttığından ve bu noktada çok kıymetli eserler ortaya çıkmasından ötürü bu döneme hadisin altın çağı denmiştir. Mevalilerin ilim sahasındaki başarıları. Hicri 1. asırdan itibaren İslami ilimlerin çeşitli dallarında öne çıkan alimlerin Arap olmayan soylardan oluştuğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine dair çeşitli görüşler vardır. Bu durumun sebeplerine ve etkilerine gelmeden meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için bir örnek aktaralım. Abdurrahman bin Ebi Leyla büyük bir tabiin imamıdır. Özellikle 500 sahabiyi bir mecliste görebilmiştir. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın tabiin nesli içerisinde en önemli ayırıcı vasfı budur. Onun oğlu Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Leyla, Küfe kadısı ve mutlak müçtehit ve muhaddistir. Yaşadıkları yıllar Abbasi dönemidir. Abbasi hanedanına mensup vali, kumandan, veliaht ve ayrıca Arap milliyetçiliğiyle tarihte anılan İsa bin Musa bir gün Muhammed bin Abdurrahman'ı ziyaret eder. Ona dönemindeki alim ve fakihlerini tek tek sorar. Muhammed bin Abdurrahman da Basra'da El-Hasan bin El-Hasan, Muhammed bin Sirin, Mekke'de Ata bin Ebi Rebah, Mücahit Said bin Cübeyr, Süleyman bin Yesar, Medine'de Muhammed bin Abdurrahman, Zeyd bin Eslem, Muhammed bin El-Münkedir, Nafi, İbni Ebi Nüceyh, Kuba'da Rabiatur-Rey, İbni Ebi Zinat, Yemen'de Tavuz, İbni Münebbeh, Horasan'da Ata bin Abdillah el-Horasani ve Şam'da Mekhul'ün isimlerini sayar. Tüm bu önde gelen fakih ve alimlerinin tamamının mevali olduğunu duyduğunda İsa bin Musa küplere biner oldukça sinirlenir. Konuşmanın sonunda soru Küfe'deki alimlere geldiğinde Muhammed bin Abdurrahman şöyle der: "Vallahi işin sonunun kötüye varacağından korkmasaydım, Küfe fakihleri olarak El-Hakem bin Utbe ve Ammar bin Ebi Süleyman'ı derdim. Ancak onların yerine İbrahim en-Nehai ve Eşşabi dedim. Bunların Arap olduklarını söylediğimde Allahu Ekber deyip sakinleşti ve böylece onun hışmından kurtulmuş oldum." Şimdi buradaki manzara bize şöyle bir fikir veriyor. Hicri 1. asırda neredeyse her alanda Arap olmayanlar öndedir. Bu sayılan isimlerin hayatlarına şöyle bir baktığımız zaman her birisi alanlarının en önde gelen isimlerinden ve sayıları hiç de azımsanmayacak kadar da çoktur. Elbette manzaranın böyle olmasının altında siyasi, idari, sosyoekonomik ve coğrafi nedenler yatmaktadır. Biz tüm bunların dışında tespit edebildiğimiz ve bizlere de önemli mesajlar veren bazı nedenleri başlıklar halinde ele almaya çalışalım. 1. İslam'ın insan yetiştirme potansiyelinin etkileri. Üstünlük takvadadır. Arap olanın aceme, acem olanın da araba bir üstünlüğü yoktur. Bu konuyu çok iyi anlayan İslam'ın ilk nesilleri fethettikleri topraklarda kendilerine bir şekliyle emanet edilen köle ve cariyeleri kendi çocukları gibi bildiler. Kendi çocuklarına sundukları hizmetin daha fazlasını onlara verdiler. Dahası onların farklı farklı alanlarda öne çıkmalarını, yetişmelerini, ilimde farklı noktalara gelmelerini en güzel bir biçimde desteklediler. Bu husus bir iftihar kaynağıdır bizim için. İslam medeniyeti insanları köleleştirmeyi kendine hedef olarak belirlememiştir. Aksine köleleri özgürleştirmek için adımlar atmıştır. Silsiletül Zeheb, altın silsile olarak tanımlanan bir silsile vardır. Eğer bir hadisi İmam Malik hocası Nafi'den duymuşsa, İmam Nafi de onu hocası Abdullah bin Ömer'den nakletmişse ve Abdullah bin Ömer de hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışsa, bu silsileye Silsiletü Zeheb deniliyor. Şimdi bu altın silsilede yer alan İmam Nafi aslında bir köledir. Abdullah bin Ömer'in

Bu hususta şöyle manidar bir söz vardır. Allah bazen serçedeki istidatı, mizacı ve kabiliyeti ortaya çıkarmak için atmacayı serçeye musallat eder. İşte gerek Emevi gerekse Abbasi dönemlerinde bir atmaca gibi İslam coğrafyalarına musallat olan asabiyet, ırkçılık hastalığı, Arap olmayan Müslüman unsurları kamçılamaya vesile olmuş, özellikle siyasi sahadan uzaklaştırıldıkları için daha çok ilim alanında kendilerine yer bulmuşlar ve buralarda varlıklarını gösterme adına muazzam bir çaba ortaya koymuşlardır. Böylelikle içlerinden binlerce alim çıkmıştır. 3. Yerleşik Arapların rahat olmaları, sonradan gelen muhacirlerin ise kendilerine toplumda yer bulma çabaları ve bunun oluşturduğu etkiler. Arap olmayıp sonradan Müslüman olanların içlerinde iştiyak oluşmuştu. Zira o dönemde toplum içerisinde Araplar gayet rahat yaşıyordu. Sonradan gelenlerin ise toplum içerisinde yer edinmeleri gerekiyordu. Bu nedenle Arap olmayan Müslümanlar kendilerini ilim vesilesiyle geliştirip toplumda belli bir seviyeye ulaşmışlar ve sonuç olarak da yepyeni alanlar ortaya çıkmıştır. 4. İlim noktasında çok ciddi bir gayret ve çaba ortaya koymaları ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan geri durmamalarının etkileri. Arap olmayan Müslümanlar büyük fedakarlıklar yaptılar. Zira o konumu elde edebilmek için mecburen bazı fedakarlıkların yapılması gerekiyordu. Bu bölümü hadis çerçevesinden ele aldığımız için meseleyi hadis üzerinden ilerletelim. Hadise hizmet meselesinde, özellikle de hadisin altın çağında Türkistan coğrafyasındaki insanların önde olduğunu görüyoruz. Bugün Orta Asya denilen bu coğrafya aslında Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Afganistan yahut Güney Türkistan ve İran Türkistan'ı olmak üzere 4 bölüm halinde incelenmesi gereken büyük bir coğrafyayı kapsamaktadır. Başta bugün o coğrafyanın içerisinde Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, yani Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafya ve daha geniş bir alanda yaşayan insanların en temel özelliklerinden ikisi, hafızalarının çok güçlü olması ve ezber yeteneklerinin ileri düzeyde olmasıdır. Özellikle Türkistan coğrafyasının insanlarında bu iki özellik mevcuttur. İşte bu coğrafyanın insanları kendilerinde olan bu özellikleri çok iyi bir biçimde kullanarak hadise hizmet etmişlerdir. Bu hizmetleri sırasında da hiçbir fedakarlıktan geri durmamışlardır. Kütüb-ü Sitte'nin özellikleri. Bu bilgilerin ışığında hadisin altın çağı dediğimizde hadis ilminin zirveyi yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde hadis ilmiyle uğraşan yüzlerce isim vardır. Bu isimlerin büyük bir gayret ve emekle ortaya koydukları ciddi bir külliyat da mevcuttur. Neticesinde de ortaya onlarca sahih, sünen, müsned, musannef ve cami gibi çeşitli türlerinde özel konulara göre yazılmış yüzlerce hadis kitapları çıkmıştır. Ancak yüzlerin içerisinden 6 tane kitabın ve 6 tane de müellifin biraz önde olduğuna şahit oluyoruz. O günden itibaren 6 temel hadis kaynağı ümmetin daha farklı bir biçimde ilgisini çekmiş, ana kaynak olarak kabul edilmiş ve onlara karşı teveccüh daha fazla olmuştur. Kütüb-i Sitte denilen bu 6 hadis kitabı, Buhari ile Müslim'in sahihleri, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'nin sünenlerinden oluşmaktadır. O günün dünyasında bu kitapların nasıl karşılık bulduğuna dair onlarca hatıra vardır. Bunlardan bir tanesini de erken dönem alimi, devlet adamı, şair ve katip olan İbn-i Hazm Ebu'l-Mugire şöyle anlatır. Hadis ehlinden bir grup Ebu Ali Said bin Esseke'nin etrafında toplanır ve ona derler ki, hadisle ilgili kitaplar çoğaldı. Bize bir tavsiyede bulunsanız da o kitabın üzerinde yoğunlaşsak. Bunun üzerine İbn-i Seken biraz sükut ettikten sonra evine gidip 4 tomarla yazılı evraklarla dışarıya çıkar. Şöyle o evrakları bırakır masanın üzerine ve der ki, işte bunlar İslam'ın esaslarıdır. Siz bunların üzerine yoğunlaşın. Bunun üzerine hemen talebeler o evraklara koşuştular. Bir de baktılar ki o 4 tomar Müslim, Buhari, Nesai ve Ebu Davud'a aitmiş. Yapılan teveccüh bu kadar ciddiyse bu kitaplarda nasıl hususiyetler var ki öne doğru çıkabildiler? Kütüb-i Sitte'nin belli başlı

birçok özellikleri vardır. Bu özelliklerinin 10 tanesini başlıklar halinde ele almaya çalışalım. 1. Mekke ve Medine dışında doğmuş ve Arap olmayan kavimlerin soylarından gelmişlerdir. Yukarıda Orta Asya'dan bahsetmiştik. Arap olmayan Müslümanların milliyetçilik unsurunun oluşmasıyla kendi içlerinde oluşturdukları iştiyakın bir tezahürü kütüb-i sittenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İmam Buhari ve İmam Tirmizi Özbekistanlıdır. İmam Müslim ve İmam Nesai İran Horasanındandır. İbn-i Mace İranlıdır. İmam Ebu Davud İran'la Afganistan arasındaki bir sınır bölgesinde doğmuştur. Yani 6 temel hadis kitabımızın müellifi Mekke ve Medine'de doğmamışlardır. Bu müelliflerin Arap olmaması İslam'ın insan yetiştirme potansiyelinin net bir örneğidir. 2. Aynı dönemde asırda yaşamış ve birbirlerine hocalık ve talebelik yapmışlardır. İbn-i Mace hariç tüm müellifler aynı dönemde Hicri 3, Miladi 9. asırda yaşamışlar ve yine İbn-i Mace hariç diğer 4 muhaddis aynı zamanda İmam Buhari'nin talebesidir. Birbirlerinin arasında hoca-talebe ilişkisi vardır. Özellikle de İmam Buhari ve İmam Müslim'in ilişkisi çok başkadır. Onlar beraberce bu ümmete hizmet etmiş, nebevi havayı çağlardan çağlara taşımış, sünnetin anlaşılabilmesinde kaynak olmuş, peygamber görmeden nasıl sahabi gibi olunur, bunun imkanlarını sunmuş ve Hazreti Peygamberle aralarındaki zaman ve mekan farklarına takılmadan yürüyebilmişlerdir. 3. Bu 6 temel hadis kitabımızın hepsi kendilerinden hadis aldıkları ravilerin biyografileriyle ilgili müstakil eserler yazmışlardır. Müellifler hadisi kimden almışlarsa o aldıkları şahısla ilgili bir bilgiyi kaydetmişlerdir. Yani kimden hadis aldılarsa ona ait bilgileri tek tek kitaplarına kaydederek aslında aldıkları hadislerin bir nevi ispatını, senedini ortaya koymuşlardır. Bu da kaynağı işaret bakımından zamanımızdaki dipnotlar neyse ravi hakkında bilgi vermenin de aynı manaya geldiğini gösterir. Ayrıca bu gösterim diğer hadis kitaplarında mevcut değildir. 4. Kendilerine has bir usul geliştirmiş, sahih rivayetlerin yanında zayıf hadis aldılarsa da mutlaka belirtmişlerdir. Müellifler zayıf hadis aldıklarında hiçbir şey gizlemeden aldıkları hadisin zayıf olduğunu belirtmiş, bu durumdan çekinmemişlerdir. Ayrıca bu 6 kitapta olan bütün rivayetlerin sahih olduğuna ya da tüm sahih hadislerin sadece bu 6 kitapta bulunduğuna hükmetmek hatalı bir tutumdur. Örneğin İmam Malik'in Muvatta'sı, İmam Buhari'nin ahlak hadislerini derlediği El Edebül Müfredi, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, yine Nesai'nin diğer bir eseri Sünenül Kübra'sı, İbn Ebi Şeybe'nin El Musannefi ve benzeri onlarca eser kütüb-i sitede yer almıyor diye oralarda olan rivayetleri gayri sahih mi kabul edeceğiz? Böyle bir şey mümkün değildir. O yüzden bu 6 kitap içerisindekiler mutlak sahih, diğerleri değildir demek yanlıştır. Bu konuda İmam Müslim'in şu ifadeleri bize rehber olacak niteliktedir. Bana göre sahih olan her hadisi bu kitaba almış değilim. Sadece sıhhati konusunda ulemanın icma ettiği hadisleri bu kitaba kaydetmeye çalıştım. 5. Sultanlara ve idarecilere karşı mesafelerini korumuş, hediyelerini kabul etmemiş ve teklif edilen resmi görevleri geri çevirmişlerdir. Altısı da böyledir. Mesela İmam Buhari yöneticilerden aldığı teklifleri kabul etmediği için birçok kez sürgüne mecbur bırakılmıştır. Aynı şekilde diğer hadis alimleri de bu manada birçok eziyet çekmişlerdir. Çünkü ilmin izzetini korumadaki hassasiyetleri çok üst düzeydedir. Onların bu hassasiyetlerine karşılık Allah da onların kitaplarını ölümsüzleştirmiştir. 6. Dönemin itikat, kelam ve fıkıh alanındaki tartışmalarından etkilenmiş, bu tartışmaları dikkate alan bazı tasnifler yapmak durumunda kalmışlardır.
Herkes yaşadığı dönemden etkilenir. Alimlerimizi değerlendirirken de bunu göz önünde bulundurarak zemini çok iyi anlamamız gerekmektedir. Eğer bunu yapmazsak, örneğin Mihne olaylarını, Halkul Kur'an meselesini bilmezsek, Ahmet bin Hanbel'in çektiklerini, İmam Buhari'nin o gün hadisleri nasıl tasnif ettiğini ve niye o bablara öyle isimler verdiğini kavrayamaz ve eseri hakkıyla değerlendiremeyiz. 7. Muhaddis oldukları kadar müçtehittirler. Bu sebeple herhangi bir fıkıh mezhebini taklit etmemiş, kendi içtihatlarıyla amel etmişlerdir. Allah Resulü merkez şahsiyettir. Bütün mezhepler ondan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu manada oluşan mekteplerin kaynağı birdir. O bir olan kaynaktan farklı farklı uygulamalar çıkmış, daha sonra da bir yol haline gelmiştir. İşte o yola mezhep diyoruz. Dolayısıyla da müçtehid alimlerimiz herhangi bir mezhebi taklit etmeye ihtiyaç duymamıştır. Çünkü zaten mezhebin içerisinde yer alan tüm kurallar bütününü kendileri de tespit edebilmişlerdir. 8. Kitaplarında birebir birbirlerini taklit etmeyerek özgün bir menhecle birbirlerini tamamlayacak adımlar atmışlardır. Birbirlerini taklit etmemeleri birbirlerinden etkilenmedikleri anlamına gelmez. Zira aynı çağda üstelik hoca-talebe ilişkisini yaşayan muhaddislerin birbirlerinden etkilenmediklerini söylemek garip olacaktır. Bu nedenle doğal olarak oluşan bu etkileşimin yanı sıra her kitabın farklı bir üslubu, yöntemi ve menheci mevcuttur. Örneğin bir insan öğrenmek istediği hadisi karşılaştırmalı bir biçimde görmek istiyorsa, müracaat edeceği kaynak İmam Buhari'nin sahihidir. Biraz daha detay ve açıklama istiyorsa İmam Müslim'in sahihine müracaat etmelidir. Ya da sadece fıkhi konuları öğrenmek istiyorsa Ebu Davud'un sünenine bakması yeterli olacaktır. 9. Kitaplarını çeşitli bablara ayırmış ve bazen bazı hadisleri mükerrer olarak kullanmışlardır. Kütüb-i Sitte'nin rivayet sayısını konuştuğumuzda her kitapta farklı sayıların mevcut olduğunu görürüz. Örneğin İmam Buhari'nin sahihinde tekrarsız rivayetlerin sayısı 4000 civarındadır. Kütüb-i Sitte dediğimiz 6 temel hadis kitabımızın rivayet sayıları hakkında bir değerlendirme yapıldığında 34.213 hadisten oluştuğunu, tekrarları çıkartıldığında ise ortada kalan rakamın 5.000 civarı olduğu görülür. Bu 6 kitap dışındaki diğer kitapların içerisinde de sahih hadislerin olduğunu kabul edersek, önümüze çıkacak olan sayı 10.000'i geçmez. Ancak isnat zincirindeki çeşitlilik, farklı tariklerin olması, metin içerisindeki farklılıkların da tek tek sayılması ve tüm bu farklı rivayetlerin ayrı bir hadis gibi çeşitli tasniflerin içerisine müstakil bir hadis olarak kaydedilmesi dolayısıyla bir rivayetin aynı anlamı içeren tek bir hadisin hadis kaynaklarındaki gösterimi 150 ya da 200'e kadar ulaşabilmektedir. Dolayısıyla mevcut 10.000 hadisin tekrarlarıyla beraber gösterimi 2 milyona kadar çıkmıştır. Bundan da şu net olarak anlaşılıyor ki Efendimizin mübarek ağzından 2 milyon hadis çıkmış değildir. Bu ise sadece alanının uzmanı muhaddislerin değil, az biraz hadisle meşgul olan herkesin kolaylıkla bilebileceği bir meseledir. 10. Yüzyıllardır ümmetin güvenini kazanmış, haklarında yüzlerce araştırma yapılmış, kitaplarına aldıkları rivayetler tek tek incelenmiş, böylece tasdik görmüşlerdir. Tarih boyunca İmam Buhari hakkında tam 244 tane şerh çalışması yapıldığı kaynaklarımızda belirtilmektedir. Bu 244 tane şerh çalışmasından 54'ü matbu, yani basılıp çoğaltılmıştır. Bu çalışmalar kütüphanelerde yazma olarak ilim adamlarını beklemekteyken, bu kitap ve nicesi hakkında yapılmış emekler ortadayken, yüzyıllardır ümmet bu meseleyi ciddi bir biçimde ele almışken kalkıp bu konuda başka şeyler söylemek insanı komik duruma düşürür. Özellikle bu 6 müellifin hadis toplama sırasında çektiği sıkıntıları okuduğumuz zaman insan haklarında olumsuz bir şekilde konuşmaktan korkar. Çünkü onların şimdiki gibi rahat bir ortamları yoktu. Bu nedenle onların ilim yolculuklarında ortaya koydukları büyük gayret ve fedakarlığı her zaman zihnimizde canlı tutmalıyız. Bu çaba ve gayretlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrine yakın olmaları ayrıca bir bereket katmış.
yapmıştır. Efendimizin hadislerinde onun kokusuna yakın olmak onlara apayrı ufuklar kattığı aşikardır. Ancak ilimdeki bu bereketlerinin sebebi yalnızca bu değildir. Asr-ı saadette yaşayan insanlar olayın canlı şahitleridirler. Yakınlıklarından dolayı da farklı bir berekete muhatap olmuşlardır. Onlardan sonra gelenler de berekete nail olan insanlara muhatap olmuş. Dolayısıyla bereketin asıl kaynağı olan Efendimiz'e duydukları ilgi ve merak zirveye ulaşmıştır. Zirveye ulaşan merak ve ilgiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olan her şey araştırılmış ve edindikleri rivayetlerdir. Sonraki nesillere aktarmanın şuuru içerisinde kuşandıkları hassasiyet ve haşiyetle hem çalışmalarını hem de bireysel ve toplumsal hayatlarını sürdürmüşlerdir. İmam Müslim'in İmam Buhari ile alakalı bir sözünü aktarıp konuyu burada tamamlayalım. İmam Müslim İmam Buhari'den hem 11-12 yaş küçüktür hem de İmam Buhari'nin talebesidir. Böyle bir yakınlığı olan İmam Müslim bir gün hocasının yanına gelir ve ellerini öpmek ister. Öpmesine izin vermez İmam Buhari. Bunun üzerine İmam Müslim der ki, "Bırak da senin ellerini değil ayaklarını öpeyim. Ey üstadlar üstadı, ey muhaddislerin efendisi, ey hadis illetlerinin tabibi, sana ancak seni çekemeyenler kızabilir. Dünyada senin bir benzerinin bulunmadığına şehadet ederim." Bu sözler bir büyüğün bir başka büyüğün büyüklüğünü anlamış olduğunu gösterir. Zira büyüklerin kıymetini ancak büyük olanlar bilebilir. Allah bizlere de kıymet bilmeyi öğretsin. Bu konuda yardımcımız olsun. Bizi Allah Resulü'nün bu büyük mirasını bir miras yediği gibi kullananlardan değil, sadakatle bir şeyler üretebilenlerden eylesin. Kavramlar, mevali. Sözlükte koruyucu, yardımcı, sahip, dost, azat eden efendi, azat edilen köle anlamlarına gelen Mevla kelimesinin çoğulu olan mevali, Kur'an-ı Kerim'de akraba, dostlar ve mirasçılar manasında 3 ayette zikredilir. Mevla kelimesi de çoğu Allah hakkında olmak üzere sahip, yardımcı, koruyucu, dost, efendi anlamlarında 18 yerde geçmektedir. Hadislerde Mevla ve Mevali kelimelerinin sözlük anlamları çerçevesinde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Mevali terim anlamında ilk İslami fetihlerin ardından kendi istekleriyle Müslüman olan çoğunluğunu doğuda İranlılar ve Türklerin, Kuzey Afrika ve Endülüs'te Berberiler, Mısır'da Kıptilerin oluşturduğu gayri Arap Müslümanları ifade etmek üzere kullanılmaya başlanmıştır. Sünnet-i Seniyye, Nebevi Pratikler, Mutedil Olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kayanın üzerinde namaz kılmakta olan bir adamın yanından geçip Mekke'ye doğru geldi. Burada bir müddet durdu, döndüğünde adamı yine namaz kılıyor buldu. Bunun üzerine Allah'ın Resulü ayakta ellerini birleştirerek 3 kere şunları söyledi. "Ey insanlar, mutedil olun." buyurup ardından şöyle devam etti. "Siz ibadetten usanırsınız ancak Allah kendisine ibadet edilmekten ve ecir vermekten usanmaz." İbn-i Mace, Züht 28. Sünnet-i Nesiye, Unutulmuş Sünnetler. Güzel olmayan isimleri değiştirmek. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel olmayan isimleri değiştirirdi. Tirmizi, Edep 66. Nebevi mirasın şahitleri. Her zaman bu hal üzere sabahla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz bin Cebel'e, "Ey Muaz, bu gece nasıl sabahladın?" diye sormuştu. Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ona iman etmiş olarak sabahladım." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, her sözün bir delili olması lazımdır. Senin bu sözünün delili nedir?" diye sordu. Muaz dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, ben geceden gündüze çıktığım zaman bir daha akşamı beklemem. Akşam olduğu zaman da sabaha kadar yaşayacağımı hiç ümit etmem. Bir adım attığım zaman ikinci adımımı atacağımı sanmam. Her insanın bir eceli olduğunu bilirim.
Ecelinin saati geldiği zaman o anda ecelinin ona yetişeceğini de bilirim. Bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. Onlardan kimisi peygamberiyle beraberdir, kimisi de kimi sevip takip etmişse onunla beraber olacaktır. Bense her an cehennemdeki insanların azaplarını ve cennetteki insanların nimetlerini görüyor gibiyim. Muaz konuştukça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzündeki tebessümler artıyordu. En sonunda Allah Resulü dedi ki, "Ey Muaz, sakın bu halinden geri durma ve hep bu hal üzere sabahla." Ebu Nuaym Hilyetül Evliya 1-242. Nebevi mirasın sadıkları. Kur'an'a bedel arama peşinde değiliz. Tabi'in neslinden Mutarrif bin Abdullah bin Eşşehir'in kalabalık bir hadis meclisi vardı. Bir gün bu mecliste insanlara hadis anlatırken arkadan biri kalkar ve şöyle seslenir. "Ey imam, bize Kur'an'dan bahset, Kur'an'dan bir şeyler konuş. Nice zamandır falan böyle dedi, filan böyle dedi deyip durdun. Bize Kur'an'dan konuş artık." İmam Eşşehir Nebevi Mektebi'nin talebesi ve muallimidir. Nebevi medresede yetişmiştir. Nebevi medresede yetişen bir muallim, eğitimin yani talim ve terbiyenin en büyük azığının merhamet olduğunu bilir. Cahillerin cehaletine cahillikle karşılık vermezdi. Onun için asla cahillerin cahilliğine kızmaz, onlara bir ana şefkatiyle yaklaşırdı. Bize Kur'an'dan bahset diyen adama da cevap olarak şöyle der. "Vallahi bizler Kur'an'a bedel arama peşinde değiliz. Aksine sadece Kur'an'ı bizden daha iyi bilenin sünnetini, mirasını öğrenmenin peşindeyiz. Bizim derdimiz budur. Bundan başka da derdimiz yoktur." İbni Abdilber, Cami'ü Beyanil İlim ve Fadlihi 2-191. Nebevi Varisler. Hazreti Ayşe binti Ebi Bekir, Peygamber evinin sultanlarından ve ilim kalelerinden olan annemiz. Hasan bin Sabit, Hazreti Peygamber'in sevdalısı ve şairi olan sahabi. Abdurrahman bin Ebi Leyla, tabi'in neslinden hadis, fıkıh ve kıraat alanlarında otorite olan bir alim. İmam Nafi, Abdullah bin Ömer'in en gözde talebesi olan tabi'in imamlarından bir alim. Ebu Zür'a Errazi, hadis konusunda çok değerli tespitleri olan önemli bir alim. Nebevi mirastan hisseler. İslam medeniyeti insanları köleleştirmez. Aksine köleleri özgürleştirerek kaybedilen insanlığı yeniden onlara kazandırtır. Allah Resulü merkez şahsiyettir. Bütün mezhepler ondan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu manada oluşan mekteplerin ve farklı mezheplerin esas kaynağı birdir. Bir eserin yazıldığı dönemin şartlarını bilmeden onu hakkıyla anlamak mümkün değildir. Kütüb-i Sitte'de yer alan her hadis sahih olmadığı gibi orada bulunmayan diğer hadislere de sahih değildir muamelesi yapılamaz. Hadisin altın çağı, kendinden önceki selefi salihinden alınan nebevi mirası hakkıyla işleyip sonraki dönemlere sadakatle ulaştıran çok önemli bir dönemdir. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağ. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri ahiret.

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anne ile bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat dergisinin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat dergisinin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Saat 11.
20: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
22: بسم الله

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler, bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta haddi iyice aştılar.

Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, "Sevinmek size haram, haram." diyecekler.

0: Onların yaptıkları her işin üzerine varıp hepsini toz duman edeceğiz.
1: Ashabul cenneti yevme idin hayrun mustakarran ve ahsenu makila.
0: Ama o gün cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır.

İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır.

0: O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır.
1: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: O gün peygamber, ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der.

İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma, senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter?

0: Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
0: Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım.

0: O halde sen o kâfirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık.

0: Nuh'un halkına gelince, onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik.
1: وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik.
1: وَلَقَدْ

0: Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَادَ الَّذ۪ي بَعْدَ اللّٰهُ رَسُولًا
0: Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış, bula bula bunu mu bulmuş derler.

0: Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
0: Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye, artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?

Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar.

Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız?

0: Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz.

0: Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Eğer isteseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
0: O halde sen asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
0: Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
0: İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir.

0: Buna rağmen bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir Rabbine karşı hep batıla arka çıkar.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: De ki, benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter.
1: اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, O her şeyi bilene sor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

O müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz, dediler. Ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı.

gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır.

0: Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler.

kulu Rabbimiz derler. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası.

Rahman'ın o has kulları, harcamalarından ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar.

0: Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta, zillet içinde ebedi kalır.

0: Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
0: Kim tövbe edip güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.

0: O kullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا
0: Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar.

Ve şöyle niyaz ederler: Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle.

0: حسنت مستقرا ومقاما.
1: İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir.
0: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz ey inkarcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız. Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Onlar iman etmiyor diye, üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.
1: اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ
0: Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.

0: Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı?
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi de, diye nida et.

0: Rabbi dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum.
1: قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ
0: Hayır buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ
0: Gidin o Firavun'a. Biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِتَّ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ
0: Ah dedi, sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin.
1: قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ
0: Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım.

0: Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: O başıma kalktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi?
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne?

0: Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi?
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ
0: Firavun, dikkat edin, size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli.
1: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ
0: Firavun Musa'ya cevaben, eğer benden başka Tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim dedi.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ
0: Ya dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikar bir delil getirmiş olsam da mı?
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Haydi dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak?
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz.
1: يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin.

0: Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halka da, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi.

0: Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona, biz galip gelirsek elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Evet evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ
0: Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi.

0: İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
0: derken Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ

0: Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım.
1: قَالُوا لَا ضَيْرِ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ
0: Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz.

Musa'ya da, mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik.

Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz diyordu.

0: Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.
1: كَذَٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ
0: Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ
0: Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu.

0: İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, "Eyvah, bize yetiştiler," dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Hayır, asla dedi. Rabbim benimledir ve o muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.

Biz Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi.

0: Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
0: Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, ''Söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz?'' dedi.
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Onlar da, ''Kendi putlarımıza ibadet ediyoruz.'' dediler ve ilave ettiler. ''Onlara tapmaya da devam edeceğiz.''
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ
0: Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı?
1: قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
0: Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik.

İbrahim dedi ki, peki gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi?

0: Bilin ki ibadet ettiğiniz o tanrılar Rabbül Alemin hariç hepsi benim düşmanlarımdır.
1: اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ
0: O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren. O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren.
1: وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ
0: Hastalandığımda O'dur bana şifa veren. O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan.
1: وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ ل۪ي خَط۪يئَةِ يَوْمَ الد۪ينَ
0: Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum Ulu Rabbim de yine O'dur.
1: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
0: Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle.

0: gelecek nesiller için de iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi.
1: وَاغْفِرْ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
0: Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında.

0: İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü rüsvâ eyleme beni ya Rabbi. O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün insana fayda sağlayan tek şey Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur.
1: Ve

0: O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara, nerede o Allah'tan başka taptıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır.

0: Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler: vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah, ne olurdu, imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık.
1: İnne fî zâlike l'âyeh ve mâ kâne ekterhum mu'minîn.
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız?"
1: İnni lekum rasulun eminun fettakullaha ve ati'un.
0: Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ
0: Haydi öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Ah dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre sana inanmamızı nasıl beklersin?
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: 62 15 15.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbn Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 65. bölüm. Ahzab suresinin devamı. Yedinci bab. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bir süre ayrıldığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerinde bir günah yoktur. El-Ahzab 51. ayetinin tefsiri. İbni Abbas şöyle demiştir. Turci kelimesi ertelersin anlamına gelir. Erci'hu terkibi ise beklet anlamındadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Kendilerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hibe eden, mehirsiz olarak evlenme teklif eden kadınlara kıskançlık beslerdim. Onlara bir kadın kendisini hibe eder mi diyerek ayıplardım. Allah-u Teala onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bir süre ayrıldığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin için bir günah yoktur. Ayetini indirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, bakıyorum da Rabbin her daim senin arzularını yerine getirmek için çabalıyor dedim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın.

bir süre ayrıldığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin için bir günah yoktur. Ayeti nazil olduktan sonra Hazreti Peygamber hanımlarının birinin sırasında diğer bir hanımına gitmek istediği zaman bizlerden izin isterdi. Hadisin ravilerinden Muaze'den şöyle nakledilmiştir. Hazreti Aişe'ye senden izin istediği zaman ne derdin diye sordum. O da şöyle dedi. Ona ey Allah'ın elçisi eğer bu mesele bana bırakılmışsa sizi başka birine bırakmayı asla tercih etmem dedim. Açıklama. Vahidi müfessirlerin bu ayetin yani El-Ahzab 51. ayetin tahhir ayetinin akabinde nazil olduğu kanaatinde olduklarını nakletmiştir. Şöyle ki, tahhir olayı meydana gelince Hazreti Peygamber'in hanımlarından bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini boşayacağı endişesinde kapılıp Kasım meselesini ona havale etmişti. Bunun üzerine onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bir süre ayrıldığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin için bir günah yoktur ayeti nazil oldu. Kendilerini peygambere hibe eden ifadesine göre kendisini Hazreti Peygamber'e hibe eden mehirsiz olarak evlenme teklifinde bulunan kadınlar birden fazladır. Bunu gösteren rivayetleri de şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Nikah bölümünde Sehl İbni Sa'd'dan nakledilen hadiste bir kadın ey Allah'ın elçisi ben kendimi sana hibe ettim dedi. Yine aynı rivayette kadına talip olup fakat mehir olarak verecek bir şey bulamayan adama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Demir bir yüzük dahi olsa git bir şeyler ara. 2. Enes'ten nakledilen hadis ise şöyledir. Bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip benim bir kızım var dedi. Sonra kızının güzelliklerini sıraladı ve onu sana verdim dedi. Allah Resulü de ben de onu kabul ettim diye karşılık verdi. Kadın kızını övmeye devam etti hatta onun hiç başı ağırmadı, hiçbir şeyden şikayet etmez bile dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim kızına ihtiyacım yok şeklinde karşılık verdi. Ahmed İbni Hanbel'in naklettiği bu hadiste bahsi geçen kadın kuşkusuz önceki hadisteki kadından farklıdır. 3. İbni Ebi Hatim Hazreti Aişe'den onun şu sözünü nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisini hibe eden kadın Havle binti Hakim'dir. Nikah bölümünde bu rivayet hakkında açıklama yapılacaktır. İmam Bukhari bu rivayette talikan işarette bulunmuştur. 4. Şabi kanalıyla şöyle nakledilmiştir. Kendisini hibe eden kadınlardan biri de Ümmü Şerik'tir. 5. Nesai'nin Urve kanalıyla yaptığı rivayete ve Ebu Ubeyde Ma'mer İbnül Müsenna'nın tespitine göre kendisini hibe eden kadınlardan biri de Fatıma binti Şureyh'tir. 6. Leyla binti El Hatim'in de kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hibe eden kadınlardan olduğu ileri sürülmüştür. İkrime kanalıyla İbni Abbas'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber kendisini ona hibe eden hiçbir kadınla evlenmemiştir. Bu rivayeti Taberi tahriç etmiştir. Rivayetin senedi ise hasendir. Bundan maksat şudur. Hazreti Peygamber kendisini ona hibe eden hiçbir kadınla birlikte olmamıştır. Halbuki böyle bir birliktelik onun için mübahtı. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde kendisini peygambere hibe eden mümin kadını diğer müminlere değil sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldı. Bu hadiste Hazreti Aişe onlardan dilediğini geriye bırakır ayetinin sebebi nüzulünü açıklamış ve bir önceki ayette geçen kendisini peygambere hibe eden mümin kadın ile kuşkusuz biz hanımları hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz ifadelerine işaret etmiştir. İbn-i Merdu'ya, İbni Ömer ve İbni Abbas'tan nakledilen hadislerde şu ifadeyi de rivayet etmiştir. Nikah ancak bir veli ve iki şahit ile gerçekleşir. Hazreti Aişe'nin
Bakıyorum da Rabbin her daim senin arzularını yerine getirmek için çabalıyor sözü şu anlama gelir. Bakıyorum da Allahu Teala senin isteklerini geciktirmeden hemen yerine getiriyor. Dilediğin ve tercih ettiğin hükümleri indiriyor. Onlardan dilediğini geriye bırakır. Ayeti şu anlama gelir. Kasma riayet etmeden onların sırasını ertelersin. Bu görüş çoğunluğa aittir. Bu görüşü İmam-ı Taberi, İbni Abbas, Mücahid, Hasan-ı Basri, Katade, Ebu Rezin ve daha birçok kişiden nakletmiştir. Ayrıca Şabi'den bu ayet hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kendisini Hazreti Peygamber'e hibe eden birçok kadın vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bir kısmı ile evlendi, bir kısmı ile evlenmedi. Bu rivayet şazdır. Doğrusu şu ki, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini hibe eden kadınlardan hiçbiriyle evlenmemiştir. Onlardan dilediğini geriye bırakır ayeti hakkında şöyle bir yorum da yapılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bazılarını boşamaya yeltenmişti. Bunun üzerine onlar tek bizi boşama da dilediğin gibi kasm yapalım teklifinde bulundular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazıları arasında eşit kasm yaptı. İşte ayette geçen dilediğinde yanına alırsın ifadesiyle bu hanımlar kastedilmiştir. Diğer eşlerine ise dilediği gibi kasm yapardı. İşte bunlar da geriye bıraktıklarıdır. Özetle ifade edecek olursak bu ayet hakkında ileri sürülen tefsirleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Dilediğini boşar, dilediğinle evliliğini sürdürürsün. 2. Boşamadan bazılarından uzaklaşır, diğerlerine kasım yaparsın. 3. Kendilerini sana hibe eden hanımlardan dilediğinle evlenir, dilediğini reddedersin. Bu bapta zikredilen hadis, bu görüşü ve bir öncekini destekler niteliktedir. Ayetin lafzı ise üç manayı da taşımaya müsaittir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'den nakledilen ve Hazreti Peygamber'in hanımlarından izin istediğini gösteren rivayetin zahiri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir eşini kasım dışında bırakmadığını, yani onlardan uzaklaşmadığını gösterir. Bu görüş Zuhri'ye aittir. O bu konuda şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in hanımlarından birini geriye bıraktığını bilmiyorum. Bu rivayeti İbni Ebi Hatim nakletmiştir. Katade ise bu ayeti şöyle yorumlamıştır. Allahu Teala peygamberini dilediği gibi kasımda bulunması hususunda serbest bırakmıştır. Ancak o hepsine eşit davranmıştır. Önemli açıklama. Bu ayetten yani El-Ahzab 51. ayetten sonra gelen, bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen elinin altında bulunan cariyeler hariç güzellikleri hoşuna gitse bile onların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir ayetinde neyin nefyedildiği konusunda ihtilaf vardır. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha önce belirtilen özelliklerden sonra bazı kadınlar helal, bazı kadınlar haram mı kılındı? Yoksa tahir esnasında evli olduğu kadınlardan sonra onun diğer kadınlarla evlenmesi mi haram kılındı? İşte bu hususlar tartışmalıdır. Ubey İbni Ka'b ve onu takip edenler birinci görüşü benimsemişlerdir. Abdullah İbni Ahmet, Ziyadatü Müsnet'te

validemizden buna benzer bir rivayet nakletmiştir. Sekizinci bab. Ey iman edenler! Siz zamanını gözetmeksizin bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten çekinmektedir. Ancak Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. El-Ahzab 53. ayetin tefsiri. İneh kelimesi yaklaştırılması anlamına gelir. Mazi, muzari ve mastarı ene, ye'ni, ene şeklinde gelir. İsmi faili ise enin şeklinde gelir. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakındır. Garip kelimesini müennes birine sıfat yapmak istersen garibe dersin. Eğer sıfat değil de zarf ya da bedel yaparsan sonundaki müenneslik tağısını atarsın. Hem müzekkerler hem de müennesler için müfret, müzekker ve cem'i bu şekilde gelir. Enes radıyallahu anh'ten Hazreti Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanına iyi ve kötü kimseler geliyor. Keşke müminlerin annelerine örtünmelerini emretsen dedim. Bunun üzerine hicab ayeti nazil oldu. Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş ile evlendiği zaman insanları ziyafete davet etti. İnsanlar gelip yediler, sonra oturup konuştular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkmaya hazırlanır gibi oldu ama onlar kalkmadılar. Hazreti Peygamber onların bu halini görünce kendisi kalktı. Onun kalkmasıyla cemaat de kalktı. Ancak üç kişi oturmaya devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek üzere geldi. Bir de ne görsün, adamlar hala orada oturuyorlar. Sonra adamlar kalktı. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve ona insanların gittiğini haber verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve içeri girdi. Ben de içeri girmek için gittim. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla benim arama perde çekti. Bunun üzerine Allahu Teala "Ey iman edenler, peygamberin evlerine girmeyin." ayetini indirdi. Ebu Kilabe Enes İbni Malik'ten onun şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Hicab ayetini en iyi ben bilirim. Hazreti Zeynep süslenip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildiği vakit Hazreti Peygamberle birlikte evde bulunuyordu. Allah Resulü onunla evlenirken ziyafet olarak yemek yaptırıp insanları davet etmişti. İnsanlar konuşmak için oturup kaldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıyor, sonra tekrar dönüyordu. Çünkü insanlar oturmuş konuşuyorlardı. Bunun üzerine Allahu Teala "Ey iman edenler, peygamberin evlerine girmeyin." ayetini indirdi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş ile evlendiği zaman ekmek ve etten oluşan ziyafet sofrası kuruldu. Yemeğe davet etmek üzere haberci olarak ben gönderildim. Bir grup gelip yemek yiyor, sonra gidiyordu. Daha sonra başka bir grup gelip yemek yiyor ve gidiyordu. Bu şekilde davet edecek birini bulamayıncaya kadar herkesi yemeğe çağırdı. Sonra Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın elçisi, davet edecek kimseyi bulamıyorum." dedim. O da "Sofranızı kaldırın." dedi. Bu esnada üç kişi evde kalıp konuşmaya devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve Hazreti Ayşe'nin odasına gitti. Ve ona
Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize.

0: Size olsun ey hane halkı diyerek selam verdi. Hazreti Ayşe de şöyle karşılık verdi. Allah'ın selamı ve rahmeti sizin de üzerinize olsun. Yeni eşini nasıl buldun? Allah mübarek etsin. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün hanımlarının odalarını yokladı. Hazreti Ayşe'ye selam verdiği gibi onlara da selam verdi. Onlar da Hazreti Ayşe gibi karşılıkta bulundular. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Bir de baktı ki o üç kişi hala evde konuşmaya devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son derece hayalı idi. Hazreti Ayşe'nin odasına gitmek üzere çıktı. İnsanların gittiğini Hazreti Ayşe mi haber verdi yoksa başka birisi mi bilemiyorum. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve bir ayağını eşikten içeri attı. Daha diğer ayağı dışarıda iken benimle kendisi arasına perdeyi indirdi ve hicab ayeti nazil oldu. Enes radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş ile evlendiği zaman düğün yemeği vermişti. İnsanları et ve ekmekle doyurmuştu. Daha sonra zivaf gecesinin sabahında yaptığı gibi müminlerin annelerinin odalarına gitti. Onlara selam verip dua etti. Onlar da selamını alıp kendisine dua ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine döndüğü vakit iki adamın konuşmaya daldığını fark etti. Onları görünce eve girmekten vazgeçti. O iki adam Hazreti Peygamber'in evine girmekten vazgeçtiğini görünce hemen kalkıp hızlıca uzaklaştı. Onların gittiğini ben mi haber verdim yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka birinden mi öğrendi hatırlayamıyorum. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve evine girdi. Benimle kendisi arasına örtü indirdi ve hicab ayeti nazil oldu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hicab farz kılındıktan sonra Sevde bir ihtiyacından dolayı dışarı çıktı. İri yarı bir kadın olduğu için hemen tanınırdı. Bu yüzden Hazreti Ömer onu tanımıştı ve ona şöyle demişti. Ey Sevde, Allah'a ant olsun ki iyi örtünmediğin için bizler tarafından tanınıyorsun. Baksana nasıl dışarı çıkmışsın. Hazreti Sevde bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Hemen gerisin geri eve döndüm. O esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evimdeydi. Oturmuş öğle yemeği yiyordu. Elinde bir parça kemikli et vardı. Yanına vardım ve ey Allah'ın elçisi, bir ihtiyacımdan dolayı dışarı çıktım. Beni gören Ömer bana şunları söyledi dedim. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Daha sonra vahiy tamamlandı. Et parçası hala elindeydi. Onu bırakmamıştı. Sonra şöyle buyurdu. Sizin ihtiyaçlarınızı gidermek için çıkmanıza izin verildi. Açıklama. Tekarra yokladı ifadesi Hazreti Peygamber'in odaları teker teker kontrol ettiği anlamına gelir. Humeyd'in rivayetinde şöyle geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine döndüğünde iki adamın konuşmaya daldığını fark etti. Onları görünce eve girmekten vazgeçti. O iki adam Hazreti Peygamber'in evine girmekten vazgeçtiğini görünce hemen kalkıp hızlıca uzaklaştı. Bu olayı şu şekilde özetleyebiliriz. Davete gelenler konuşmak üzere oturmuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara dağılmalarını emretmekten utandı. Bu yüzden onların kendisiyle birlikte kalkmalarını istediği için kalkmak üzere hazırlandı. Ne var ki lafa dalma onları bu şekilde davranmaktan alıkoyuyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalktı ve çıktı. Onun çıkmasıyla birlikte cemaat de dağıldı. Ancak konuştukları konuyu iyice kendilerine kaptıran üç kişi ayıklanmayarak orada kaldı. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son derece haya sahibi olduğu için o insanların yüzlerine karşı dağılmalarını emretmeden onların oradan ayrılmasını istiyordu. Bu yüzden onların yanından uzun bir süre ayrıldı. Bu arada gidip hanımlarına selam verip onlarla ilgilendi. O üç kişi ise konuşmakla meşguldü. Ancak İçlerinden biri düştüğü gafletten kurtulup oradan ayrıldı. Diğer iki kişi ise orada kaldı. Aradan uzun zaman geçince Hazreti Peygamber evine geldi. Baktı ki onlar yine orada. Bunun üzerine geri döndü. Bunu fark eden söz konusu iki kişi ne yapmaları gerektiğini anlayıp dağıldı. Hazreti Peygamber de evine girdi ve hicab ayeti nazil oldu. Bunun üzerine hizmetçisi Enes ile kendisi arasına bir perde çekti. Daha önce böyle bir uygulama yapmamıştı. Hadisten çıkan sonuca göre örtünme müminlerin anneleri için de dini bir zorunluluktur. Bu konuda Kadi İyaz şöyle demiştir. Hicabın Hazreti Peygamber'in hanımlarına özgü tarafı tartışmasız olarak yüzlerini ve ellerini örtmelerinin farz olmasıydı. Onların şahitlik ve daha başka konularda yüzlerini ve ellerini tesettüre bürünmüş olsalar bile kendilerini göstermeleri uygun değildi. Ancak tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkmalarını gerektiren bir zaruret hali olduğu zaman kendilerini gösterebilirlerdi. Kadi İyaz, Muvatta'da yer alan ve Hazreti Ömer vefat ettiği zaman hanımların Hazreti Hafsa'yı perdelemelerini gösteren rivayet ile Hazreti Hafsa vefat edince Zeynep binti Cahş'ın bedenini görülmesin diye onun naaşının üstüne bir kubbe koymasını anlatan rivayeti delil olarak getirmiştir. Kadi İyaz'ın anlattıkları Hazreti Peygamber'in hanımlarının bu şekilde örtünmesinin farz olduğu iddiasına delil olmaz. Çünkü onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hacca gidip tavaf ederlerdi. Sahabe ve onlardan sonra gelen nesil kendilerinden hadis naklederlerdi. Bütün bu durumlarda bedenleri saklamak yerine tesettüre bürünmüş bir şekilde idiler. Nitekim hac bölümünde şu rivayete yer vermiştik. İbn-i Cüreyş kendisine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın nasıl tavaf ettiğini anlatan Ata'ya onun hac etmesi hicaptan önce mi yoksa sonra mı diye sormuş. O da şöyle cevap vermişti. Ben ancak hicaptan sonra onunla karşılaştım. Bu konuda Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den nakledilen ve müminlerin annesi Hazreti Sevde İbni Zem'anın hicap ayeti nazil olduktan sonra bir ihtiyaca binaen dışarı çıktığı konusu Kitab-ı Tahare bölümünde geçmişti. Özetle ifade edecek olursak, Hazreti Ömer yabancıların Hazreti Peygamber'in mahremlerini görmesinden nefret ediyordu. Hatta Hazreti Peygamber'e hanımlarının örtünmesini sağla diyerek açıkça bunu belirtmişti. Hicab ayeti nazil oluncaya kadar da ısrarla bu düşüncesini savundu. Daha sonra onların tesettüre girmelerine rağmen bedenlerini de gizlemelerini istemeye meyletmişti. Bunda da ısrar etmişti. Ancak bu konuda ona mani olundu. Zorluğu ortadan kaldırmak ve zahmeti gidermek için ihtiyaç dolayısıyla dışarı çıkmalarına izin verildi. Dokuzuncu bab. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de değişmez. Allah her şeyi gayet iyi bilir. Onlara yani peygamberin hanımlarına ne babaları, ne oğulları, ne kardeşleri, ne kardeşlerinin oğulları, ne de kız kardeşlerinin oğulları, ne kadınları, ne de ellerinin altında bulunan köle ve cariye hakkında bir günah vardır. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah her şeyi görmektedir. El-Ahzab 54-55. ayetlerin tefsiri. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hicab ayeti nazil olduktan sonra Ebu Kuays'ın kardeşi Eflah yanıma girmek için izin istedi. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadan ona izin veremem dedim. Çünkü kardeşi Ebu Kuays beni emzirmemişti. Beni onun hanımı emzirmişti. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Ona ey Allah'ın elçisi Ebu Kuays'ın kardeşi Eflah yanıma gelmek için izin istedi. Ben de sana danışıncaya kadar onun gelmesine izin vermedim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de neden izin vermedin ki o senin amcan değil mi dedi. Bu defa ona Adam beni emzirmedi ki, beni Ebu Kuays'ın hanımı emzirdi dedim. O da şöyle buyurdu: ona izin ver, zira o senin amcandır. Allah senin hayrını versin. Urve şöyle demiştir: bundan dolayı Hazreti Ayşe, nesep bağı dolayısıyla evlenilmelerini haram saydığınız kimselerin emzirme dolayısıyla da evlenmelerini haram sayın derdi. Açıklama. Burada İmam Buhari, Ebu Kays'ın kardeşi hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan nakledilen hadisi zikretti. Bu hadisin ayrıntılı açıklaması emzirme bölümünde yapılacaktır. Hadiste geçen "ona izin ver zira o senin amcandır" ifadesi, bir başka hadiste geçen "amca baba yarısıdır" ifadesiyle yan yana getirilince, hadis ile bab başlığı arasında bir uyum olmadığını iddia edenlerin itirazları geçersiz hale gelir. Öyle anlaşılıyor ki İmam Buhari bu hadisi zikretmekle kadının başörtüsü olmadan amcasının ve dayısının yanına çıkmasını hoş karşılamayanlara cevap vermek istemiştir. Nitekim Taberi'nin Davud İbni Ebi Hint kanalıyla İkrime ve Şabi'den naklettiğine göre onlara "neden bu ayette amca ve dayı zikredilmedi?" diye sorulmuş. Onlar da "çünkü amca ve dayı onu oğullarına tavsif eder" şekline cevap vermişler ve bundan dolayı bir kadının amcasının ve dayısının yanında başörtüsünü çıkarmasını mekruh görmüşlerdir. Eflah olayını anlatan Hazreti Ayşe hadisi İkrime ve Şabi'nin görüşünü çürütmektedir. Burada İmam Bukhari'nin bab başlıklarında sergilediği bir incelik söz konusudur. Onuncu bab. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ahzab 56. ayetin tefsiri. Ebu Ali'ye şöyle demiştir: Allah'ın peygamberine salavat getirmesinden maksat meleklerin nezdinde onu övmesidir. Meleklerin salavat getirmesi ise duadan ibarettir. İbni Abbas da "yusallun" hayır duasında bulunuyorlar. "Lenugriyenneke" ise "seni onlara musallat kılarız" anlamına gelir demiştir. Kab İbni Ucra'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "ey Allah'ın Resulü, sana selam vermenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Ancak sana salavat nasıl getirilir, bunu bilmiyoruz" diye sorulmuş. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, Hazreti Peygamber'e ve onun yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve onun yakınlarına da rahmet et. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak sensin. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve onun yakınlarına bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve onun yakınlarına da bereket ver. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak sensin. Ebu Said el-Hudri'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber'e "ey Allah'ın elçisi, bu selam, bunu anladık. Ancak sana nasıl salavat getirileceğini bilmiyoruz" diye sorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu cevabı verdi: şöyle diyerek bana salavat getirin: Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasuluk kema salleyte ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema barakte ala al İbrahim. Allah'ım, İbrahim'e, peygamberin yakınlarına merhamet ettiğin gibi kulun ve elçin Muhammed'e de merhamet et. İbrahim peygamberin yakınlarına bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed'e ve onun yakınlarına da bereket ihsan et. Açıklama. İbni Abbas da "yusallun" hayır duasında bulunuyorlar anlamına gelir demiştir. Taberi Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın Yusalluna alen Nebi, peygambere salavat getirirler ayetini tefsir ederken Yusallun ifadesini Hazreti Peygamber'e hayır duasında bulunurlar şeklinde tefsir ettiğini nakletmiştir. Bu tefsir Ebu'l-Aliye'nin yorumu ile örtüşmektedir. Ancak Ebu'l-Aliye'nin tefsiri buna göre daha dar anlama sahiptir. Bana neden bu ayette Allah'a sadece salavatın nispet edildiğini, müminlere ise hem salavatın hem de selamın emredildiği soruldu. Ben de cevap olarak şunları söyledim. Selamın iki manaya gelme ihtimali vardır. Bunlardan biri selam vermek, diğeri ise boyun eğmektir. Müminlerin peygambere sallallahu aleyhi ve selleme hem selam vermeleri hem de boyun eğmeleri uygundur. Ancak Allah ve melekler açısından ona boyun eğmek söz konusu olamaz. Bu yüzden çıkacak karışıklığı önlemek için selam Allah'a nispet edilmemiştir. Gerçek bilgi Allah katındadır. İbrahim peygamberin yakınlarına merhamet ettiği gibi ifadesi hakkında şunlar söylenebilir. Bu şekilde salavat getirmek şu anlama gelir. Ey Allah'ım! Daha önce İbrahim peygambere ve onun yakınlarına merhamet etmiştin. Şimdi senden Muhammed'e ve onun yakınlarına da öncelikle merhamet etmeni diliyoruz. Çünkü faziletli biri için sabit olan üstünlükler en faziletli olan için hayli hayli sabit olur. Bu izah sayesinde benzetmede benzetme yönü bakımından kendisine benzetilen benzeyenden daha güçlü olmalıdır kuralından hareketle yapılacak bir itirazdan kurtuluruz. Böyle bir itiraza verilecek cevap şu şekilde özetlenebilir. Buradaki benzetme kamil varlığın ekmel varlığa katılmasından ileri gelmez. Aksine buradaki benzetme karşı tarafı harekete geçirme ve benzeri kabiliğindendir. Ya da bu durumu bilinmeyen birini durumu bilinen biriyle anlatma türündendir. Çünkü Hazreti Peygamber'e yönelik salavat gelecekte meydana gelecektir. Ancak onun hakkında gerçekleşecek salavat, Hazreti İbrahim hakkında gerçekleşen salavattan daha üstün ve çoktur. Böyle bir itiraza şu şekilde cevap verilmiştir. Buradaki benzetme, kamil olanı ekmele ilhak etme kabiliğindendir. Çünkü buradaki benzetme, bir topluluğun diğer topluluğa benzetilmesinden ibarettir. Buna göre İbrahim peygamberin yakınlarından oluşan topluluk, Hazreti Peygamber'in yakınlarından oluşan topluluğa göre daha üstündür. Çünkü Hazreti İbrahim'in yakınları arasında peygamberler vardır. Oysa Hazreti Peygamber'in yakınları arasında peygamberler yoktur. Ancak bu cevap bu hadisin rivayetlerinin çoğunda geçen açıklamalarla uyum içinde değildir. Böyle bir itiraza bir başka cevap da şu şekilde verilmiştir. Bu benzetme Allah-u Teala'nın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendisinin İbrahim peygamber ve diğer peygamberlerden daha üstün olduğunu haber vermesinden önce yapılmıştır. Bu durum İmam Müslim'in Hazreti Enes'ten naklettiği şu rivayete benzemektedir. Birisi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey insanların en hayırlısı" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "İnsanların en hayırlısı İbrahim peygamberdir" dedi. Bazıları bu hadisi delil göstererek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki insanlara da salavat getirmenin caiz olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşü benimseyenler hadiste geçen onun yakınlarına ifadesine dayanmışlardır. Bunu kabul etmeyenler ise şöyle demişlerdir. Hadiste Hazreti Muhammed dışındaki insanlara salavat getirilmesi şarta bağlanmıştır. Söz konusu şart da bu insanların ona tabi olmasıdır. Tek başına birine salavat getirilmesi ise yasaklanmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına salavat getirmenin yasaklanmasının delili, salavatın Allah Resulü'nün bir şiarı haline gelmesidir. Salavat sadece Hazreti Peygamber'e getirilir. Bu yüzden her ne kadar mana bakımından bir sakıncası olmasa da Hazreti Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi denemez. Ancak onun üzerine atfen denilebilir. Şöyle ki Allah-u Teala Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Ebu Bekir'e ya da onun halifesine rahmet etsin. Bu durum şuna benzer. Her ne kadar anlam bakımından doğru olsa da Muhammed Azze ve Celle şöyle dedi denemez. Çünkü bu ifade Allahu Teala'nın şiarı olmuştur. Onun dışında hiç kimse hakkında kullanılamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeden müstakil olarak birine salavat getirilmesini caiz görenler delil olarak şunları ileri sürmüşlerdir. A. Açıklamasını yaptığımız hadiste geçen onun yakınlarına ifadesi. B. Diğer bir hadiste geçen Allah'ım Ebu Evfa'nın ailesine merhamet et. Allahümme salli ala ebil Evfa ifadesi. C. Bir de şu hadis. Cabir'in hanımı Allah'ım bana ve kocama merhamet et dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım o ikisine merhamet et dedi. Bütün bu sözler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiştir. Salavat hakkı ona aittir. Hak sahibi de hakkından dilediğine verir. Başkaları ise ancak onun izni dahilinde bunu yapabilirler. Hazreti Peygamber'in bu konuda herhangi birine izin verdiği nakledilmemiştir. Dolayısıyla onun dışında birine salavat getirmek yasaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışında birilerine salavat getirmenin heva ehli kimselerin şiarı haline gelmesi de bu yasağı destekler niteliktedir. Heva ehli kimseler gerek ehli beytten gerekse başka insanlardan aşırı saygı gösterdikleri kişilere salavat getirirler. Bu yasağın haram mı yoksa mekruh mu veya evla olanın hilafına mı olduğu tartışmalıdır. İmam Nevevi El-Ezkâr adlı kitabında bu üç görüşü de nakletmiştir ve bunlardan ikincisinin doğru olduğunu belirtmiştir. İsmail İbni İshak Ahkamul Kur'an adlı eserinde hasen bir senedle Ömer İbni Abdülaziz'in valilere şöyle bir talimat yazıp gönderdiğini nakletmiştir. Bazı insanlar ahirete yönelik ameller yaparak dünyalık toplama gayretine girmiştir. Bazı kıssacılar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salavata denk bir şekilde halife ve diğer yöneticilere salavat getirme bid'atini türetmişlerdir. Eğer bu mektubum sana ulaşırsa onlara sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmelerini, Müslümanlara dua etmelerini ve bunun dışındaki uygulamaları terk etmelerini emret. İsmail İbni İshak bu rivayetin ardından sahih bir senedle İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiç kimseye salavat getirmek uygun değildir. Ancak Müslüman kadın ve erkeklerin bağışlanmaları istenebilir. Ebu Zer, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin hicretin ikinci yılında emredildiğini söylemiştir. Bir görüşe göre de ona salavat getirmek İsra gecesi emredilmiştir.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah!

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor. 11. Bab. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. El-Ahzab 69. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Musa son derece hayalı bir insan idi. Şu ayette bu duruma işaret edilmiştir. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah yanında şerefli idi. Açıklama. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın başlığı altında zikredilen hadiste, Hazreti Musa ile İsrail oğulları arasında geçen olayın bir kısmı anlatılmıştır. Bu olay senetli olarak Peygamberler bölümünde ayrıntılı şerhi ile birlikte uzunca bir şekilde geçmişti. Ahmed İbni Meni Müsned adlı eserinde Taberi ve İbni Ebi Hatim de kendi kitaplarında İbni Abbas kanalıyla Hazreti Ali'nin şöyle dediğini sağlam bir senetle nakletmişlerdir. Hazreti Musa ile Hazreti Harun bir dağa çıktı, sonra Hazreti Harun öldü. Bunun üzerine İsrailoğulları Hazreti Musa'ya, onu sen öldürdün, halbuki o bize karşı senden daha yumuşak davranıyordu, senden daha fazla bizi seviyordu dediler. Bu şekilde sözleriyle ona eziyet ettiler. Bunun üzerine Allah-u Teala meleklere Harun peygamberi taşımalarını, İsrail oğullarının bulundukları meclislere götürmelerini emretti. Böylece onlar Harun peygamberin kendiliğinden öldüğünü anladılar. Taberi bu rivayet hakkında şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın ayetinde kastedilen eziyet bu olabilir. Kanaatime göre Buhari'de geçen rivayet bundan daha sahihtir. Ancak bu olayın iki ya da daha fazla sebebinin olmasına bir engel yoktur. Nitekim daha önce bunun açıklaması defalarca geçmişti. Sebe Suresi. Mu'acizine, öne geçmek için yarışanlar. Mu'acizine, geçenlere. Ve mu'acizi, benimle öne geçme yarışı yapanlara denir. Sebequ, geçtiler. La yu'cizun, geçemezler. Yesbiquna, bizi aciz bırakamazlar. Bimu'cizine, bizim önümüze geçemezler. Mu'acizine, birbirine üstün gelmeye çalışan iki taraf anlamına gelir. Bu kelime taraflardan her birinin diğerinin aciziyetini ortaya çıkarma isteğini ifade eder. Mi'şar, onda bir. El-ukul, meyve demektir. Ba'id ile ba'id aynı anlama gelir. Mücahit şöyle demiştir. La ya'zubu, kaybolmaz anlamındadır. Seylel arimi ifadesindeki arim kelimesi baraj anlamına gelir. Allah-u Teala kırmızı renkli suyu baraja göndermişti. Bu su barajı delip yıkmış ve vadiyi oymuştu. Sonunda vadinin iki tarafında bulunan bahçeler yüksekte kaldı. Su buralara ulaşamaz oldu. Nihayet iki bahçede kurudu. Kırmızı su barajdan değildi. Doğrusu bu su Allah'ın dilediği bir yönden o bölge halkına gönderdiği bir azaptı. Amr İbni Şurahbil şöyle demiştir. Arim, Yemen halkının dilinde kat kat yükseltilmiş baraj anlamına gelen El-Musennah adıyla anılır. Diğer bir müfessir de Arim, vadi anlamına gelir demiştir. Es-Sabiğatu ise zırhlar anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir. Yüceze, cezalandırılır anlamına gelir. E'idukum biwahide ifadesinde geçen vahide kelimesi Allah'a itaat demektir. Mesne ve furade kelimeleri iki ve bir anlamına gelir. Ettenavuşu ahiretten dünyaya döndürülme demektir. Ve beynemâ yeştehûn ifadesinde geçen arzuladıkları şeylerden maksat, mal, çocuk ve dünya hayatının güzelliğidir. bi eşyaihim onların benzerlerine anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Kel cevab yeryüzünde huzur bulunan bir mekan gibi el hamtu misvak ağacı, el efel ılgın ağacı ve el arimu şiddetli anlamına gelir. Açıklama. İbni İshak ve diğerleri şöyle demiştir. Sebe Yeşcub İbni Ya'rib İbni Kahta'nın oğludur. Sebe'nin bir adamın ismi olduğu, Tirmizi'nin Ferve ve İbni Müseyk kanalıyla naklettiği ve Hasan olduğunu belirttiği bir rivayette geçmektedir. Söz konusu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sebe'nin başına gelenler geldi buyurunca ashab-ı kiramdan biri Sebe nedir? Bir yer mi yoksa bir kadının adı mı diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O ne yerdir ne de bir kadın ancak Araplardan 10 boyun atasıdır. Onun oğullarından 6'sı Yemen'i mesken tutmuş, 4'ü ise Şam dolaylarına yerleşmiştir. Tirmizi bu konuda İbni Abbas'tan bir hadisin nakledildiğini nakletmiştir. Hem Ferve hem de İbni Abbas'tan nakledilen hadisler hakim tarafından sahih kabul edilmiştir. Ebu Ubeyde وَمَا بَلَغُوا مِعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ayetinde geçen mi'şar kelimesini onda bir olarak izah etmiştir. Ferra da bu ayetin anlamı hakkında şöyle demiştir. Mekke halkı kendilerinden önce helak ettiğimiz toplumlara verdiğimiz güç, cüsse, çocuk ve sayının onda birine ulaşamamıştır. Mi'şar onda bir demektir. Kadi İyaz, Ebu Zer rivayetinde geçen feşakkahu ifadesinin febefekahu şeklinde nakledildiğini belirtmiştir. Befeka fiili nehri yatağından başka bir yere çevirmek amacıyla toprağı kazmayı ifade etmek için kullanılır. İbnü'd-Din şöyle demiştir. Arim ile suyun yükselip toprağa akması için vadinin önüne kurulan set kastedilir. Öyle anlaşılıyor ki bu kelime suyun her yöne gitmesi anlamına gelen arameh kökünden türemiştir. Ferra da şöyle demiştir. Arim kat kat müsenna anlamına gelir. Bu barajın 3 kapısı vardı. İnsanlar önce birinci kapıdan suyu serbest bırakırdı. Daha sonra ikinci, en sonunda da üçüncü kapıdan suyu salıverirlerdi. Bir sonraki sene baraj su ile dolana kadar susuz kalmazlardı. En fazla nimet bu barajın etrafındaki halka verilmişti. Ancak onlar Allah'ın peygamberini tasdik etmeye yanaşmayıp inkar edince Allah-u Teala bu barajı patlattı. Bu yüzden topraklarını su bastı, evlerine çamur doldu ve darmadağın oldular. Hatta onların darmadağın oldukları şu şekilde atasözü olarak Araplar arasında yayıldı. Teferraku eydi sebe. Ebu Ubeyde es-sabigat kelimesini uzun ve geniş zırh şeklinde açıklamıştır. Mücahid'in yüceze fiilini cezalandırılır şeklinde açıklaması İbni Ebi Hatim tarafından İbni Ebi Necih kanalıyla ondan senetli olarak nakledilmiştir. Yine İbni Ebi Hatim Tavus'un bu kelime hakkında şöyle dediğini nakletmiştir. Bu kelime hesapta tartışmayı ifade eder. Kim kafir olduğu halde hesapta tartışma ile karşılaşırsa azaba uğrar ve bağışlanmaz. Önemli açıklama. Bu ayetin yani Sebe 17. ayetin Kur'an'da insanlara en fazla ümit veren ayet olduğu söylenmiştir. Çünkü ayet Allah'ın azabını sadece kafirlere hasretmiştir. Bu küfür dışındaki fiillerin azabın dışında kaldığı anlamına gelir. Bu tür ayetlerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz. Hakikaten bize vahyolundu ki peygamberleri yalanlayanlar ve yüz çevirenlere azap edilecektir. Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. De ki herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. De ki ey nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat etsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Cevabi kelimesi, cevabiye kelimesinin çoğulu olup bir şeyin toplandığı mekan anlamına gelir. El-cevbe ise insanın huzur bulduğu yer anlamındadır. Dolayısıyla cevabi kelimesini bu şekilde izah etmek doğru olmaz. Buna cevabiyenin cevbe ile izah edilmesi, bununla her ikisinin türediği kökün bir olduğunun kastedilmesi ihtimali vardır denilerek cevap verilir. Birinci bab. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler, onlar da hak olanı buyurdu derler. O pek yücedir, çok büyüktür. Sebe 23. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah-u Teala semada bir konuya hükmettiği zaman melekler itaatlerinden kanatlarını çırparlar. Onların kanat sesleri dümdüz bir kaya parçasına çarpan zincirin sesine benzer. Kalplerindeki korku geçince Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Kendisine sorulan ise hayır buyurdu. O pek yücedir, çok büyüktür diye cevap verir. Onun sözlerini kulak hırsızları işitir. Hadisin ravilerinden Süfyan eliyle şeytanların dizilişini gösterdi. Önce elini çevirdi, ardından parmaklarının arasını açtı ve şöyle dedi. Kulak hırsızları bu şekilde üst üste sıralanmış haldedirler. En üstteki kulak hırsızı bir söz işitir, hemen onu bir alttakilere iletir, o da kendisinden altta olanlara iletir. Söz bu şekilde iletilmeye devam eder ve en sonunda sihirbaz ve kahine ulaşır. Kimi zaman kulak hırsızları işittiklerini aktarmadan bir şihab yıldızı onlara yetişir, bazen de bu yıldız yetişmeden işittiğini aktarır. Bu bir söze bin yalan katarlar. Sonra bunları bize falanca gün şöyle şöyle dememişler miydi denir ve semadan işittikleri bu söz yüzünden doğrulanırlar. Açıklama. Taberi'nin naklettiği Nevvas İbni Sem'an'ın hadisi şu şekildedir. Allah-u Teala vahiy ile konuşmaya başladığı zaman onun korkusundan göğü büyük bir sarsıntı alır. Gök sakinleri bunu işitince yere eğilip secdeye kapanırlar. İçlerinden ilk başını kaldıran Cebrail olur. Allah-u Teala dilediği vahiy ile onunla konuşur. Cebrail de aldığı bu vahyi meleklere getirir. Her uğradığı semada o semanın sakinleri kendisine Rabbimiz ne buyurdu diye sorarlar. O da gerçeği diyerek cevap verir. Nihayet kendisine emredilen yere vahyi götürür. İmam Müslim ve Tirmizi'nin Ali İbnil Hüseyin İbni Ali ve İbni Abbas kanalıyla naklettikleri rivayete göre Ensardan birçok kişinin Hazreti Peygamber'in yanında bulunduğu bir esnada bir yıldız kaymış ve aydınlık meydana gelmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara cahiliye döneminde yıldız kaydığı zaman ne diyordunuz diye sormuş. Onlar da ya bir büyük kimse öldü ya da büyük biri dünyaya geldi şeklinde cevap vermişler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yıldızlar birinin ölümü veya doğumu yüzünden kaymazlar. Ancak Rabbimiz bir konuda hüküm verdiği zaman arşı taşıyan melekler onu yüceltir. Sonra onlara yakın olan diğer sema sakinleri onu yüceltir. Yüceltmeler dünya semasına ulaşıncaya kadar devam eder. Sonra arşı taşıyan meleklere Rabbiniz ne buyurdu diye sorulur. İkinci bab. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. Sebe 46. ayetin tefsiri. İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Safa tepesine çıktı ve yetişin diye seslendi. Bunun üzerine Kureyşler yanına gelip neyin var diye sordular. O da size sabahleyin veya akşamleyin düşmanın saldıracağını söylesem bana inanır mısınız diye sordu. Onlar elbette diye cevap verince şöyle buyurdu. Ben şiddetli bir azap gelip çatmadan önce size gönderilmiş bir uyarıcıyım, peygamberim. Bunun üzerine Ebu Leheb çıkıp yazıklar olsun sana, bunun için mi bizi topladın dedi. Allah-u Teala da Ebu Leheb'in iki eli kurusun suresini indirdi. Açıklama. İmam Buhari burada şu Ara suresinde geçen önce en yakın akrabanı uyar ayetinin açıklamasında İbni Abbas'tan naklettiği hadisin bir bölümünü verdi. Bu hadisin açıklaması ayrıntılı olarak şu Ara suresinin tefsir edildiği bölümde yapılmıştı. Fatır suresi. Mücahid, El-Gitmir çekirdeğin zarı, Mufkale ağırlaştırılmış anlamına gelir demiştir. Bir başka müfessir ise El-Harur güneşli gün anlamına gelir demiştir. İbni Abbas şöyle demiştir. El-Harur gece olan sıcaklık, Es-Semum ise gündüz olan sıcaklık anlamına gelir. Garabi bu siyahın en koyu tonu, Gıribib de koyu siyah demektir. Açıklama. Said İbni Mansur İkrime kanalıyla İbni Abbas'ın şöyle söylediğini nakletmiştir. El-Gitmir çekirdeğin üzerindeki ince kabuktur. Yasin suresi. Mücahid şöyle demiştir. Azzezne destekledik anlamına gelir. Ya hasreten alel ibad ifadesinde geçen hasre kelimesinden maksat İnkarcıların peygamberle alay etmelerinden dolayı yaşayacakları pişmanlıktır. En tudrikel kamer ayeti güneş ve aydan birinin diğerinin ışığını örtemeyeceğini ifade eder. Onların böyle bir özelliği yoktur. Sabikun nehar amansızca birbirlerini takip ederler anlamını ifade eder. Neslehu birini diğerinden çıkartırız ve onlardan her biri devam eder demektir. Min mislihi binek hayvanlarını ifade eder. Fekihun hoşnut edilmiş anlamına gelir. Cundum muhtarun Allah'ın dışında tapınılan ilahların hesap zamanında bir araya getirileceklerini ifade eder. İkrime'den nakledildiğine göre el meşhun yüklü anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Ta'irukum musibetleriniz Yensilun çıkarlar. Merkadine çıkacağımız yer. Ehsaynahu koruduk anlamına gelir. Mekanetuhum ile mekanuhum kelimeleri aynı anlama gelir. Açıklama. Firyabi senetli olarak yine Mücahid kanalıyla İbni Abbas'tan min mislihi ifadesindeki mislihi yani benzerini kelimesinden maksadın gemiler olduğu açıklamasını nakletmiştir. Ayetin devamında yer alan dilesek onları suda boğarız ayetinden dolayı bu yorumu tercih etmiştir. Çünkü binek hayvanları ile boğulma olmaz. Firyabi Mücahid'den senediyle birlikte fekihun hoşnut edilmiş anlamına gelir yorumunu nakletmiştir. Ebu Ubeyde de şöyle demiştir. Bu ayeti fekihun şeklinde okuyanlar anlamı meyvesi bola çevirmiş olurlar. İbni Abbas'ın Ta'irukum hakkındaki açıklaması Enbiya bölümünde geçmişti. İmam Taberi başka bir senetle onun şöyle söylediğini nakletmiştir. Ta'irukum amelleriniz anlamına gelir. Ebu Ubeyde de şöyle demiştir. Ta'irukum hayır ve şerden nasibiniz demektir. Birinci bab. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Yasin 38. ayetin tefsiri. Ebu Zer'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Güneşin batışı esnasında Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Bana ey Ebu Zer, güneş nerede batıyor biliyor musun diye sordum. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Güneş gider ve nihayet arşın altında secde eder. İşte bu durum şu ayette ifade edilmektedir. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'e güneş kendisi için belirlenen yerde akar ayetinde geçen yerin neresi olduğunu sordum. O da şöyle buyurdu. Güneşin yeri arşın altındadır. Açıklama. Abdurrezzak İbni Hemmam, Vehb ve Cabir kanalıyla Abdullah İbni Amr'ın bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletmiştir. Güneşin müstekarrından maksat şudur. Doğması ve insanların günahlarının onu geri döndürmesidir. Güneş batınca selam verir ve secde eder. Yeniden doğmak için izin ister. Kendisine izin verilmez. İşte o zaman ilerlemek uzak bir ihtimal oldu. Şayet bana izin verilmezse artık ulaşamam, doğamam der. Allah'ın dilediği bir süre alıkonulur, sonra kendisine haydi battığın yerden doğu denir. İşte o gün kıyamete kadar hiç kimseye edeceği iman fayda vermez. Güneşin arşın altında gelmesi, onun hizasında olması şeklinde izah edilmiştir. Yukarıdaki hadisler nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar.

varacağı son nokta olarak da açıklanmıştır. Hadisten ilk başta akla gelen manaya göre güneşin karar kılması, secde etmesi sırasında her gün ve her gece meydana gelmektedir. Karar kılmanın zıttı ise cera, akmak kelimesi ile anlatılan sürekli hareket etmektir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Değerli Özel Efem dinleyicileri, Fethul Bari'den okuduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, vahdeke la şerike lek, estağfiruke ve etubu ileyk.

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer El Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Golden Elma 79.99, Mürdüm Erik 39.99, Kıvırcık 29.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46
17: uhvet.org.tr.

0: Radio.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
5: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

Şeriat, uyulacak tek hakikat. Alemlerin Rabbi Allah Teala, en son nebisi ve en son Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyurur. Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. İmam Kurtubi radıyallahu anh meşhur tefsirinde bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şunları beyan eder. Sonra biz seni dinden bir şeriata sahip kıldık. Buyruğunda geçen şeriat, sözlükte mezhep yani gidilen yol ve din demektir. Su içmek isteyenlerin gittikleri yola da şeriat denilir. Şer'i de buradan gelmektedir. Çünkü maksada götüren yol odur. O halde şeriat, Allah'ın kulları için din olarak teşri buyurduğu şeyler, koyduğu yoldur. Çoğulu şerai gelir. Dinde şeriatlar ise Yüce Allah'ın kulları için açtığı yollardır. O halde biz seni dinde bir şeriata sahip kıldık buyruğu, biz seni hakka götüren din emrinden apaçık bir yol üzere kıldık demektir. İbni Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, bir şeriate sahip kıldık, din işinde apaçık bir hidayet üzere kıldık demektir. Katade radıyallahu anh şöyle der, şeriat, emir, yasak, hadler ve farzlardır. Bukatil radıyallahu anh, şeriat apaçık delil demektir. Çünkü o hakka götüren yoldur der. El-Kelbi ise şeriattan kasıt sünnettir demiştir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisinden önceki peygamberlerin yolunu izlemiştir. İbn-i Zeyd, şeriat dindir. Çünkü din kurtuluşun yoludur demiştir. İbnül Arabi şöyle der. Emir yani din lügatte iki anlamda kullanılır. 1. Durum anlamında. Yüce Allah'ın onlar yine Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri hiç de doğru değildi. Buyruğunda olduğu gibi. 2. Nehyin zıddı olan sözün kısımlarından olan birisi anlamında. Burada her ikisinin de kastedilmiş olması mümkündür. Buna göre ifadenin taksiri şöyle olur. Biz seni dinden bir yol üzere kıldık. Bu yolda İslam milleti yani İslam dinidir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sonra biz sana Hanif olarak İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden olmadı diye vahyettik. Yüce Allah'ın indirmiş olduğu şeriatlerde tevhid, üstün ahlaki değerler ve maslahatlarda bir değişiklik yapmadığı, fakat her türlü noksanlıktan münezzeh olan ilmine uygun olarak fer'i hususlarda aralarında farklılıklar indirmiş olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meşhur müfessirlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır radıyallahu anh, İmam Kurtubi radıyallahu anh'ın beyan ettiğine yakın ifadelerle şeriat kavramını açıkladıktan sonra şöyle der. Emir, din işi veya Allah'ın emri demektir. Yani bu Kur'an'da açıklandığı üzere Allah'ın sana vahyettiği emir ve yasaktan bir büyük ve geniş yol, koskoca bir şeriat üzere seni görevlendirdik. Onun için o şeriate uy, kendini ona uydur da bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Allah'ın hükümlerine ilmi bulunmayan veya ilmin gereğine uymayan kimseler yalnız kendi zevk ve heveslerinin arkasında koşarlar. Heva ve hevesler ise kişiye göre değişir. İsrailoğulları gibi ihtilafa düşürür. Allah'ın gazabına götürür. Şeriat ise toplar, tevhid ile Allah'ın rızasına götürür. Şeriate uy da cahillerin hevalarına uyma. Ehli sünnet vel cemaat akidesinin temel ilkelerini beyan eden akide alimlerimizden İmam Ebu Yusur Muhammed Pezdevi radıyallahu anh, Usulüddin Din adlı meşhur eserinde şeriatın hakikat olduğu ve hakikatin şeriatten başka bir şey olmadığını beyanla şöyle der. Şeriat hakikat,
Sünnet ve cemaat ehlinin bu konudaki görüşü genel olarak şudur. Şeriat hakikattir. Hakikat şeriatten başka değildir. Bazı sufiler ve zikir ehlinin görüşü, hakikat şeriaten ayrı ve başkadır. Bu görüşü benimseyenler, evliyayı enbiyaya üstün kabul edenlerdir. Bunlar, peygamberler şeriatle, veliler hakikatle amel ederler diyenlerdir. Şeriat, 50 dirhemden sadaka vermeyi icap ettirir. Hakikat ise hepsinin tasadduk edilmesini gerektirir derler. Bunlara evliyacılar adı verilmiştir. Sapık bidatçidirler. Bunlar Allah'ın kitabına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet ederler. Batın, gizli ilim iddiasında bulunurlar. Bu kişiler Karamıta mezhebine mensupturlar ve bunlar Allah'ın yarattığı fena kişilerdir. Gerçek şudur. Bütün hakikatlerin aslı şeriattır. Eğer şeriat hakikatten başka ve ayrı ise bu mecaz olarak böyledir. Mecaz ise subuti, kararlaşmışlığı ve yerleşmişliği olmayan şeydir. Falanı mecazi olarak seviyorum dendiğinde söz konusu olan bunun aslının, yerleşmişliğinin ve kararlaşmışlığının olmadığıdır. Hakikatin şeriatten başka ve ayrı olduğunu söyleyen kişinin küfründen ve tam bir sapıklığa düşmesinden korkulur. İslam topraklarını işgal eden egemen tağutlar ve onların işbirlikçi yerli uşakları şeriat kavramına onda olmayan bir anlam yükleyerek kendi kendilerini korkutup ürküten bir şey ortaya koymuşlardır. Diğer yanda birileri de şeriatın aşılmasının gerektiğini ve böylece hakikate ulaşılacağını iddia etmektedirler. Bu batıl iddialarını beyan ederken kendilerini tarihte ünlü olmuş isimlere dayandırıyor ve bu görüşün onlara ait olduğunu savunuyorlar. Onların bu iddialarının ve savunmalarının bomboş ve batıl olduğunu kendilerine delil olarak beyan ettikleri zatların eserlerinden hareketle gündeme getirmenin yerinde olacağına inanıyoruz. Önce Şeyh Abdülkadir Geylani'ye müracaat edelim. İmam İbni Teymiye tarafında şerh edilen Fütuhul Gayb adlı eserinde şöyle diyor Şeyh Abdülkadir Geylani: "Sana Allah'tan korkmayı ve ona itaati tavsiye ediyorum. Şeriatın zahirine bağlı kalmayı, temiz kalpli olmayı, nefsin cömertliğini, güler yüzlü olmayı, pişmanlığı terk etmeyi, eziyet etmemeyi ve fakat eziyete ve fakirliğe tahammül etmeyi, meşayihe, hürmete devam etmeyi ve ihvanla güzel geçinmeyi, küçüklere ve büyüklere nasihati, düşmanlık ve eziyeti bırakmayı, dostluğu ve yardımlaşmayı, hep mütevazi kalmayı, kendi tabakandan olmayan kimselerle sohbeti kesmeyi, din ve dünya işlerinde yardımlaşmayı ve fakirliğin hakikatini tavsiye ediyorum ki o senin gibi olana muhtaç olmamandır. Ve tabii ki zenginliğin hakikatini. Çünkü o da senin gibi olandan müstağni olmandır." Allah'tan korkmayı ve ona itaati tavsiye eden Şeyh Abdülkadir Geylani, şeriatın zahirine bağlı kalmayı da tavsiye etmektedir. Şeriatı aşmayı, onu geçmeyi değil. "Canım bedenimde oldukça Kur'an'ın kuluyum. Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka bir söz naklederse, o nakledenlerden de bezmişim ben. Bu sözden de bezmişim" diyen ve "vehimle akıl mihenk olmadıkça meydana çıkmaz. Her ikisini de hemen mihenk taşına vur. Bu mihenk Kur'an'dır. Peygamberlerin halleridir. Onlar da mihenk gibi kalpa gel derler. Gel de benim yüzümden ne hale geldiğini gör. Çünkü sen ne çıkışımın ehlisin ne inişimin." Hakikatini şiir diliyle beyan eden Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi şeriat gerçeğini şöyle anlatır: "Şeriat, şerri gidermek için bir güzelce okuyup üflemesiydi herkes.
iş arkadaşını paramparça ederdi. Şeriat, şerri gidermek için bir karar verir de şeytanı reddedilemez delil şişesine sokar. Tanıkla, antla, andı bozuşla neyler? Eyler, boş boğaz şeytanı şişeye tıkar. İki zıddı da hoşnut eden bir terazidir şeriat. Böylece aslı olmayanı da, olanı da bir araya getirir. Gerçekten de bil ki şeriat kileye, teraziye benzer. Onun yüzünden iki düşman da savaştan, kinden kurtulur. Terazi olmasa o düşman, aldatılmak vehminden nasıl kurtulur? Çekişmekten nasıl vazgeçer? Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiir diliyle beyan ettiğine göre şeriat, hakikatin terazisidir. Hakikat, şeriat terazisiyle tartılır ve değeri ortaya çıkar. Şeriat terazisine, yani şeriat ölçüsüne uymayan şey, hakikat değildir. Hakikat, ancak şeriate uyarsa doğrudur. Şeriate uymayan hakikat değildir. Şeriat, hakikatin ta kendisidir. Ahmet el-Rifai, El-Burhanül Müeyyed adlı eserinde, şeriat, fukaha, dinin zahir ve batını için söyledikleri değerli tespitler anmak yerinde olur. Uzun bir alıntı da olsa, bu konuda önemli olduğu için aktarmakta fayda görüyoruz. Şöyle diyor Ahmet el-Rifai, efendiler, evliya ve ariflere hürmet ettiğiniz gibi, fukaha ve ulemaya da hürmet ediniz. Çünkü yol birdir. Fukaha ve ulema, şeriatın zahirinin varisi ve insanlara hakka vasıl olmanın yolu olan ahkam-ı şeriyeyi öğreten hamele-i Kur'an'dır. Şeriate muhayir olan bir yola amel ve mücahede bir fayda sağlamaz. Bir adam şeriate uygun olmayan tarzda velev 500 sene ibadetle meşgul olsa, ibadeti kendine racidir, yani merduttur. Sevap kazanmadığı gibi günahı mucib olur. Kıyamet gününde Allah ona hiçbir sevap vermez. Dinini, diyanetini bilen fakihin kıldığı iki rekat namaz, dinini, diyanetini bilmeyen dervişin kıldığı 2000 rekattan daha efteldir. Siz ulemanın haklarını ihmalden sakının. Onlar hakkında hüsn-i zan sahibi olmaya bakın. Ancak alimlerden takva sahibi olan ve Allah'ın kendilerine öğrettikleriyle amel edenler gerçek velilerdir. Onlara hürmeti muhafaza ediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bildiğiyle amel edene Allah bilmediğini de öğretir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimler nebilerin varisleridir buyurmuştur. Varisi nebi olan bu zevat, insanların efendileridir, mahlukatın eşrafıdır, hak yola delalet eden rehberlerdir. Bazı sufilerin dediği gibi, biz ehli batınız, onlar yani ulema ehli zahirdir deme. Bu din zahir ve batının camidir. Batın, zahirin özü ve içi, zahir de özün ve batının zarfıdır. Zahir olmazsa batın olmaz. Zahir olmayınca batın sıhhat bulmaz. Kalp cesetsiz kaim olamaz. Ceset olmayınca da kalp salim olmaz. Kalp cesedin nurudur. Bazılarının ilmi batın dediği bu ilim aslında ıslahı kalptir. Evvela ameli bil erkan, yani rükünlerle amel ve kalp ile tasdik lazımdır. Adam öldürme, hırsızlık, zina, riba yani faiz, içki, yalan, kibir gibi günahlarla beraber kalpteki iyi niyetin ve gönüldeki temizliğin ne faydası vardır? Kalp temizliğinin rükun ve fiillerde de görünmesi lazımdır. Allah'a ibadet ediyorsun, İffet sahibisin, lisanına sahipsin, sadaka veriyorsun, tevazu ehlisin, fakat kalbinde fesat ve riya gizli. Böyle bir amelin sana ne faydası var? Şimdi iyice anlaşılmıştır ki batın, zahirin özüdür. Zahir, batının zarfı olup aralarında farklılık yoktur
ve hiçbiri diğerinden müstağni değildir. Ben ehli zahirim dediğin zaman adeta ehli batın olduğunu da ikrar etmiş olursun. Yine keza şeriatın zahirine bağlıyım dediğin zaman da batını hakikati zikretmiş olursun. Sufilerin hangi hali vardır ki şeriat onun yapılmasını emretmemiş olsun? Yine ehli zahirin hangi hali vardır ki onun ıslahı batınını zahir-i şer emretmemiş bulunsun? Öyleyse siz zahir ile batının arasını ayırmaya çalışmayınız. Çünkü zahir ile batını birbirinden ayırmak sapıklık ve bidattır. Alimlerin ve fukahanın hukukunu ihmal etmeyiniz. Zira bu durum cehalet ve ahmaklıktır. İlmin lezzeti sizi amelin acılığında zorluğundan alıkoymasın. Çünkü ilmin lezzeti amelin acılığı olmadıkça hiçbir şeye yaramaz. Amelin acılığı ve zorluğu ise ebedi tatlılığı doğurur. Nitekim Kur'an'daki "Şüphesiz biz güzel bir amel işleyenin mükafatını zayi etmeyiz" ayeti kerimesi amellerin bu ebedi mükafatına delildir. İhlas amellerin dünya ve ahiret için değil mahza Allah için olmasıdır. Kul Allah'a iman emrine imtisal ve rızasına talip olarak her hal iş sözünde ona karşı hüsnü zanın üzere olmalıdır. Efendiler devamlı surette Haris muhasibi şöyle dedi. Ebu Yezid böyle söyledi. Hallaç bunu söyledi deyip duruyorsunuz. Bu ne haldir böyle? Halbuki siz bunlardan önce İmam Şafii ne dedi? İmam Malik ne buyurdu? İmam Ahmet ve İmam Numan ne buyurdu? Bunları araştırarak muamelatı bunların görüşleriyle tahsis etmelisiniz. Ondan sonra da diğer sözler üzerine düşünmelisiniz. Ebu Yezid ve Haris böyle dedi demek hiçbir şeyi arttırmaz da eksiltmez de. İmam Malik ve İmam Şafii'nin söyledikleri ise en başarılı yol ve en kestirme usuldür. Şeriat binasının sütunlarını ilim ve amel ile yükseltiniz. Sonra da ilim ve amel ahkamının inceliklerini himmetinizle yüceltiniz. İlim meclisi 70 yıl ibadetten daha efteldir. Tabii burada ibadetten maksat farzlarının dışında ilimsiz olarak yapılan nafile ibadetlerdir. Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu? Hiç karanlıkla aydınlık eşit olur mu? Tarikat şeyhleri ve hakikat meydanının süvarileri size ulemanın eteklerine yapışın derler. Ben de size felsefe ile meşgul olun demem. Fakat fıkıh ile uğraşın derim. Ahmet el-Rifai'nin hakikatin en güzel ifadesi olan bu tespitinden sonra İmam Rabbani diye şöhret bulmuş olan Ahmet Faruk es-Serhendi'nin meşhur eseri olan Mektubat'ta yer alan 48. mektubatına bakalım. İmam Rabbani Ahmet Faruk es-Serhendi Mektubat adlı eserindeki 48. mektubatında şunları beyan ediyor. İlim talebesinin öncelenmesi, şeriatın yüceltilmesi demektir. Çünkü onlar peygamberi şeriatın Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin taşıyıcılarıdır. Kıyamet günü insanlar şeriatten sorulacaktır. Tasavvuftan sorulmayacak. Cehennemden uzaklaşmak ve cennete girmek şeriatın emirlerini yerine getirmeye bağlıdır. Kainatın en üstünleri olan peygamberler, onlara salat ve selam olsun, bütün insanları şeriatlarına davet etmiş ve kurtuluşun kaynağı olarak şeriatı göstermişlerdir. Bu büyüklerin gönderilmiş amacı şeriatlarını tebliğ etmek, duyurmaktır. Bu nedenle hayırların en büyüğü şeriatın yücelmesine çalışmak, onun hükümlerinin her birini ihya etmeye ve uygulamaya gayret etmektir. Özellikle İslami değer ve öğretilerin yok edildiği günümüzde bunun önemi çok büyüktür. Öyle ki Allah yolunda harcanan binlerce altın,
şeriatın bir meselesini yüceltmek sevabına denk olmaz. Çünkü bu davranış, yaratılmışların en büyükleri olan peygamberlere tabi olmak ve onlarla ortaklık kurmaktır. Yani onların yolundan gitmektir. Onlara salat ve selam olsun. İyiliklerin en mükemmelini peygamberlerin yaptığı herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Bununla birlikte binlerce altın infak etmek peygamberlerin dışında bir takım kimselere de nasip olmuştur. Şeriatı ayakta tutma, onun hükümleriyle amel etmekte nefsin muhalefeti vardır. Zira şeriat nefsin arzusu hilafına gelmiştir. Ancak mal infakında bulunmak bazen nefsin hoşuna gider. Evet, eğer yapılan infak şeriatın kuvvetlenmesi ve ümmetin yücelmesi için ise o kimse pek yüksek derece kazanır. Bu niyetle verilen bir kuruş başka işler için diğer zamanlarda harcanan binlerce sadakaya denktir. Nefsin esaretinden kurtulmamış bir ilim talebesi, nefsin esaretinden kurtulmuş bir sufiden nasıl öncelikli olur denirse, bunu söyleyen kişi henüz sözün hakikatini anlamamıştır. Asıl meramımızı kavrayamamıştır. İlim talebesi kendi nefsinin elinde esir olsa bile, hiç şüphesiz ilim talebesi mahlukatın kurtuluşuna vesile olur. Çünkü şeriatın hükümlerinin tebliği ona bağlıdır. Kendisi bundan faydalanamasa da bu böyledir. Sufi nefsinin elinden kurtulmuş olsa dahi sonuçta sadece kendisini kurtarmış olur. Onun mahlukata bir ilgisi yoktur. Kurtuluşu yalnız kendisine özgün olan ile başkalarının ve büyük bir topluluğun kurtuluşu kendisiyle olanın üstünlüğü herkesin kabul ettiği bir gerçektir. İslam milleti içinde meslekleri ve fikirleriyle meşhur olmuş bu dört şahsiyetin beyanları tekrar tekrar okunmalıdır. Gündeme getirdikleri hakikatin ta kendisi olan şaşmaz bir ölçüdür. Bu ölçü hem şahısları, hem söyledikleri, hem geride bıraktıkları eserleri, hem de onları takip edenler için her asırda ve her çağda geçerli olan bir ölçüdür. Bu ölçüye göre tartılıp değerlendirilmelidir. Bu ölçüye uyuyorsa kabul, uymuyorsa reddedilmelidir. Bu ölçü, malum zatların da beyan ettikleri üzere Kur'an ve sünnet, yani İslam ve şeriat ölçüsüdür. Dinin zahiri de batını da budur. Ve İslam yegane hakikat olup hayat nizamıdır. Şeriatın İslam demek olduğu hakikati iyice kavranmalıdır. Şeriat zahiriyle ve batınıyla İslam'dır. Ve İslam yegane hakikat olup hayat nizamıdır. Birileri bu hakikati manevi alem adına onda olmayan ve ona yapılan iftiralarla eğip bükmemeli, batıni anlayışlarla gayesinden saptırmamalı. Ayrıca birileri de İslam olan, İslam'dan başka bir şey olmayan şeriat kelimesini duyunca tüyleri diken diken olmamalı, içi kinle dolmamalı ve İslam dinine düşman kesilmemelidir. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala'nın başta önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında onun ümmetine emrini bir kez daha hatırlayalım. Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin hevalarına uyma.

Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
1: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
2: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
1: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

Özel FM. Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إلى آخره. صدق الله العظيم. بقرة سورة سنين آيات لرني بقرة سورة سندكي ربمزن مساجدارنا تنمية çalışıyor idik. Geçen dersimizde Bakara suresinin 87. ayetine kadar gelmiştik. Bu dersimizde inşallah bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbimizin ayetlerini, Rabbimizin mesajlarını hep beraber tanımaya çalışacağız. İnşallah duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere bir gayretin, bir çabanın içine gireceğiz. Yine duyduğumuz, öğrendiğimiz bu ayetleri inşallah Allah kullarına duyurmak üzere evimizdeki hanımlarımızdan, çocuklarımızdan başlamak suretiyle bu ayetleri çevremizdeki müminlere ulaştırmak üzere bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bakara suresinin 87. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik, biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Hazreti Musa'ya verilen kitap insanlar için bir Furkan özelliğine sahip olan, yani hakkı batılı birbirinden ayıran, hakkı batılı fark ettiren Tevrat'tır. Şunu biliyoruz ki Rabbimiz yeryüzündeki insanları hiçbir zaman bu kitap ve hidayet nimetinden mahrum bırakmamıştır. İnsanlar, Allah'ın kulları, her ne zaman haktan sapmışlar, ne zaman yollarını kaybedecek duruma gelmişlerse Allah hemen bir elçi göndermiş ve bu elçiyle beraber hidayet göndermiş ve onları dosdoğru yola iletmiştir. Dönem geçer ve insanlık yeniden sapmayla karşı karşıya gelir. Tekrar bir elçi daha, tekrar bir elçi daha göndermiş Rabbimiz. Kitaplar, sahifeler, suhuflar, sözlü vahiyler sürekli indirilmiştir yeryüzüne. Rabbimiz yeryüzündeki insanları bir an bile vahiy bilgisinden mahrum bırakmamıştır. Onlar gerçekten buna layık mı değil mi, buna hiç bakmadan Rabbimiz rahmeti gereği sürekli yeryüzüne
elçiler göndermiş, kitaplar göndermiş, kendi bilgisini, vahiy bilgisini insanlara ulaştırmıştır. İşte bir dönemin başında Rabbimiz Hazreti Musa'yı göndermiş, Hazreti Musa'ya gönderilen bir kitap ve onun arkasından da peş peşe gönderilen peygamberler ve kitaplar. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar kimileri Kur'an'da isimleri zikredilen Davud Aleyhisselam, Süleyman, İlyas, Elyasa, Zülkifil, Zekeriya, Yahya gibi, ki bunlardan Zekeriya ve Yahya Aleyhisselamlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çağdaşıdır. Yani aynı dönemde yaşamış peygamberlerdir bunlar. Ve bir de işte bunların dışında Kur'an'da isimleri zikredilmeyen yüzlerce elçiyi İsrail oğullarına göndermiş Rabbimiz. Mesela Yuşa, İşmuil, Şem'un, Şaya, Armiya, Üzeyr, Hazkil gibi yüzlerce elçiyi Rabbimiz İsrail oğullarına göndermiş. Kimini öldürdükleri, kimilerini de reddettikleri Allah'ın kutlu elçileri. Tüm bu elçileri bir zamanlar İsrail oğullarına göndermişti Rabbimiz. Bunlar da aynen kendilerine kitap gönderilen peygamberler gibi yolunu kaybeden insanlığa yol göstermişler. Onları kulluğa davet etmişler. Rab ve ilah olarak yalnız Allah'ın bilinmesi konusunda onlar da insanlığı uyarmaya devam etmişler. Ayetin devamında diyor ki bakın Rabbimiz وَاَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّتْنَاهُ بِرُوحُ الْقُدُسِ ve Meryem oğlu İsa'ya da beyinat verdik, yani deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le de destekledik, teyit ettik. Ayet-i kerimede anlatılan beyine gün gibi açık delil demektir. Gün kadar açık, ayan beyan deliller demektir. İncil'dir demişler. İşte Hazreti İsa'ya verilen mucizelerdir demişler. Ölüleri diriltmek gibi, hastaları iyileştirmek gibi, çamurdan kuşa üfleyip canlandırmak gibi, anadan doğma körleri ve deri hastalarını iyileştirmek gibi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İsa'ya verdiği mucizelerdir. Bu beyinat denmiş. İşte kendisine Allah tarafından verilen İncil ve diğer ayetlerle Hazreti İsa Aleyhisselam da tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiğini gerçekleştirdi. Yani kendisinden önceki Davud Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberlerin davetlerini yeniledi Hazreti İsa Aleyhisselam. O da tüm diğer peygamberler gibi insanlığı Allah'a kulluğa davet etti. وَاَيَّتْنَاهُ بِرُوحُ الْقُدُسِ ve bir de onu, yani Hazreti İsa'yı Ruhul Kudüs'le destekledik, teyit ettik diyor Rabbimiz. Bu Ruhul Kudüs'le alakalı müfessirlerimiz, selef alimlerimiz şunları söylemişler. Birincisi, bu tertemiz bir ruhtur demişler. Yahudi'ye hitap eden bu ayetler sanki sizin tarih içinde kirletmek için çırpındığınız Allah'ın peygamberi İsa tertemiz bir ruha sahipti denilmek istenmektedir. İkincisi, bu Ruhul Kudüs Allah'ın sözüdür, yani vahidir, yani İncil'dir denmiş. Allah vahiy ile Hazreti İsa'yı desteklemiştir demişler. Nitekim Kur'an-ı Kerim için de Şuara suresinde aynı ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Rabbimiz buyurur ki bakın وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا peygamberim sana emrimizden, katımızdan bir ruh indirdik. İşte bu ayeti kerimeye dayanarak demişler ki İsa Aleyhisselam'ın teyit edildiği, güçlendirildiği Ruhul Kudüs Allah'ın vahyidir, Allah'ın kelamıdır, yani İncil'dir denmiş. İbni Abbas Efendimiz bu Ruhul Kudüs Allah'ın ismi azamıdır demiş. Yani bu Allah'ın öyle bir ismi azamıdır ki Hazreti İsa Aleyhisselam bununla ölüleri diriltirdi demiş. Yine dördüncü olarak bu Ruhul Kudüs Cebrail'dir demişler. Hani Meryem suresinde de Rabbimiz bu kelimeyi Cebrail anlamına kullanıyordu. Şöyleydi bakın ayet-i kerime. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا ona ruhumuzu gönderdik. O ruh ona bir beşer olarak temessül edip göründü. Yani bir insan olarak ona göründü.
Buradaki ruhana ifadesinden kasıt Cebrail'dir denmiş. Yine Allah'ın Resulü şairi Hassan İbni Sabit'e bir defasında bakın şöyle buyurmuştu. Ey Hassan, Kureyş'e hicret. Zira Ruhul Kudüs seninle beraberdir buyurmuştu. Hadisi Müslim'de okumuştum. Öyleyse buradaki Ruhul Kudüs, Ruhul Emin gibi Cebrail'in isimlerinden biridir ve Rabbimiz Hazreti İsa'yı işte onunla desteklemiştir diyoruz. Peki o zaman hatırımıza şöyle bir sual geliyor. Rabbimiz bütün peygamberlere Cebrail'i gönderdiği halde niye özellikle bunu Hazreti İsa için buyurmuştur? Yani diğer peygamberlere de teyit etmek, onları da güçlendirmek üzere Cebrail'i onlara da gönderdiği halde neden sadece İsa Aleyhisselam için biz onu Ruhul Kudüs'le destekledik buyurmuştur? Anlayabildiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden farklı yönleri vardı. Mesela Hazreti Meryem'e onun doğumunu müjdeleyen Cebrail'di. Yine Hazreti Meryem anamıza onun ruhunu nefyeden, yani ruhunu üfleyen yine Cebrail'di. Yine o Meryem oğlu İsa'ydı ve babası yoktu onun. Yani Allah onu fevkalade ve farklı bir yaratılışla Meryem annemizden dünyaya getirmişti. İşte ona destek olarak da Ruhul Kudüs'ü göndermiştir diyoruz. Yani böylece aslında bütün peygamberlere destek olan Cebrail Aleyhisselam'ın ona farklı bir destek oluşturduğunu haber veriyor Rabbimiz. Gerek Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu, Hazreti İsa peygamberin dünya gelişi konusundaki Cebrail'in rolünden dolayı, gerekse işte diğer peygamberlerde olmayan ölüleri diriltme, insanların evlerinde sakladıklarını bilmesi gibi mucizelerinden, yani ayetlerinden ötürü onun Ruhul Kudüs'le teyit edildiğini tekrar tekrar Rabbimiz vurguluyor. Ondan sonra diyor ki bakın Rabbimiz فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُمْ. Artık size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse, nefislerinizin beğenmediği, hoşlanmadığınız bir şey getirirse her defasında bunu kibirinize yediremeyecek misiniz? Yani kibirlenerek peygamberin size getirdiğini kabullenmeyecek misiniz? Rabbimiz diyor ki bakın, her ne zaman ki size elçiler geldi ama nefislerinizin hoşlanmadığı emirlerle, yani içine gömüldüğünüz hayatın zıttını söyleyen emirlerle, yani sizin alıştığınız, kurumlaştırdığınız yanlışlarınızdan sizi kurtarmak üzere emirlerle geldiği zaman siz büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlayıp bir kısmını öldürecek misiniz? فَفَر۪يقًا كَذَّبْتُمْ وَفَر۪يقًا تَقْتُلُونَ. Bir kısmını, o elçilerin bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmeye mi kalkıyorsunuz? Peygamberler İsrailoğullarını alıştıkları bozuk düzen hayattan kurtarmak, onları yeniden Allah'a kulluğa çağırmak, yani geleneklere kulluk etmekten vazgeçirip vahiy istikrarına

yalanladınız, tekzip ettiniz, bir kısmını da öldürdünüz. Gerçekten de peygamberlerden yüzlercesini yalanlarken bu Allah'ın lanetlik toplumu yüzlercesini de öldürdüler. Hatta şehit edilenler arasında Yahya aleyhisselam ve babası Zekeriya aleyhisselam da vardı. Yahudiler müşrik Roma ile işbirliği yaparak bu peygamberleri şehit ettiler. İki büyük peygamber Yahya aleyhisselam ve Zekeriya aleyhisselam şehadet şerbeti içiyordu. Vazifelerini yapabilmenin heyecanıyla Allah'ın huzuruna gidiyorlardı. Ama peygamberin varlığına tahammül edemeyen bir toplum da peygamber katili olarak ebediyen Allah'ın gazabına maruz kalıyorlardı. Evet, bakın Allah diyor ki, peygamber sizin hoşunuza gitmeyen emirlerle geldiği zaman, sahi şimdi bizim şu topluma peygamber gelse, bu insanlar ne yaparlar? Kimileri hiç ilgilenmeyecekler değil mi? Yani programları olanlar, yollarını belirlemiş olanlar aynen kendi programlarına devam edecekler. Peygamber mi gelmiş, haber mi getirmiş, hiç tınmayacaklardır adamlar. Zira ihtiyaçları yoktur peygambere. Yollarının, programlarının kesin doğruluğuna inanan ve peygamberle bunun sağlamasına bile gerek duymayan ve kendilerini kesin cennetlik gören, mutmain bir hayat yaşayan bu insanların ne ihtiyaçları olacak da peygambere? Hiç tınmayacaklar ve aynen yollarına devam edeceklerdir. Kimileri de gelecekler peygamberin yanına ve ona akıl vermeye kalkışacaklardır. Ya Resulallah, bak bu bizim cemaat, cemaatlerin en iyisidir. Şu bizim hizip var ya, bizim hizip en haklı hiziptir. Gel sen de bize katıl. Bu devirde bunun dışında bir çalışma kesinlikle mümkün değildir. Yani bu programın dışında kesinlikle hiçbir program bizi sonuca götürmeyecektir diyerek onu kendi gruplarına çağıranlar olacaktır değil mi? Kimileri de niye geldin ya Resulallah? Niye geldin? Huzurumuzu kaçırmaya mı geldin? Şöyle keyfimize göre ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Sen geldin, şimdi bizler seni mi dinleyeceğiz yoksa efendilerimizi mi dinleyeceğiz? İşleri birbirine karıştırıp huzurumuzu kaçırmaya mı geldin ey Allah'ın Resulü diyenler de çıkabilecektir değil mi? Hazreti İsa aleyhisselam karşısında, diğer peygamberler karşısında da böyle davranan bu insanlar, şimdi de Hazreti Muhammed aleyhisselam geliyordu bakın, şimdi de Resul-i Ekrem karşısındaydı bu Allah'ın lanetine uğramış toplum, yani İsrailoğulları. Bakın Resul-i Ekrem karşısında da şöyle dediler. 88. ayeti kerimesinde peygamberimize karşı tavırlarını bakın Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ. Ey Muhammed, bizim kalplerimizde kılıf vardır. Ey Muhammed, bizim kalplerimizde gulf vardır. Yani kalplerimiz kılıflıdır. Kalplerimiz örtülüdür bizim. Biz anlamıyoruz. Biz anlayamıyoruz senin ne dediğini. Bizi neye çağırdığını, bize nasıl bir mesaj ulaştırdığını, bizi nasıl bir hayata çağırdığını vallahi bizler anlamıyoruz, anlayamıyoruz diyorlardı. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ. Bizim kalplerimiz örtülüdür. Bizim kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Yani dinlemek istemiyorlar alçaklar, anlamak istemiyorlar, duymak ve görmek istemiyorlar da alçaklar da kalplerinin kılıflı olduğunu söyleyerek hem peygamberle alay ediyorlar hem de kendilerini çok alçak bir hayata indirgemek istiyorlardı. Kalplerimizde kılıf var, kalplerimiz örtülüdür bizim diyorlardı. Allahu alem diyorum tabi, bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Birincisi diyorlardı ki bakın bu adamlar, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ. Ellerinde kitapları olduğunu söylemeye çalışıyorlardı hainler. Yani ey peygamber, bizim amel edecek, okuyacak, bilgilenecek elimizde kitaplarımız var. Bizler elimizdeki bu kitabımız sayesinde kesin bilgiye, doğru bilgiye sahibiz. Bunun için başkasına ihtiyacımız yoktur. Yani elimizde kitabımız varken seninkine ihtiyacımız yoktur demeye çalışıyorlardı. İşte وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ

0: cumhuriyetinin birinci manası böyle. Böyle anlamaya çalışıyoruz. İkincisi, bakın bu sözde onlar şöyle demek istiyorlardı. Kalplerimiz kılıflıdır. Kalplerimiz kapalıdır. Yani ey Muhammed, senin çağırdığın düşünceye, senin davet ettiğin ilkeleri anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız yoktur demek istiyorlardı. İbn Abbas Efendimizin ifadesiyle, zaten bizim kalplerimiz bilgi ile doludur. Kalplerimiz bilgi küpü haline gelmiştir. Kalplerimiz bilgi ile dolmuştur. Ona yeni bir dava nüfuz edemez. Yeni bir davete icabet edemez kalplerimiz. Yani kalplerimiz o kadar bilgi ile dolu ki bir damla bile bir şey alacak yer yoktur onda demek istiyorlardı. Yani kendi bilgilerini, kendi anlayışlarını, kendi düşüncelerini yeterli görüyorlar ve Kur'an'a ve peygamberin sünnetine ihtiyacımız yoktur diyorlardı. Tıpkı günümüzde kendi bilgilerini, kendi düşüncelerini, kendi metotlarını, kendi kitaplarını, kendi efendilerinin kitaplarını yeterli görüp bizim Allah'ın Kur'an'ına ihtiyacımız yoktur. Bizim Kur'an'ı okumaya ihtiyacımız yoktur. Bizim hadis kitaplarını okumaya ihtiyacımız yoktur diyen, Allah korusun, kimi zavallı Müslümanlar gibi, bunlar da öyle demeye çalışıyorlardı. Bunun bir üçüncü manası da, bir de bu yeni dinin sorumluluklarından kendilerini kurtarabilmek için belki de kendilerini aptal yerine, ahmak yerine koymak istiyorlardı. Yani diyorlardı ki وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ. Ey Muhammed, biz gerçekten senin ne demek istediğini, bu Kur'an'ın ne demek istediğini, sünnetin ne demek istediğini anlayamıyoruz diyorlar ve bunu anlayabilecek, kavrayabilecek zekaya, anlayışa, kavrayışa sahip olmadıklarını söylüyorlardı. Yani adamlar kendilerini aptal yerine, geri zekalı yerine, gerzek yerine koyuyorlardı. Yani böyle bir sorumluluktan kurtulabilmek için kendilerini aptal yerine, geri zekalı yerine koyuyorlardı. Şimdi de öyle mi? Allah korusun da Müslümanlardan kimileri, ben ha, yani bu kitabı anlayacak ve çocuklarıma aktaracağım ha, biz kim bu kitabı anlamak kim? Biz kim Resulullah'ın hadislerini anlamak kim? Onu ancak büyük zatlar anlar diyerek, onu ancak alimler anlar diyerek, kitabı eline bile almaktan çekinenler de aynen alçak Yahudinin dediği gibi kulubuna gulf diyorlar. Sanki Müslümanlar da bugün aynı şeyi söylüyorlar, Allah korusun. Allah'a iftira ediyorlar. Halbuki Allah sizin güç yetiremeyeceğiniz bir şey emretmedim diyor. Değil mi? Bakara suresinde ileride gelecek, ben insana üstesinden kalkamayacağı, gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemedim diyor Rabbimiz. Alçaklar Allah'a iftira ediyorlar. Bunlarsa haşa ya Rabbi, bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir kitapla sorumlu tutmuşsun. Bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir peygamberle bizi sorumlu tutmuşsun diyerek Allah korusun da açıkça net bir biçimde Allah'a iftira ediyorlar. Veya çok parası olup da kendisinden bir şey istenmeye gelinince, kendisinden bir şey istemeye gelenlere karşı kendilerini sorumluluktan kurtarabilmek için kendilerini fakir göstermeye çalışanlar da aynen bu Yahudinin yaptığını yapmaya çalışıyor. Yani hadi şuraya yardım et denince, ben ha nasıl yapayım kardeşim, elimizde avucumuzda bir şey yok ki yardım etsek diyerek kendilerini sorumluluktan kurtarabilmek için fakir göstermeye çalışan insanlar da aynen böyledir sanki. Veya kardeşim sen de çocuklarına bu ayet ve hadisleri duyurmak zorundasın denince kendisine, güya adam kendisini sorumluluktan kurtarabilmek için diyor ki ben ha ya ben ne biliyorum ki anlatayım, benim bilgim ne ki anlatayım diyerek kendilerinin sanki ağızsız ve dilsiz olduklarını söylemeye çalışanlar da galiba bunun gibidir. Ağzı var adamın ama sanki yok. Yani paradan söz etmeye gelince ağzı var, işte attan, avrattan, fiyattan, murattan söz etmeye gelince ağzı var, peynirin küflüsünü tespite gelince o ağız var, ya da balın güzelini ya da muzun güzelini tespite gelince adamların ağzı var, ama Kur'an anlatmaya gelince, hadis anlatmaya gelince, çocuklarına iki kelam etmeye gelince çevresindeki Müslümanlara Allah'ın ayetlerini, peygamberin sünnetini anlatmaya gelince sanki ağzı yok adamın. Allah korusun, bunlar da aynen Yahudinin yaptığını yapıyorlar. Veya işte bizim meclislerimizde okuduğumuz, elimizden düşürmediğimiz, gerekli bilgilenmeyi sağlayabildiğimiz kendi kitaplarımız var. Biz onları okur, onlardan bilgileniriz. Başkasına ihtiyacımız yoktur. Ayrıca Kur'an okumaya da gerek kalmamıştır diyenler de Allah korusun aynen dünkü Yahudinin söylediğini söylüyorlar. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ diyorlar. Evet, Yahudiler diyorlardı ki kalplerimiz doludur. Kalplerimiz kılıflıdır. Bizim buna ihtiyacımız yoktur. Biz imanımızda, yolumuzda, davamızda, geleneklerimizde öylesine sabit inançtayız ki, hayatımızdan öylesine memnunuz ki, bunun aksine söylenecek hiçbir şeyden etkilenmeyeceğiz. Ey Muhammed, sen ne dersen de, sen ne okursan oku, vallahi biz hayatımızdan memnunuz. Yani söylenecek hiçbir sözden biz etkilenmeyeceğiz. Biz yolumuzdan, biz davamızdan, biz imanımızdan eminiz diyorlardı. Tıpkı bugün de hayatlarından memnun görünüp bizim ne kitaba ne de sünnete ihtiyacımız yoktur tavrını sürdüren, hayatlarını sorgulamaktan kaçan kimi Müslümanlar gibi. Allah korusun, hatta kimileri sakın bu adamların kitaplarını okumayın. Sakın şu kişilerin konuşmalarını dinlemeyin. Ne olur ne olmaz. Belki dinlerler de kalplerinin kılıfları parçalanıverir de onlar da öyle düşünmeye başlayıverirler diye Allah korusun kendi cemaatlarına tembihte bulunuyorlar. Sakın o adamların derslerini dinlemeyin. Sakın bu adamların kitaplarını okumayın diyorlar. Sakın tefhimi okumayın. Sakın Fizlal'ı okumayın diyorlar. Niye? Ne olur ne olmaz. Bizim cemaatimiz, bize kul köle olmuş bu insanlar eğer tefhimi okurlarsa, eğer Fizlal'ı okurlarsa, eğer şu adamların sohbetlerine giderlerse kalplerinin, kafalarının kılıfları çözülüverir de ne olur ne olmaz gerçek tevhid onların kalbine girer de bize kul köle olmazlar endişesiyle Allah korusun kimi insanlar cemaatlerini bu tür eserleri okumaktan engelliyorlar tıpkı Yahudinin yaptığı gibi. Evet, vahiy karşısında nötr davranan, peygamber karşısında bu tavrı sergileyen bu insanlara bakın ne tür bir ceza geliyor. Rabbimiz bakın ne tür bir cezadan söz ediyor. Bel, bilakis. Hayır, hayır. Aksine onların kalpleri kılıflı filan değil. Onlar kalplerini kendileri kılıflamışlar. Kendileri kılıflatmışlar kalplerini. Kitap karşısında, peygamber karşısında, peygamberin mesajı karşısında kendilerini büyük gören, müstekbir gören, mallarına, makamlarına, cemaatlerine, sosyal ve ekonomik güçlerine güvenerek peygamberi güçsüz ve zayıf gören insanlardır onlar. Kimilerini yalanlayan, hayatta peygamberlere ve peygamberlerin mesajına hayat hakkı tanımayan, hayatta Allah'a ve Allah'ın kitabına hayat hakkı tanımayan bu hainlere bakın Rabbimiz ne diyor? لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ. Küfürleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Oldu da zaten. Çünkü bu insanlar Allah'ın davetiyle karşı karşıya oldukları halde, Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle karşı karşıya bulundukları halde, peygamberin davetini ellerinin tersiyle itivermişler. Biz bize yeteriz. Bizim okuyacak kitaplarımız var. Bizim peşinden gideceğimiz önderlerimiz var. Bizim uygulayacak hayat programlarımız var. Bizim kimseye ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah'ın kitabına da, bizim peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur diyerek kendi kendilerine böyle bir ikilem sergileyen bu insanlar Allah'ın lanetine uğrarlarken فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, az bir bölüm de mümin oldu. Az bir bölüm de iman etti diyor Allah. Ya da bu ayetin şöyle bir manası da vardır. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, ne kadar da az iman ediyorsunuz demektir bunun manası. Ne kadar da az inanıyorsunuz. Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Ya da pek azınız iman etti demektir. O dönemde, her dönemde az olan sayısal yapıya Rabbimiz bu ayetinde dikkat çekiyor. Sonra diyor ki bakın Bakara suresi ayet 89.
1: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ
0: Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, yani yanlarındakini, kendi yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, bu kitap Kur'an'dı. Onların yanındaki Tevrat ve İncil'i tasdik ederek indirilen Kur'an onlara gelince, Allah'ın Resulü kendisine gelen bu kitabı sunuyordu onlara. Halbuki onlar bunu bekliyorlardı. Yıllardır gelecek ahir zaman nebisini ve ona gönderilecek Furkan'ı, yani Kur'an'ı bekliyorlardı onlar. Bekliyorlardı, yolunu gözlüyorlardı. Nerede kaldı, geç kaldı diyorlardı. Hatta müşrik Araplara karşı onunla hava atmaya çalışıyorlardı bu Yahudiler. Bakın diyor ki Rabbimiz وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Önceden kafirlere karşı istimdad edip duruyorlardı. Kafirlere karşı dua ediyorlardı. Onun yani ahir zaman nebisinin gelme zamanı yaklaştı. Gölgesi üzerimizde dolaşıyor. Biz onunla bir olup o Nebi-i Ekrem'in arkasında bir ordu oluşturup sizleri de işte Ağat ve İrem gibi katledeceğiz diye müşrik Araplara karşı Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ahir zaman nebisini bekleyip duruyorlardı. İşte nihayet bekledikleri karşılarındaydı. Elinde Tevrat'ın haber verdiği kıyamete kadar insanlığı hidayete ulaştıracak kitapla birlikte, Furkan'la, Kur'an'la birlikte Resulullah karşılarında duruyordu. O güne kadar tüm fırsatları kaçırmış, yani Hazreti Musa Aleyhisselam'dan itibaren, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan itibaren o güne kadar ellerine geçmiş bütün fırsatları kaçırmış, alınlarındaki zillet ve meskenet damgasını, horluk ve hakirlik damgasını sildirip tarihteki eski yerlerini almaları konusunda son bir fırsatları kalmıştı. İşte şimdi bu fırsat karşılarına çıkmıştı. Yani bu son peygambere karşı öncekilere yaptıklarını yapmayacaklar, önceki elçilere takındıkları tavırı takınmayacaklar, onu farklı kabullenecekler, ona farklı davranacaklar, ona inanacaklar, onu sahiplenecekler ve tüm düşmanlarına galip geleceklerdi. Ve de tarih boyunca Allah tarafından işledikleri nanelere karşılık alınlarına vurulmuş zillet ve meskenet damgası kaldırılacaktı. İşte yıllardır bekledikleri kurtarıcı nihayet şu anda karşılarındaydı. Ama ne yazık ki bu son gelen elçiye de hiç de iyi bir tavır sergilemediler. Heyhat ki önceki peygamberlere yaptıklarından farklı davranmadılar ona karşı da. Bakın kitap onlara gelince Allah'ın elçisi elinde Allah'ın kitabıyla birlikte onlara gelince bu kitabın özelliği onlarla ilgili yönü bakın şöylece anlatılıyor. Musaddikan lima ma'ahum. Kendi yanlarındakini, kendileriyle birlikte olanı tasdik ediyordu bu kitap. Yani kendi ellerindeki Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i tasdik ediyordu bu kitap. Veya Musa'yı, Davud'u ve İsa'yı tasdik ediyor ve doğruluyordu bu kitap. Yani türedi bir kitap, türedi bir peygamber değildi bu kitap ve bu peygamber. Bu haliyle, bu özellikleriyle bu kitap ve bu peygamber onların hiç tereddüt etmeden, hiç düşünüp beklemeden kabul etmeleri gereken bir nitelikteydi. Çünkü Allah diyor ki az evvel okudum ayeti kerimeyi وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Daha önce kafirlere karşı Medine'deki müşrik Araplara karşı istifta ediyorlardı. Yani kafirlere karşı müşriklere karşı fetih umuyorlardı. O peygamberin gelmesiyle zafere ulaşacaklarını söylüyorlardı. Hele bir gelsin ahir zaman nebisi, onun arkasında bir cemaat oluşturacağız, onun arkasında bir ordu oluşturacağız, sizi de putlarınızı da kökünden kazıyacağız diye kafirlere karşı daha önce bu kitabın gelmesini bekliyorlar ve zafer umuyorlardı. Yani ona tabi olacaklar, onun komutasında yeni bir dünya kurup eski kaybettikleri alemlere taftil olma özelliklerine yeniden kavuşacaklar, bunu düşünüyorlardı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Tanıdıkları, bildikleri o kitap gelince onu da inkar ettiler. Bekledikleri gelmiş karşılarında duruyordu. Üstelik biliyorlardı, tanıyorlardı da onu. Daha önce okumuştum ayeti kerimeyi. Oğullarını tanıdıklarından çok Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyorlardı. Hani avucumun içi kadar bilirim der ya adam, avuçlarının içinden çok Kur'an'ı tanıyorlardı, peygamberi tanıyorlardı. Yani bildikleri bir kitaptı bu. Bildikleri bir peygamberdi bu. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ يَعْلَمُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz diyor Rabbimiz. Onu yani Muhammed'i ya da Kur'an'ı oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Avuçlarının içi gibi Hazreti Muhammed'i de ona gönderilen Kur'an'ı da tanırlar. Ama onlardan bir grup bile bile hakkı gizlediler. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile bildikleri halde, tanıdıkları halde hakkı gizleyiverdiler, örtü verdiler, örtbas ediverdiler. كَفَرُوا بِهِ Küfrediverdiler onu, reddediverdiler. Yani yan çiziverdiler ona ve ona gelen mesaja. Onu ve ona geleni reddettiler, inkar ettiler, küfrettiler de فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah'ın laneti onların üzerine oldu. فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah'ın laneti kıyamete kadar sürecek bir lanet onların kaderi oluverdi. فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah'ın laneti onların üzerine oldu. Peki Yahudi'ye seslenen, Yahudi'ye hitap eden bu ayetler acaba bize ne dedi? Yani bizler ne anlayacağız bundan? Elbette Yahudi'yi anlatmak için gelmemiştir bu ayetler bize. Bunu sürekli söylüyorum. Bu ayetler bize bizi anlatmak için gelmiş ayetlerdir. Bize bizim kulluğumuzu anlatmak üzere gelmiş olan bu ayetlerden acaba bugün bizler ne anlayacağız? Allah korusun da biz Müslümanlar içinde yaşadıkları küfür ve şirk karışımı bir dünyanın yanlış telkinlerinden, bozuk düzen işleyişlerinden bıkıp usanıp da kendilerini mutlak doğruya sevk edecek, mutlak zafere ulaştıracak Allah bilgisini, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini kendilerine sunacak insanlar beklentisi içinde olurlar da, yani karmaşa bir hayat içinde Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini arayış içinde olurlar da, ama kendi anlayışlarına, kendi geleneklerine, kendi fikirlerine, kendi yaşayış ve inanışlarına tamamen ters düşen bir biçimde, yani kendi beklentilerine ters düşecek ve hiç de hoşlarına gitmeyecek bir biçimde net ve açık olarak kendilerine Allah'ın ayetleri ve Resulünün sünneti sunulduğu zaman, hem bekledikleri bir pozisyonda hem de doğruluğundan şüphe edemeyecekleri bir netlikte Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti kendilerine sunulunca, bunu kabul etmezler ve derlerse ki bizim eski dünyamız var, bizim eski geleneklerimiz var, bizim eski inanışlarımız var, eski yaşantılarımız bize yeter, bu da nereden çıktı şimdi diyerek Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kabul etmezlerse, Allah korusun da bekledikleri kitap, bekledikleri peygamber gelince onu kabul etmeyen Yahudilerin durumuna düşeriz ki Allah'ın laneti bizim de üzerimize olur o zaman. İşte bu ayetler bize bunu dedi. O zaman Yahudilere söz konusu olan Allah'ın laneti, Allah korusun, bizi de kuşatıverir. İşte bundan dolayı önce kendimizi, sonra da topyekün Müslümanları uyarmak zorundayız. Ey Müslümanlar! Ey içinde bulundukları küfür, şirk, inkar ve ilhat pisliklerinden bıkmış usanmış, Allah'ın istediği hayata, kendinizce bir dünyaya, kendinizin olan bir dünyaya susamış ve zafer bekleyen Müslümanlar, bunun için önder bekleyen, kurtarıcı arayan Müslümanlar, beklediğiniz, önder. Beklediğiniz zafer, beklediğiniz kurtuluş kitabınızın sahifeleri arasındadır. Açın kitabınızı. Açın peygamberinizin örnek hayat sayfalarını. Kimseden medet beklemeyin. Kimseden yardım ummayın. Kendiniz bulacaksınız beklediğinizi. Kendiniz ulaşacaksınız o doğruya. Arayıp da başka yerlerde bulamadığınız gerçeği kendi kitabınızda bulacaksınız. Unuttuğunuz kitabınızda, terk ettiğiniz kitabınızda, hicret ettiğiniz kitabınızda, hayatınızın tüm problemlerinin çözümünü kitabınızda ve Resulullah'ın sünnetinde bulacaksınız. Haydi öyleyse kitabınıza yönelin. Yıllardır elinize almaya korktuğunuz, belki de yüzünüzün kalmadığı kitabınıza yönelin. Sakın Yahudiler gibi kulubuna gulf demeyin. Ona perde olan, onu okumanıza, onu anlamanıza engel olan tüm perdeleri, tüm engelleri bir tarafa iterek onu anlamaya, onunla dirilmeye çalışın. Onunla silkinmeye çalışın. Aksi takdirde unutmayın ki Allah'ın laneti var. Şu anda beklenilen bir kitap gündemdedir. Beklenilen peygamber gündemdedir. Beklenilen kurtarıcı yine gündemdedir. Ama bunu yapmazsanız, yani Allah'ın kitabıyla ilgilenmez, peygamberin elçisinin sünnetiyle ilgilenmezseniz, bunu yapmazsanız, yapamazsanız bilesiniz ki Yahudilerden bir farkınız kalmayacaktır. İşte bu son bölümdeki ayetinde Rabbimiz bize de bunları söyledi. Sonra devam ediyor Rabbimiz. Bakın diyor ki ayet 90: "Bi'se meşterav bihi enfusehum en yekfuru bima enzelallah bagyen en yunezzilallahu min fadlihi ala men yeşa'u min ibadihi." Allah'ın kullarından dilediğine kendi fazlından, kendi lütfundan kitap indirmesini kıskanarak ve azgınlık yaparak, Allah'ın indirdiklerini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar bu alçaklar. Bakın, ayetin anlattığına göre bunların, bu Yahudilerin Kur'an'ı ve peygamberi inkar etmelerine tek yanılgıları şuydu bakın. "O bizden değildir" dediler. Niye inanalım da o bizim renkten değil? Niye kabullenelim de o bizim ırktan değil? İsrailoğullarından değil o. Bizim cemaattan değil o. Bizim gruptan değil o. Bizim familyadan değil diyorlardı. Dikkat ediyor musunuz? İnkar etmelerinin sebebi çok basitti. Yani bu peygamber İsrailoğullarından değil de başka bir yerden çıktı diyorlardı. Bizim grubun içinden, bizim hizbimizin içinden değil de Araplardan çıktı diye inkar ediverdiler onu. Halbuki Kur'an'ın ifadesine göre oğullarından bile şüphe edebilirlerdi de bu adamlar, ama Resul-ü Ekrem'den asla şüphe edemezlerdi. Kur'an'dan asla şüphe etmeyecek biçimde bilgileri vardı. Bütün bu kesin bilgilerine ve kitaplarının şehadetine rağmen yine de kendilerinden çıkmadı diye reddediverdiler. Halbuki ala men yeşâ'u min ibadihi diyor Allah. Yani Allah onu peygamberliği dilediğine lütfediyordu. Bu sefer de yine İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından birine bir kitap geldi diye reddedilmez ki yani. Sizin peygamberiniz de İsmail, İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlundan gelmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlundan bir peygambere kitap gelince kabulleniyorsunuz da, İbrahim Aleyhisselam'ın aynı atanızın her iki oğlundan bir peygambere kitap gelince reddedilmez ki. Yani kendilerinden birine gelmedi diye bunu reddetme yetkisini nereden almışlar bunlar? Yo, Allah bunlara soracaktı. Ne dersiniz? Nasıl istersiniz? Kime göndereyim bu peygamberliği diye Allah bunlara soracaktı sanki. Bunu bekliyorlarmış hainler. Yani Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar alçaklar. Şunu demeliydin ya Rabbi, şuna göndermeliydin ya Rabbi diyerek sanki Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar. Yahut da işte bugünkü Müslümanların hakikatla karşı karşıya geldikleri zaman, yani birileri hakikati ortaya koyduğu zaman, kim bu adam? Bizden mi? Bizim takımdan mı bu adam? Yani bizim takımda mı oynuyor? Bizim kavimden mi bu diyerek, hatta kendi gruplarından gelince ne gelirse gelsin, ne olursa olsun fark etmez, ama kendi gruplarının dışındakilerden gelen ne olursa olsun onu reddetme alışkanlıkları Allah korusun, Yahudilere ne kadar da benziyor değil mi? Ve bu tavrın kendilerinden öncekilere neler kaybettirdiğini bilmiyorlar mı diye sorasım geliyor. Gerçekten bugünün Müslümanları da kafalarını iki ellerinin arasına alıp derin derin düşünmek zorundadırlar. Evet, reddederlerken, inkar ederlerken hiçbir delilleri yoktu. İblis de böyle reddetmişti değil mi? Adem'in şahsında Allah'ın secde emriyle karşı karşıya gelen iblis de hiçbir delili olmadan sadece kendi yaratılışını ön plana çıkararak, yani ırkını, kökenini gündeme getirerek ben ondan üstünüm, mümkün değil secde etmem dediği gibi, Allah korusun, İsrailoğulları da kendi yaratılışlarını ön plana alarak biz üstünüz dediler. Peygamberlik bizim hakkımızdı. Peygamberlik bize gelmeliydi. Ama sen bunu bilemedin ey Allah'ım diyerek Allah'a kafa tutmaya kalktılar. Bu Muhammed de nereden çıktı dediler. Ama sonunda Allah diyor ki bakın, febâû bi gazabin alâ gazab. Onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Gazap üstüne gazaba uğradılar. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Tabi kişinin hangi durumda gazaba uğradığını da ancak Allah bilecektir. Yani kişi o durumda cennete değil de cehenneme doğru yol alıyorsa, işte bu onun için en büyük gazap, en büyük azap olacaktır, Allah korusun. Feba'u bi gazabin ala gazab. Bir de وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ. Onlar zillet ve meskenet damgasına layık oldular. Yani onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bakara suresi 61. ayet. Daha önce geçmişti, bu ayeti okumuştum. Bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki bunlara bir damga vurulmuştur. Yani zillet ve meskenet damgası. Tarihte hep böyle ola gelmiştir bu iş. Yani Allah onlara en son Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde bir fırsat tanımış, tüm önceki nanelerini silip onları affetmek üzere onlara bir imkan tanımıştı Allah. İşte son elçim karşınızda. Eğer inanırsanız kurtulacaksınız. Değilse zillet ve meskenetten kıyamete kadar kurtulamayacaksınız demişti Allah. Ama tabi bu söz kıyamete kadar her dönemde bakidir, geçerlidir. Yani her bir Yahudi şu anda da yarın da yine inanma imkanına sahiptir. İnanırsa kurtulur, değilse bu zillet ve meskenete razı olmak zorundadır. Bu azap ve gazap işinin tarihte görülen biçimleri sürgündür. Hayatları hep böyle bir sürgünle geçmiş bu hainlerin. Zillet ve meskenet biçimleri de belki meşgaleleridir ya da öyle bir ruh hali, öyle bir dünya anlayışı, öyle bir hayat anlayışıdır diyoruz. Yani öyle bir kölelik zihniyeti verilmiştir ki onlara hep böyle azap içinde kahrolup gidiyorlar yani. Çünkü Allah bugünden sonra onlar Mescid-i Haram'a hep korkarak gireceklerdir diyordu. Bakıyoruz da şimdi ellerini kollarını sallaya sallaya giremiyor adamlar. Mesela saray yaptırıyor adamlar, tabanını deliyorlar, dehlizler yapıyorlar, sığınaklar kuruyorlar, herhangi bir saldırı anında kaçacakmış filan, hep korku içinde yaşıyor adamlar. Yani orada elini kolunu sallaya sallaya gezemiyor adamlar. Kral benim de dese, örtüsünü ben değiştiririm de dese, Kabe'nin içine de girse gene de korku içindeler. Evet, bunlar, bu Yahudiler gazap üstüne gazaba maruz kaldılar. Ve her gün Müslümanların namazlarında 40 defa lanet okuyup da aman ya Rabbi bizi onlardan eyleme dedikleri duruma düştüler. Acaba düşünüyorum da Müslümanlar bunu söylerlerken ne dediklerinin farkına varabiliyorlar mı? Müslümanlar da onların durumuna düşmüşlerse diyorum, bu duanın ne anlamı olacak da? Veya kendi kendilerine mi beddua ediyorlar ki acaba Müslümanlar? Neyse, orası kalsın şimdi. Bakın bundan sonra Allah diyor ki وَلِلْ كَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينَ. Ve kafirlere alçaltıcı bir azap vardır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا. Ayet 90. Bir de onlara Allah'ın bütün indirdiklerine iman edin denilince derler ki biz bize indirilene inanırız. Bir de onlara, yani bu tür insanlara deseniz ki Hadi Allah'ın indirdiğine inanın. Haydi Allah'ın kitabına gelin. Ne gerek var başka başka şeyleri arıyorsunuz? İşte Allah sizin için taptaze ayetler indirdi. Evet, Musa aleyhisselam için Tevrat'ı indirdiyse bir zamanlar, sizin için de Kur'an'ı indirdi. Dün o vardı, bugün de bu var. Hadi bakalım denildiği zaman, yani Kur'an'a iman edin dendiği zaman, kıyamete kadar geçerliliği korunacak olan ve kıyamete kadar hükmü baki olacak olan, kıyamet günü de insanların kendisiyle yargılanacağı şu kitaba iman edin, şu Kur'an'a yönelin dendiği zaman, bakın derler ki nü'minu bima unzile aleyna ve yekfurune bima vera'e. Biz bize indirilene iman ederiz. Biz ancak bize indirilene iman ederiz dediler ve ondan başkasına ihtiyacımız yoktur diyerek arkasındakilere küfrettiler. Arkasındakilere, yani verasındakilere iman etmediler. Bize göre bizim hocamızın dediğini kabul ederiz. Dedikleri gibi bugünkü Müslümanların. Mesela piyasada bütün hocalar aslında her biri Kur'an'ı anlatsa, hiçbiri saptırmasa, değiştirmese, yani bir grup ötekine düşman olur muydu? Mümkün değil, değil mi? Gerçekten hepsi Kur'an kaynaklı olsa, yani anlatılanların tümü, hocaların anlattıklarının tümü Kur'an kaynaklı olsa, hepsi Kur'an kaynaklı anlatsa, tamam, biri belki şöyle dedi, öbürü böyle dedi, mutlaka farklılıklar olacaktır. Yani mutlaka ahlaki yönüyle, ideal yönüyle ya da eğitim yönüyle, eylem yönüyle farklılık olacaktır. Yani mesela kimisi malının tümünü vermek gibi, kimisi yarısını vermek gibi farklılıklar olabilecektir. Veya kimisi hemen kılıca sarılalım demek gibi, kimisi biraz işte mutedil olmak gibi farklılıklar olabilecektir. Ebu Bekir Efendimiz gibi, Ömer Efendimiz gibi farklılıklar olabilecektir. Olsun da, ama böyle olmayacaktı Müslümanlar. Herkes diyor ki biz bize öğretilene inanıyoruz. Tamam, bizimki doğru, bizimki güzel, biz buna inanıyoruz. Allah korusun, aynı durum işte Yahudi mantığı olarak bizim piyasada da yaygındır yani. Babalarımız ne öğrettiyse, efendilerimiz, büyüklerimiz ne bellettiyse biz ona inanıyoruz diyorlar. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ. Halbuki hak odur ve üstelik yanlarındakini de doğrulamak ve tasdik etmek üzere gelmişti bu Kur'an. Yani o inkar ettikleri şey hak idi, üstelik yanlarındaki kendi kitaplarını, kendi peygamberlerini de tasdik etmek üzere gelmişti. Halbuki gerçek imanın hedefi haktır ve Allah'tan gelen hak nerede olursa olsun, nereye ve kime inerse insin, hak haktır. Hemen onu kabullenmeleri gerekiyordu. Biz dediler sadece bize indirilene iman ederiz. Biz sadece bize indirilene iman ederiz derken sadece Tevrat'a iman ettiklerini söylüyorlardı. Veya sadece İncil'i kabul ettiklerini söylüyorlardı. Tevrat'tan ve İncil'den sonra gelen, aynı kaynaktan gelen bir kitabı reddettiler. Halbuki o da Tevrat'ın ve İncil'in sahibinden geliyordu. Bu Kur'an da ve üstelik yanlarındaki bu iki kitabı da reddederek değil, tasdik ederek geliyordu. Halbuki bu kitap öyle arkaya atılacak bir özelliğe sahip değildi. Bilakis bu adamların ellerinde kitap olarak kabul ettikleri, bizim kitabımız diye bağrına bastıkları, tüm kitapların içindeki doğruların en doğrusunu içinde toplayan, sinesinde barındıran, hakikatin en hakikatını kendisinde bulunduran bir kitaptı bu Kur'an. Yani yeryüzündeki tüm kitaplar, yeryüzündeki tüm kitapçıklar, ister daha önce Allah'tan gelmiş ama sonradan insanların tahrif ettikleri kitaplar olsun, isterse insanların kendi elleriyle Allah'ın indirdiği kitaptan esinlenerek yazdıkları, oluşturdukları kitaplar olsun, fark etmez. Beşerin elinin değdiği, kaleminin işlediği hiçbir kitap bu kitabın yerine geçemeyecektir. Hiçbir kitap bu kitaptan öne alınamayacak, önde tutulamayacak ve yeryüzünde hiçbir lider, hiçbir önder de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçirilemeyecektir. Çünkü yarın mezara girilince de insanların tümü bu kitaptan hesaba çekilecektir. Kitabın nedir? وَمَا كِتَابُكَ. Kitabın nedir sualiyle bu kitabı tanıyıp tanımadığımızdan, bununla ilgilenip ilgilenmediğimizden, bunu diğer beşer kitaplarının önüne geçirip geçirmediğimizden, buna en üstün payeyi verip hayatımızı sadece buna sorup sormadığımızdan, yani bununla amel edip etmediğimizden hesaba çekileceğiz. Kesinlikle bilesiniz ki insanların yazdıkları kitaplardan hesaba çekilmeyecektir insanlar. Soru bu kitaptan çıkacak. Hesap bu kitaptan verilecektir. Hayatınızın hesabını bu kitaba göre vermek zorunda kalacaksınız. Bu bölümle alakalı daha bir şeyler söylemek istiyordum ama vaktimiz doldu. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetle alakalı bir şeyler söyleyerek Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya devam etmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut'tur. Umut.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. DCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklam.

az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bugün de bir aradayız, birlikteyiz ve yine yeşil alemde insana dair nimetler ve hikmetleri konu alan bir sohbet yapacağız inşallah. Efendim, bugün ele alacağımız konu başlığımız mizaçlar ve ilaçlar başlığı altında konumuzu işleyeceğiz. Hastalıkla sonuçlanan değişen mizaç dengelerimizin yeniden kurulmasında bitkiler dünyasında, yeşil alemde bizleri bekleyen güzelliklerle buluşmak için nelere dikkat etmeliyiz? Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de mizaç uyumunun sağlanmasıdır. Hastanın kullanacağı bitkilerin yapısındaki mizaçların birbirine uyması, birbirini desteklemesi, hastanın ihtiyacı olan, hasta bünyenin ihtiyacı olan mizaç desteklerinin efendim ortaya konması için bu destekleri taşıyan bitkilerin seçilmesi, özenle hazırlanması icap eder. Genel olarak bu konuyu ele alacağız. Mizaç ve ilaç başlığı altında konumuzu işleyeceğiz. Değerli dostlarım, insan için mizacın tanımına geçmeden önce canlılığın dört temel yazılımından bahsettik ve bunların mizaçlarından bahsettik. Dolayısıyla bu hususu kısaca hatırlamakta yarar var. Canlılığın dört temel yazılımı toprak, hava, su ve ateş unsurlarıdır. Bu unsurlar kendilerine has çok geniş kapsamlı yazılımları ihtiva ederler. Ve canlıların yaratılışında bu yazılımlar Cenab-ı Hakk'ın emriyle koyduğu ilahi kanunlarla rol alır. Dolayısıyla insanların bünyesine de bu dört yazılım sirayet eder, bitkilerin bünyesine de bu dört yazılım sirayet eder. Bunların mizaçları da aynı şekilde insanlara ve bitkilere geçer ve bu dört yazılımın canlı bünyesinde ihtiva ettiği görevler vardır hem insanlarda hem bitkilerde. Bu durumda insanların bünyesinde bu mizaç dengelerindeki değişiklikler söz konusu olduğunda bitkiler dünyasında hazırlanıp bekletilen bu mizaçları dengeleyici programlar doğru şekilde seçilip kullanılırsa kişinin yapısındaki bozulan mizaç dengeleri yeniden kurulmak suretiyle rahatsızlıkların ortadan kalkması sağlanabilir. Hastalıkla şifa böyle buluşmaktadır. Dolayısıyla burada bu konuyu özetlemiş olduk. Değerli dostlarım, bugün de mizaç ve ilaç ikilisini ele alacağız. Bitkilerin yapısında bulunan mizaçların kullanacak kişinin ihtiyacı olan destekleri sağlaması icap eder. Dolayısıyla buna ulaşmak için neler yapmalıyız? Bugün bu konuyu mütalaa edeceğiz. Önce şuradan başlayalım. İnsan için mizacın tanımı nedir? Fiziksel ve psikolojik yapımızda bulunan soğukluk, sıcaklık, kuruluk ve nemlilik gibi zıt özellikteki unsurların karşılıklı etkileşiminden ortaya çıkan bir keyfiyettir mizaç. Yazılımın dört temel unsuru, hava, su, toprak ve ateş unsurları dedik. Bunların mizaçlarından bahsettik. İşte bu mizaçlar soğukluk, sıcaklık, kuruluk ve nemlilik şeklinde bize ulaşmaktadır, bize yansımaktadır. Neyle ulaşır bize bunlar? Yiyip içtiğimiz gıdalarla, yani bitkiler vasıtasıyla, oksijen vasıtasıyla bu unsurlar bünyemize taşınır ve canlılığın dört temel yazılımının sahip olduğu bu soğukluk, sıcaklık, kuruluk ve nemlilik gibi mizaçlar bizim bünyemizde de yerini alır. Bu bünyemizin sahip olduğu mizaçlarda bir anormallik yaşandığında, bir azalma, bir çoğalma yaşandığında yine bu dört temel yazılımın birbirine zıt unsurlarını dengelemek suretiyle efendim yapımızda bozulan mizaçları yeniden kurabiliriz. Ve burada soğukluk, sıcaklık, kuruluk ve nemlilik dört temel yazılımın ana mizaçları olarak karşımıza çıkıyor. Burada birbirlerini dengeleyici olarak toprağın kuruluğu havanın nemliliğini, havanın nemliliği toprağın kuruluğunu dengelediği gibi suyun soğukluğu ateşin sıcaklığını, ateşin sıcaklığı da suyun soğukluğunu dengelemektedir. Yani bunların birbirlerinde bir azalma meydana geldiğinde diğer zıt unsurla desteklenebilir. Çoğalma meydana geldiğinde de yine karşı zıt unsuruyla desteklenerek efendim normale döndürülebilir. Demek ki toprak havayı dengeler, su da ateşi dengeler. Böylece bünyemizdeki bu dengelerin kurulmasında bu dört temel yazılımın mizaçlarının ne olduğuna, bünyemizde ne kadar miktarlarda bulunduğuna bakmak lazım. Zaten bu dengeler bozulduğu için hastalık ortaya çıkar dedik. Dolayısıyla dengelerin kurulması, hastalığın ortadan kalkması demektir. Bu dengeleri kurmak için de doğru bitkileri seçmek icap eder. Zira bitkiler de aynı şekilde bu dört temel yazılımın mizaçlarını taşımaktadırlar. Soğukluk, sıcaklık, kuruluk ve nemlilik mizaçları insan için geçerli olduğu gibi bitkilerin yapısında da bu gerçekler vardır. Dolayısıyla hem insanların hem de bitkilerin sahip oldukları özel mizaçlar vardır. İki türlü mizaç vardır değerli dostlarım. Biri dengeli mizaç, bir diğeri de dengesiz mizaç. İnsan ve diğer yaratılmışlara mutlak denge verilmemiştir. Yani mutlak dengeli bir canlı söz konusu değildir. Mutlaka bir takım aksamalara muhatap, aksamalara müsait olacak şekilde yaratmıştır Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bu bir hikmettir. Bunu anlamak icap eder. Çünkü yaratan kusursuz, eşsiz ve tek olan yaratıcı yarattıklarına bu kusursuzluğu vermemiştir. İşlevsel olarak, icraat olarak, faaliyet olarak mutlaka yaratılmışlarda bir kusur söz konusudur. Yaratılış programları mükemmel olmasına rağmen işletilme noktasında kusurlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla mizaçlarda da bu denge mutlak olarak söz konusu değil ama insan mizacı mutlak dengeye en yakın olanıdır. Bedenimizin yapısını oluşturan tüm organların iki temel fonksiyonu vardır. Biri almak, diğeri de atmak. Yaratılış ameliyesi devam ederken bu iki işlem gerçekleşir. Organlarımız da kendi yapılarında çeşitli şekillerde özel mizaçlara sahiptirler. Bu mizaçları gereği faaliyetlerini yürütürler. Bu faaliyetlerde bir aksama olduğu zaman mizaçlarındaki doğal dengenin aksadığı, bozulduğu ya da değiştiği şeklinde anlamak icap eder. Bu dengeler yeniden kurulduğunda doğal ve doğru olan işleyiş de devam eder. İşte bu doğal ve doğru olan işleyiş devam ettiğinde alınması gereken hizmetler doğru şekilde yapıldığı gibi atılması gereken hizmetler de doğru şekilde yerine getirilir. Bünyemizdeki organların büyük bir kısmı alıcı, işleyici, hazırlayıcı, hazmedici görevi yerine getirirken büyük bir kısmı da bu kullanılan maddelerin atıklarını vücudun dışına taşımakla görevlidir. Dolayısıyla temel olarak vücut almak ve atmak gibi iki ana işlemi yerine getirir. Bu iki ana işlemde bir aksama söz konusuysa bunun altında kişinin yapısındaki mizaç dengelerinin değişmiş olması yatar. Bu mizaç dengeleri yeniden normale ve doğala döndürülmesi halinde alma ve atma işlemleri normal boyutuyla devam eder. Bu bize sağlık üreten bir sonuç getirir. Alma işleminin aksaması demek sindirim zorlukları demektir. Ağızdan başlayarak kalın bağırsağın sonuna kadar devam eden bu çizgide yer alan organların vazifesini tam yapamaması demektir. İştah azlığından tutunuz da kabızlıktır, ishaldir, mide bulantısıdır, efendim ekşimedir, gastrittir, ülserdir, reflüdür, efendim ince bağırsak sorunları, kalın bağırsak sorunları vesaire, karaciğer sorunları, pankreas sorunları, safra sorunları gibi bu çizgide yer alan organların yaşadığı sıkıntıların arkasında bunların sahip olduğu mizaç dengelerinin değişmiş olması. Aşırı nemlenme, aşırı ısınma, aşırı kuruluk, işte aşırı efendim soğukluk gibi dengelerin değişmiş olmasıdır. Bu dengeler değiştiği zaman alma işlemini üstlenen organlar vücuda lazım olan gıdaların alım işini yapmakta sıkıntı yaşarlar. Tam manasıyla yapamazlar. Dolayısıyla bu atılması gerekenlerin miktarının da daha fazla çıkmasına yol açar. Yani o zaman kanın kirlenmesi daha yüksek miktarda olur. Bu kirliliği temizlemekle görevli olan böbrekler, işte efendim deri, karaciğer, kalın bağırsak, akciğer, lenf sistemi gibi çeşitli boyutlarıyla temizliğe katılan organların da atma işleminde aksamaları başlar. Dolayısıyla birbirini etkileyen bir zincir halkaları gibi gelişen bir işleyişe şahit oluyoruz. O halde bu insicamın devam etmesi için alma ve atma vücuttaki bu işlemin doğru şekilde yürümesi için organların sahip olduğu, genelde kişinin sahip olduğu mizaç dengelerinin korunmaya devam edilmesi icap eder. Doğru beslenmeyle, doğru düşünmeyle, doğru yaşamayla bu mizaç dengeleri korunabilir. Bunlarda bir aksama meydana geldiğinde de doğal yollarla tabii ki öncelikli olarak bu mizaç dengelerinin kurulmasında tıbbi destekler gerekiyorsa mutlaka öncelikli olarak bunları almakla birlikte doğal yollarla, bitkiler vasıtasıyla da bu mizaç dengelerinin kurulmasına yönelmek icap eder. Dolayısıyla bedenimizdeki bu iki temel işlemi ne kadar doğru yürütebilirsek o kadar sağlıklı oluruz. Bu manada sağlığımızın bozulması söz konusu olduğunda bu iki temel işlemin yeniden kurulmasına özen göstermek lazım. Bu durumda tabii ki bitkisel tedavilerde sindirim sistemi, yani kişinin rahatsızlığı, romatizmal şikayet olabilir ama kişinin romatizmal şikayetinin giderilmesinde sindirim sisteminin dengelenmesi, desteklenmesi, varsa aksamaların giderilmesine dikkat etmek lazım, önem vermek lazım. Kabızlık gibi, ishal gibi, mide bulantıları, kusma gibi, iğrenme gibi, iştahsızlık gibi, karaciğer sorunları gibi, pankreas, safra sorunları gibi, ince bağırsak ve kalın bağırsaktaki iltihabi sorunlar ya da psikolojik kaynaklı kasılımlar gibi sorunlar var ise bunlara dikkat etmek lazım. Bunların yeniden doğal dengelerine kavuşturulması icap eder ki romatizmal şikayetlere asıl destek ulaştırılabilsin. Bitkilerin yapısında böyle bir gerçek vardır. Yani her bitkide incelendiğinde irili ufaklı etkilerle birlikte insan bünyesinin tümü hedeflenmiştir ve bu hedefler içerisinde sindirimle ilgili etkiler öne çıkar ilk defa. Hemen göze çarpar. Dolayısıyla bitkisel tedavilerde kişinin sindirim sistemi özellikle dikkate alınması icap eder. Neden? Alma işlemini, bu iki temel işlemden, almak ve atmak şeklinde ifade ettiğimiz iki temel işlemden ilkini sindirim sistemi ağırlıklı olarak üstlenir. Geriye ne kalır? O tarifimize göre atma işlemi kalır. Yani kullanılan malzemelerin atıkları, fazlalıkları kanın temizlenmesi için yapılması gereken işlemler kalır ki birinci işlem alma işlemi, yani sindirim sistemi doğru çalışır, düzenli bir hizmet verirse atılması gerekenler de doğal boyutu geçmez. Yani karaciğer çok fazla yorulmaz, böbrekler çok fazla yorulmaz, kalp çok fazla yorulmaz, lenf sistemi çok fazla tıkanmaz, yorulmaz gibi. Kabızlık problemi var ise atmada bir problem var gibi gözükür ama onun bir önceki boyutuna baktığımız zaman aslında almadaki yanlışlıklardan meydana gelen bir sorun olduğu karşımıza çıkar. Bugün herkesin bildiği bir gerçektir. Kötü beslenmenin sebze meyve unsurlarını az almak, lifli gıdaları menüden çıkarmanın getirdiği bir sonuçtur kabızlık. Önemli bir problemdir. Dolayısıyla temizleyici boyutta, atma boyutunda sorunlar çıktığında bunun hemen alma boyutundaki aksamalardan kaynaklandığını bilmek lazım. Bu iki unsuru birbirinden ayrılmaz parça olarak görmeli. Bünyemizdeki şikayetleri bir bütün olarak görüp değerlendirirsek işte o zaman doğal dengeler, o mizaç dengeleri kurulmuş olur. Tıbbi bitkilerin yapısında da Cenab-ı Hak bu genel etki düzenini kurmuştur. Bitkilerin bu genel etkilerinden ötürü incelendiği zaman her bitki her derde devadır bakışı öne çıkmaktadır. Öyle anlaşılmaktadır. Evet, böyle bir boyutu vardır. Her bitki bünyenin her türlü boyutuyla irili ufaklı etkiler taşır. Dolaylı ya da direkt etkiler taşır. Ama bu şu manaya gelmez. Her bitki her derde ilaç olur ve ortadan kaldırır anlamına gelmez. Bu gerçeği doğru anlamak lazım. Dolayısıyla bitkilerin böyle olması, bu tür genel özelliklere sahip olması, çok yönlü holistik etkiler taşıması aslında insanlar için çok büyük birer nimettir. Bu nimetin yapısında gizli olan bir hikmet vardır. İşte onu yakalamak lazım. Nedir bu hikmet? Bu hikmet bitkilerin yapısındaki bu güzelliklere baktığımızda her insan kendi bünyesinin ihtiyaç duyduğu o iyileştirici, besleyici, temizleyici, koruyucu gücü oluşturmak üzere uygun bitkileri seçmesi ve onları programlı bir şekilde kullanması icap eder. Bu nimetin, bitkilerin çok yönlü etkilere sahip olması şeklinde ifade ettiğimiz bu nimetin içinde gizli olan hikmet budur. Evet, sevgili dostlarım, insanın sahip olduğu mizaçlardan bahsettik. Bu dört temel yazılımın insana da sirayet ettiğini ifade ettik. İnsanın öncü mizaçları ve dengeleyici mizaçları söz konusudur. Öncü mizaçları, yani yaşam enerjisini üreten ve devam ettiren mizaçlar, sıcaklık ve nemlilik mizacıdır. Bunlarda bir değişiklik, bir aksama, bir azalma, çoğalma söz konusu olduğunda iki tane de dengeleyici mizacı vardır. Birisi kuruluk, diğeri soğukluk. Kuruluk ve soğukluk ihtiyaç halinde arttırılması ya da azaltılması halinde diğer iki mizacı, nemlilik ve sıcaklığı dengeleyen özellikler taşır. Sıcaklıkta bir artma, yani kişide bir ateş olgusu, efendim iç organları, mizaçları ile ilgili baktığımızda midedeki hararetin artması, karaciğerdeki hararetin artması ya da akciğerdeki hararetin artması gibi düşünebiliriz. İç organlarda ve genel durumda bir sıcaklık artması, sıcaklık mizacının artı yönde gelişmesi halinde bunu normal dengesine çekmek için soğukluk mizacını teşvik ederek, takviye ederek artan sıcaklığı normale döndürmek mümkün. Peki nemlilik mizacında bir artış söz konusu olduğunda, aşırı nemlilik doğal olarak bir mukus akışı, bir sıvı dışlaması gibi durumları ortaya koyar. Bu durumda kuruluk mizacını destekleyerek, teşvik ederek, takviye ederek nemlilik mizacını normale döndürmek ve doğal boyutuna çekmek mümkün. Demek ki insanın sahip olduğu bu dört temel mizaçtan ikisi enerji üretimi işlemini temel olarak yerine getirirken diğer ikisi de bunlardaki anormallikleri normale döndürücü işlemler yapar. İşte bu mizaçlardaki dengelerin kurulması için bitkilerin yapısında bulunan yine aynı mizaçların varlığı söz konusu. Bitkilerin desteğiyle bu mizaçları bünyemize takviye etmek suretiyle, eksiğini noksanını tamamlamak suretiyle rahatsızlıklarımızdan kurtulmak mümkün. Yani bitkilerden hangileri hangi mizaçlara sahiptir diye soru soracak olursak, her bitkinin sahip olduğu mizaçları vardır. Bunlara bazı örnekler verelim. Mesela anason şifalı bitkisi sıcak ve kuru mizaca sahiptir. Sıcaklık mizacıyla ateşi temsil ederken, yani ateşin mizacını simgelerken, kuruluk mizacıyla da toprağın mizacını yapısında barındırmış olur. Kırk kilit bitkisi soğuk ve kuru mizaca sahiptir. Soğukluk ve kuruluk mizacını taşır. Soğukluk mizacıyla suyun mizacını bünyesinde barındırırken, kuruluk mizacıyla da toprağın mizacını bünyesinde barındırır. Yani toprağın mizacını bize taşır. Şimdi kişi yapısında mizaç dengeleri değişmiş ise, buna göre hangi mizaç azalmış, hangi mizaç çoğalmış, bu manada bitkileri doğru seçerek bu azalanları takviye etme, çoğalanları geri çekmek gibi bir desteği alır bitkilerin yapısındaki bu mizaçlarla. Böğürtlen yaprağına baktığımız zaman soğukluk ve kuruluk mizacına sahiptir. Meyvesi ise sıcaklık mizacını taşır. Bakın aynı bitkinin yaprağı farklı mizaçta, meyvesi farklı mizaçta, kökü daha farklı mizaçta olabilir. Yaprak, kök, çiçek, dal, kabuk gibi unsurlar farklı farklı mizaçları bünyelerinde barındırabilirler. Bu durumda hangi bitkinin hangi unsurundan yararlanmamız gerektiğini iyi tayin etmek icap eder. Ve bunların hazırlanma biçimi bu mizaçların bünyemize taşınmasında önemli rol alır. Kullanım süreleri hakeza yine önemli rol alır. Bu kadar hassas bir yolculuk söz konusu iken önceden hazırlanmış unsurların şuna iyi gelir, buna iyi gelir, bunun ilacı, şunun ilacı gibi düşünülmesi doğru değil. Bunlar besleyici, temizleyici gıdalar olarak düşünülebilir. Mesela idrar arttırıcı etkisi vardır, temizleyici destek verir. Enerji takviye edici etkisi vardır, besleyici destek verir. Yani doğal gıdalar olarak bakmak gerekir ama hastalığı iyileştirici etkin güç, mizaç dengelerini yeniden kuracak, kişiye has o dengeleri tesis edecek bir güç olarak bakmak için mutlaka kişinin yapısına özel seçilip programlanması lazım ki neyi dengeleyeceği belli olsun. Evet, mesela fesleğen bitkisi kuru mizacı sahiptir. Yani toprağın temel mizacını bize taşır. Hazambel şifalı bitkisi sıcaklık ve kuruluk mizacını ihtiva eder. Sıcaklık mizacıyla ateşi temsil ederken kuruluk mizacıyla toprağı temsil eder. Hazambel'in yapısında sıcaklık ve kuruluk mizacı programlanmış iken hangi insanın hangi maksatlarla bunu kullanacağı da apaçık ortadadır. Sıcaklık mizacında bir azalma yaşayan insan, Hazambel'in sıcaklık mizacıyla bünyesinde azalan sıcaklık mizacını takviye ederek normal boyutu yakalayabilir. Ama aynı zamanda Hazambel bitkisinin kuruluk mizacı da var. O halde öyle insanlar vardır ki Hazambel bitkisi onlar için,
1: Onların sıcaklık mizacını takviye etmek üzere kullanılamaz niye? Kuruluk mizacı da dikkate alınması icap eder. Burada kişiye özel dengelerin kurulması için bitkilerin de kişiye özel seçilmesi söz konusu. Çörek otu şifalı bitkisi hepimizin bildiği, çokça kullanılan, evlerimizde her an bulunan çok güzel bir nimettir. Yapısında harika hikmetler gizlidir. Dolayısıyla çörek otu tohumu bütün siyah daneli tohumları temsil eder. Siyah renk esprisini iyi anlamamız icap eder. Yapılan incelemeler ve araştırmalara bakıldığında antioksidanlar içerisinde en etkili olanı siyah renk ihtiva eden unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Siyah renkli bitkiler, siyah renkli tohumlar, siyah renkli meyveler, yani koyu renk daha doğrusu. Koyu renkin en ileri safhası siyah malumunuz. Dolayısıyla çörek otu koyu renkli tohumları, koyu renkli nebatatı temsilen karşımızda duruyor. Dolayısıyla çörek otu deyip geçmemek lazım. Çörek otunu birçok alanda kullanmak, faydalanmak mümkün ama doğru bitkilerle, doğru unsurlarla, doğru kişilerde kullanıldığında, doğru kişilerle buluştuğunda bu güzellikler ortaya çıkar. Aksi halde rastgele kullanımlar gıda olarak vücutumuza yardımcı olmaya devam eder. Çörek otu örneğini biraz daha açmak icap eder. Bitkilerin yapısındaki mizaçları iyi kavramak için. Çörek otu bronşları tıkayan katı balgamı sıcaklık mizacıyla ısıtır ve akışkan hale getirir. Akışkan hale getirir, dolayısıyla bronşlar açılır. Çörek otunun yapısındaki sıcaklık mizacı böyle bir hizmet verir. Peki Hazambel'deki sıcaklık mizacı niye acaba çörek otunun bronşlar üzerindeki etkisini göstermiyor? Çünkü temel işlevler olarak diğer maddeler de dikkate alındığında çörek otunun yapısındaki diğer maddeler ile Hazambel bitkisinin yapısındaki ya da başka bitkilerin yapısındaki diğer maddeler dikkate alındığında aslında topluca bir etki istikameti ortaya çıkıyor. Hazambel bitkisinin diğer maddeleri dikkate alındığında bu maddelerin bir araya getirdiği ortak etki alanı daha ziyade sindirim sistemi, mide ve bağırsaklar üzerinde, karaciğer, pankreas, safra üzerindeki etkileri bize işaret ediyor. Çörek otunun yapısındaki madde bütünlüğü ve ortaya koyduğu etki daha ziyade solunum sistemi, yani kılcal damarlar ve kılcal kaslar üzerine doğru bizi yöneltiyor. Bu manada bünyenin dolaylı olarak çeşitli bölgelerinde benzeri unsurlar üzerinde de etkisi söz konusudur. Ama ana etki olarak içindeki madde bütünlüğü en tesirli olacağı alanı bize gösteriyor. Bu da çörek otunun yapısındaki maddelerin gösterdiği işaret, solunum sistemi ve bronşlar üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Dolayısıyla çörek otundaki sıcaklık mizacının istikameti farklı alana, Hazambel'deki sıcaklık mizacı ise farklı alana bizi yönlendiriyor. Programın başında da ifade etmiştim, organlarımızın da sahip olduğu mizaçlar var. Demek ki çörek otu farklı alana, Hazambel bitkisi farklı alana temel hizmet taşımaktadır. Ama genel hizmetler bakımından çörek otunun mideye faydası var mıdır? Vardır. Bağırsaklara var mıdır? Vardır. Hazambel'in akciğere faydası var mıdır? Vardır. Dolaylı olarak besin faydaları diyebileceğimiz, besin desteği diyebileceğimiz, besleyici hizmetler diyebileceğimiz hizmetleri vardır. Ama yenileyici ve koruyucu hizmetler boyutuna geçtiğimizde işte o zaman adeta branşlar ayrılmakta. Her bitkinin bünyede hedef sistemi, hedef organı, hedef dokusu ve hedef hücresi şeklinde birbirini takip eden aynı yol güzergahındaki işaret taşları gibi dizilmiş hedefleri vardır. Bu yüzden insanlar nasıl ki şahsa özel yaratılmıştır Cenab-ı Hak, her insanı farklı bir program işleyişine göre yaratmıştır. Bitkiler de aynı şekildedir. Her bitki kendine has bir icraatı ortaya koymak üzere programlanmıştır. Ama derin baktığımızda bunu görebiliriz. Yüzeysel baktığımızda insanların hepsi birbirinin aynısı gibi görmek mümkün. Bitkilerin de hepsinin birbirinin aynısı gibi görmek mümkün. Ama biz nimetlerin yapısındaki hikmetleri kavramak gözüyle baktığımız zaman işte bu özel farkları yakalayabiliriz. O halde bitkilerin yapısındaki tedavi edici unsurlarla buluşmak için bu derin bakışı koymak zorundayız. Kişiye özel yaratılmış olan insan varlığıyla yapıya özel yaratılmış olan bitki unsurunu bir araya getirmek için bu özel bakışa ihtiyaç var değerli dostlarım. İşte burada ifade ettiğim gibi Çörek otu, bronşları tıkayan katı balgamı sıcaklık mizacıyla ısıtır, akışkan hale getirir ve böylece bronş kaslarındaki tedirginliği ortadan kaldırır. Yani astım bronşit şikayetinde karbondioksiti atmamak gibi bir kasılmaya sebep olduğu bu durumu ortadan kaldırır ve kişinin rahat nefes almasına yardımcı olur bu etkiler. Kuruluk özelliğiyle de aşırı nemi kurutarak salgıları normalleştirir. Burun salgılarının aşırı derecede dışlanması gibi anormalliği de kuruluk özelliğiyle dengeler. Bakınız, bitkilerin yapısındaki sahip oldukları temel mizaçlar insan bünyesindeki aksamaya tabi olmuş, uğramış, bozulmuş mizaçları yeniden dengelemek için yaratılmıştır. Bitkiler insanlar için yaratılmıştır. Her insan kendisine ait, kendisine deva olacak bitkilerin seçilmesi gerektiğini bilmeli ve ona göre yeşil alemde hazır kıta bekleyen bu doğal unsurlarla buluşmak üzere yola çıkmalı. Adresini bilmediğimiz bir yolculuğa çıkmak nasıl insanı yorar ve hakikaten sonucu olumsuz olursa, derdimize derman olacak bitkilerin hangileri olduğunu bilmeden yola çıkmak da aynı şekilde insanı yorar ve zaman kaybına, hastalıkların ilerlemesine sebep olur. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. Reklam.

0: Özel FM.
1: Değerli dinleyiciler, kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Evet değerli dostlarım, insanların sahip olduğu mizaçlar gibi bitkilerin de sahip olduğu mizaçlar vardır. Aynı mizaçları çeşitli oranlarda ve çeşitli biçimlerde insanlar taşıdığı gibi bitkiler de taşımaktadırlar. Nedir o mizaçlar? Saymıştık: soğukluk, sıcaklık, nemlilik ve kuruluk. Bu dört temel mizacın insan bünyesindeki işlevleri, mizaç oranları değiştikçe ya düzelmektedir ya bozulmaktadır. O halde bitkilerle bunları takviye ederek normal boyutlara ulaştırdığımızda insan bünyesindeki sağlık sorunları da ortadan kalkmaktadır. Efendim tabii bu konuda vakit el verdiği ölçüde tabii sınırlı konuşmak durumundayız. Aslında söylenecek çok söz var. Farklı açılardan meseleye bakmak lazım. Ama bilmemiz gereken bir husus var ki o da mizaç dengelerimizi kurmak suretiyle, bitkilerin desteğiyle bu dengeleri kurmak suretiyle rahatsızlıklarımızdan kurtulabiliriz. Tabii ki hastalık tablosuna baktığımız zaman iki gerçeği de görmemiz lazım. Bizim konumuz burada doğal alemde insana dair, yeşil alemde insana dair nimetler ve hikmetler başlığı altında işlediğimiz bu konu çerçevesinde konuşuyoruz ama sağlık ve hastalık bağlamında şunu da kesin olarak ifade etmemiz lazım. Hastalık olgusunun iki ucu var. Biri sonucu, biri sebebi. Yani hastalığı oluşturan sebepler olduğu gibi o hastalığın ortaya çıkardığı, ulaştığı sonuçlar da vardır. Kalp krizi yaşayan ya da mide kanaması yaşayan ya da mesane tıkanması yaşayan bir insanın durumunu düşününüz. Bu durum hastalığın sonucunu ortaya kor. Yani var olan hastalığın sonucu net bir şekilde kendini göstermektedir. Bu aciliyet arz eder. Aynı hastalıkların bir de hazırlayıcı sebepleri vardır. Ufak ufak yavaş yavaş gelişmekte olan yaşadığı geçmişte bir süreç vardır. Ve o sebepler o süreçte dizilir peş peşe. Bu tabloyu iyi okuduğumuz zaman bugün için günümüzde herhangi bir hastalığın tedavisi, teşhisi için öncelikli olarak mutlaka doktor teşhisi ve tıbbi tedavi olmazsa olmaz bir koşuldur. Bugünün şartlarında yaşayan insanlar için ortaya çıkan bir rahatsızlığın mutlaka hekim teşhisi ve tedavisiyle sonuçlarının normale döndürülmesi lazım. Saymış olduğumuz bu aciliyetler zaten insan zorunlu olarak hekime başvurmak gereğini hisseder. Çünkü mesanesi tıkanmış bir insanın artık idrar arttırıcı bitkilerle ya da mesaneyi açacak bitkilerle o işi yapamayacağını bilmesi lazım. Kalp krizi geçirmek durumunda olan bir insanın kalp kaslarını güçlendirici bitkilerin desteğiyle o sonucu ortadan kaldıramaz. Mide kanaması geçiren bir insanın kan kesici bitkileri kullanmak suretiyle kanamakta olan bir mide yarasını hemen o kanı kesmesi mümkün olmayabilir. Boyutunu bilmediğimiz için biraz genel bakıyoruz. Dolayısıyla mutlaka tıbbi teşhis ve tedavi hastalıkların sonuçlarını ortadan kaldırmak için gereklidir, elzemdir. Bu demektir ki herhangi bir hastalıkta böyle bir şikayetimiz vuku bulduğunda mutlaka hekime müracaat etmeliyiz. Hekimin ortaya koyduğu teşhis ve tedaviyi devam ettirirken sonucu, aciliyeti kontrol altına, müdahale altına aldıktan sonra beraberinde aynı hastalığın sebeplerini de ortadan kaldırmak üzere kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun olarak seçilmiş bitkilerin programlı bir şekilde, süreli, programlı ve ölçülü bir şekilde kullanılmasına yönelmek icap eder. Bu da yetmez, doğru beslenme diye ifade ettiğimiz kişinin yapısına uygun. Doğal beslenelim, sebze meyve ağırlıklı beslenelim, bu herkes için geçerli olmayabilir. Yani kişi efendim mide iltihabı, mide kanaması geçirmiş ve midesi tahriş olmuş, herhangi bir tahrişe müsait değil, yani böyle bir durumda efendim lifli gıdalar yemek lazım diyemezsiniz ona. Dolayısıyla kişiye özel beslenme programını da buna ilave etmeli ve yüksek moral takviyesi, psikolojik destek, yakınlarının, hekiminin ve istişare ettiği diğer insanların yüksek moral desteği de buna ilave edildiğinde önemli bir program ortaya çıkar. Yüksek moral, düzenli beslenme, doğru tedaviler uygulandığında her türlü hastalığın üstesinden gelmek mümkündür. Önemli olan bu üçlüyü bir araya getirmektir. Doğru tedaviler noktasında arz ettiğim gibi hekim teşhisi ve tedavisi belli edilmeden, bu program ortaya konmadan kişiye ait bitki seçimi yapılamaz. Bitkilerin doğru seçimi için mutlaka hekim teşhisi şarttır değerli dostlarım. Yani son sözüm şu olsun: hasta olduğunuz zaman aktara değil doktora gitmelisiniz. Daha sonra da bitkilerle ilgili hizmetleri bahsettiğimiz çizgide kullanabilirsiniz, alabilirsiniz, almalısınız, kullanmalısınız doğru destekler noktasında. Bu güzel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Bugün ele aldığımız konumuzu bir kez daha hatırlatalım. Mizaç ve ilaç uyumundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla insanların bitkileri kullanırken, yeşil alemde insana dair o nimetler ile buluşurken mutlaka kendi yapılarındaki mizaçlar ile kullandıkları bitkilerin sahip olduğu mizaçları dengelemeleri icap eder. Dolayısıyla kendi yapılarına has mizaç özelliklerine sahip bitkilerin seçilip programlanmasına önem vermeleri icap eder. Sevgili dostlarım, mutlak dengeli ilaç yoktur. Yani %100 çözüm, %100 garanti şeklinde ifade edilecek derecede bir ilaç yapılamaz. Çünkü bunun muhatabı, yani yapılan ilacı ya da seçilen bitkiyi, bitkileri kullanacak olan insanın bünyesi buna karar verecek bir manada. O bünyenin doğal ısısıyla harekete geçen bitkilerin yapısındaki maddeler, o bünyenin aldığı, kabul ettiği ve değerlendirdiği ölçüde netice verecektir. Böyle bir gerçeği göz ardı ederek her şey insanın kendi elindeymiş gibi, gerek bitkileri seçen kimselerin, gerekse bu konuda efendim garanti ifadesiyle olaya yaklaşan kimsenin kendi elindeymiş gibi davranması son derece yanlıştır. Bilmeliyiz ki doğru seçilen bitkiler bütün ilmi verilere göre doğru seçilmiş olsa dahi onların yapısındaki etkili maddelerin kullanan kimsenin bünyesi tarafından kullanma oranı, değerlendirme oranı çok önem arz eder. Sonuca ciddi derecede etki yapar. Bu sebeple yüksek moralle iyileşeceğine inanarak insanların ilaçları kullanması lazım. Gerek tıbbi tedavilerine, gerek bitkisel desteklerde bu iyileşme inancı ve kabullenme olgusu önemli rol oynar. Yani mümkün olan en geniş ölçülerde hücrenin bunları kabulüne zemin hazırlamaktır. Zira her insanın hücre yapısında hücreye giren her unsuru hızla dışarıya taşıyan moleküller vardır, proteinler vardır. Dolayısıyla bunların her insanın bünyesinde sayısı ve işlerliği farklılık arz eder. Siz ne yersen yiyiniz, yediğiniz içtiğiniz gıdalar, ilaçlar hücreye ulaştığı anda onları hızla dışarı taşıyan unsurlar olduğunu bilmeniz lazım. İşte o unsurların hücre dışına taşıma hızı, onların hücredeki sayısı, miktarı kişiye özeldir. İşte o durum sizin yiyip içtiğiniz gıdalardan, ilaçlardan hücrelerinizin ne kadar istifade edeceğini belirler. Bunu en verimli hale, en olumlu boyuta taşımak için yüksek moralle bünyedeki sistemleri çalıştırmak ya da yüksek moralle ilacı kabul etmek lazım. Gerek bitkisel destekleri, gerek tıbbi ilaçlarda bu yüksek moralle kabullenerek hekime inanacak insan. Eğer hekimine inanmıyorsa, söylediği sözlere itibarı yoksa, bir itimatsızlığı var ise, yani ihtimal vermiyorum filan gibi düşünüyorsa, kullandığı ilaç da fayda etmez. Çünkü hücre onu kabul etmez. Dolayısıyla burada kullanılan ilacın ya da bitkilerin vücuttaki etkisi, tesiri, faydası bünyemizi hazırlamakla da alakalıdır. Yani kabullenmekle alakalıdır, moralle alakalıdır. Dolayısıyla hücre kapılarını en olumlu şekilde, kontrollü bir şekilde alıp kullanmasına müsaade etmek icap eder. Dolayısıyla böyle bir gerçeği göz ardı ederek sen al bunu ye iç hiçbir şeyin kalmaz göreceksin demek son derece yanlıştır. Burada mutlak dengeli bir ilaç iddiasında bulunmak doğru değildir. Bu gerçeklere göre hareket etmeli. Zaten rahatsızlıkların uzun süre devam etmesi, doğru tedaviler uygulanmasına rağmen neticelerin alınmamasında hastanın kendisine düşen görevi tam yapmaması gibi önemli bir durumda rol almaktadır. Herhangi bir hastalığımız söz konusu olduğunda mutlaka önemli bir görevi, yani bunun iyileştirmesi için bize de düşen özel görevlerin var olduğunu bilmemiz lazım. İşte o görevlerden bir tanesi iyileşme inancıyla hücreyi razı etmek, hücreyi yüksek morale taşımaktır. Kullandığımız ilaçların yapısındaki iyileştirici etkileri tam kullanması için, yani iyileştirici neticenin tam hasıl olması için böyle bir özel görevimizin olduğunu bilmeliyiz hasta olan insanlar açısından. Mesela kullanılan bitkilerin mizaç dengeleri, bedendeki dengelenmesi istenen mizaç dengelerinden düşük olursa etkili olmaz. Diyelim ki kuruluk mizacı insanın bünyesinde aşırı derecede artmıştır. Deri döküntülere, saç dökülmesi, işte cilt kurumaları, çatlamaları falan gibi neticeleri yaşıyor. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için bir bitkiler seçilip önerilmiş ise ya da rastgele seçilmiş ise, eğer bu yapılan çalışmada kuruluk mizacını dengeleyecek miktarda bir nemlilik özelliği taşıyan bir çalışma yapılmamışsa, yani nem oranı daha düşük olan, nemlendirici etkisi daha düşük olan bitkilerden oluşan bir çalışma yapılmış ise, o zaman bu kuruluğu gideremez. Kuruluk mizacını normale döndüremez. Oysa ki bunun olması için nemlilik mizacı kişinin yapısındaki kuruluk mizacını alt edecek, onu geri döndürecek güçte olması lazım. İşte bunun olması için de kuruluk mizacını yaşayan kişinin yapısındaki gerçekler ile bu yapıdaki gerçekleri normale döndürecek etkiye sahip bitkilerin seçilmesi lazım. Bu durum rastgele olmayacağı apaçık ortada. Kişinin bedeninde kuruluk mizacı değeri aşırı artmış ise, bunu dengelemek için deminki arz ettiğimiz nemlilik özelliği taşıyan gücü oluşturmak üzere biraz daha dikkatli davranmalı ve bu kuruluk mizacını altalayacak yeterli derecedeki bitkilerin seçimine, nemlilik özelliği taşıyan bitkilerin seçimine dikkat etmeli. Sıcaklık, soğukluk için de bu geçerli. Dolayısıyla burada asıl hedef seçilen bitkilerin neye göre seçildiği, hangi mizaçları dengelemek üzere seçildiğinin bilinmesi lazım. Bu seçimi yapmak için de neyi dengeleyeceğimizi bilmemiz icap eder. Onu bilmek için de mutlaka kullanacak kimsenin ortaya çıkması gerekir. O kişinin bilgilerinin ortaya çıkması icap eder. O halde kullanacak kişi ortada yoksa, şu bitki şuna iyi gelir, bu bitki buna iyi gelir ifadeleri havada kalır, boşta kalır. Sadece somut olarak bitkiyi tanıtır. Kime uygun olduğu konusunda bir ipucu vermez. Evet, bitkilerin tek tek kullanımı besleyici destek olarak yansır. Besin desteği olarak yansır. Bu besleyici destek de bizi hastalıklardan korur. Hastalıklardan korunması noktasında bünyemizin ihtiyacı olan besin desteği, mineral, vitamin desteği takviyesi ile bize yardımcı olmuş olur tek tek kullandığımız zaman. Ama herhangi bir mizaç dengelerinde değişme, düzensizlik söz konusu ise, bunların yeniden kurulması gerekiyorsa, herhangi bir rahatsızlık ortaya çıkmış ve bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor ise, o zaman var olan rahatsızlığı giderecek gücü oluşturmak üzere birçok bitkinin seçilmesi ve programlanması lazım. Tek bitki yetmez. Tek bitki herkes için sorun çözücü bir güç olarak görülmemeli. Değerli dostlarım, dolayısıyla burada anlaşılması gereken, hangi insanın ne kadar çok bildiği, ne kadar iyi bitki uzmanı olduğu ya da işte çok insanlara işte faydalı olduğu ilaçlar yaptığı değil. Burada bizim programımızda vermek istediğimiz şey şu: Allah'ın sayısız nimetlerinden bir grup olan bitkiler dünyasında, yeşil alemde insanları bekleyen o güzelliklerle buluşmak için onların yapısındaki o güzelliklerin taşıdığı hikmetleri kavramak lazım. Nimetler ve hikmetler ikilisini biz açmaya çalışıyoruz. O güzel nimetler içerisinde bizlere asıl mesajı taşıyan hikmetleri yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizi her nimetin götüreceği ana ve temel hikmet şudur: bizi yoktan yaratan, bizi şefkatiyle, merhametiyle büyütüp besleyen, bizi her türlü tehlikeye karşı koruyan Allah'a sonsuz hamd ve senamızı arttırmak ve devam ettirmek neticesine bizi götürüyor. Görüyoruz ki her şey bizim için bir nimet. Hastalıkta, sağlıkta, malda, mülkte, evlatta, ama her nimet aynı zamanda bizim için bir hikmet taşıyor. O hikmetleri özetlediğimiz zaman hepsinin aslında bizim için birer imtihan vesilesi olduğu ortaya çıkıyor. Allah-u Teala bizleri

0: çarem yok, ne yapayım, işte bu hastalık artık bizden daha gitmez bu filan. Bu gibi ümitsiz bakışlar imtihanı kaybetmeye yönelik bir adımdır. Bize hastalığı yaratan, sağlığı yaratan, bizi yoktan var eden Cenab-ı Hakk'ın gücünün yetmediği bir şey var mı? Yok. O zaman neden ümitsiz oluruz? Neden ümitsizliğe düşeriz? İşte imtihan burada başlıyor. Allah bizi deniyor, sınıyor. Bakayım kulum bu acılar karşısında benden ümidini kesecek mi? İşte o acılar imtihan sorusudur. O sancılar imtihan sorusudur. Tersini de düşünebiliriz. Ben hayatımda doktor nedir bilmem. Hastane yüzü görmedim. Bir tarafımın ağrıdığını hiç bilmiyorum. Yani son derece sağlıklıyım diyen de bir imtihan yaşıyor. Bunu derken aslında kendisine sorulan soruları bir bir sıralıyor da cevaplara sıra geldiğinde cevap vermiyor. Cevap nedir? Elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sonsuz hamdü senalar olsun. Ben bu gerçeğin farkındayım Allah'ım. Bana bu sağlığı bir nimet olarak verdin. Ama bu nimetin içerisinde bir hikmet gizli. O hikmet de beni bu sağlıkla imtihan ediyorsun ya Rabbi. Ben bunun farkındayım. Sana sonsuz şükürler olsun. Bu sağlıklı durumum senden bana gelen bir nimettir. Ve benim için bir sorudur. Ben bunun farkındayım. Bu sorunun cevabı olarak sana hamd ediyorum ya Rabbi demek icap eder. Hastalık için yaklaşımımız neyse sağlık için yaklaşımımız da aynı olmalı. Mal mülk için yaklaşımımız, zenginlik için yaklaşımımız neyse fakirlik için de aynı olmalı. Her şey bir imtihan vesilesidir. Asıl almamız gereken ders budur. Dolayısıyla yeşil alemde insana dair bekleyen milyonlarca bitkinin yapısında da bize sayısız nimetler taşınmaktadır ve bu nimetlerin taşıdığı hikmetlere baktığımızda da yine hamd etmek gerekiyor, şükretmek gerekiyor ve daima bu halimizi devam ettirmek icap ediyor. Alınması gereken ders budur değerli dostlarım. Efendim bugünkü programımız da burada nihayete eriyor. Sevgili dostlarım, sorularınız bizim için önemli. Dolayısıyla bize sorularınızı ulaştırmanız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Cümleten Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnsana dair hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
14: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: Gençlik elden gitmeden. Modern çağda insanın ve dolayısıyla da çağdaş gençliğin temel nitelikleri sıralanırken, endişeli, sıkıntılı, örfüne ve kendi kültürüne yabancılaşmış, bencil ve stresli olması gibi özellikler baş sıralarda yer almıştır. 21. yüzyılda toplumlar, teknolojinin gelişimiyle küreselleşen dünyada hızla değişimler ve gelişmeler yaşanmakta. Böyle hızlı ve derin değişmelerin toplum hayatında çalkantılara, huzursuzluklara, bencilleşme ve bir takım yozlaşmaya yol açtığı da bir hakikattir. İşte bu noktada toplumun fertlerini bir arada barışık tutacak ve bilhassa gençleri kucaklayacak, aralarındaki bağları kuracak ve kuvvetlendirecek bir faktöre, bir müesseseye büyük ihtiyaç vardır. Bu da toplumları bir arada tutan inanç birliği, yani dindir. Batı gençliğinin içinde bulunduğu uyuşturucu bağımlılığı korkunç boyutlara ulaşmıştır. Cinsel konulardaki aşırılıklar, ailevi skandallar, gasplar, cinayetler, günden güne artış gösteren intiharlar ve buna benzer olumsuz aşırı hareketlerin hepsi haberleşme ve iletişim ağlarının gelişimiyle birlikte çoğaldı. Bizim gençlerimiz bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Süratle dünyanın her yerine yayılan bütün bu menfi bilgiler, fikirler, hayat görüşleri ve değer yargıları gencin kendi kimliğini oluşturma sürecinde olduğu bir dönemde çok olumsuz bir etki yapmaktadır. Genç içinde bulunduğu dönemin ruhi ve ahlaki bunalımı, Batı kültürünün de bir yandan cezbedici görünüşü, öbür taraftan beyin yıkayıcı baskın etkisiyle adeta şaşkına dönmektedir. Kendi geleneksel kültüründen ve değer yargısından kopmaya ve zaman içinde yabancılaşmaya başlamaktadır. Bu problemlerin en önemlisi ise inanç problemidir. Günümüz gençlerinin büyük bir kısmı bir inanç boşluğu içindedir. Zira inanç, insanın mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için en önemli şarttır. İmanı zayıf olan gençlerin gerek kendisine gerek ailesine ve gerekse içinde yaşadığı topluma yönelik birçok zararlı davranışlar sergiledikleri müşahede edilmektedir. Günümüzde insanların çoğu inanç ve ahiret bilincinden uzaklaşarak dünyevileşmişlerdir. Özellikle gençler arasında bu anlayışın daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Gençlerde ahlaki yozlaşma gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef gençlerin çoğu büyük bir hırs ve tutkuyla dünyaya yönelmekte, şehevi arzu ve istekler peşinde koşmaktadırlar. Günümüz gençlerinin elinden tutup onları yegane rehberi Allah'la buluşturmak gerekir. Onlara ahiret bilinci vererek ibadet şuuruyla yetişmeleri sağlanmalıdır. Ruhun gıdası verilmez de boş bırakılırsa o zaman yanlış ve batıl şeylerle dolar. Çünkü insan ruhu boşluk kabul etmez. İbadet, dua ve zikirden uzak olan günümüz gençleri manevi bir boşluk içine düşmektedirler. Manevi boşluk içinde bocalayan bazı gençler ateizm ve deizm gibi yanlış ve sapık akımlara meylettikleri görülmektedir. Halbuki gençlerimize iyi bir din eğitimi verilmiş olsaydı asla yanlış akımlara yönelmezlerdi. Çünkü dinini tam ve doğru öğrenen, Allah ve Resulüne inanan ve bağlanan gençler hayatlarını ibadet ve taat içerisinde geçirirler. Allah'ın yasaklayıp haram kıldığı yalan, gıybet, iftira, hile, hırsızlık ve zina gibi davranışlardan uzak duracaklardır. Daha fırsat eldeyken gençlerimize sahip çıkalım temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selam ve duayla. Vuslat Dergi. Müslüman gencin şahsiyeti. Abdülaziz Kıranşal. Sorunumuz şahsiyet sorunudur. Bugün sorunumuz namazsızlık, sakalsızlık, başörtüsüzlük değil, namazlı, sakallı, başörtülü Müslümanlarda örnek şahsiyet olabilme sorunudur. Bugün sorunumuz Müslüman kıtlığı sorunu değil, sıkışınca yalan söyleyebilen, kafası bozulunca küfredebilen, dara düşünce faiz yiyebilen, ilk fırsatta kul hakkına girebilen, iftira atabilen, yeri gelince harama bakabilen, eminliğini kaybeden Müslüman bolluğu sorunudur. Bugün sorunumuz makamlarımızın, mallarımızın, gücümüzün olmaması sorunu değil. Mal ve makam uğrunda tüm değerlerinden vazgeçebilen, güce göre eğilip bükülebilen, hakkı sadece garibana karşı haykırabilen, adaleti sadece güçsüze uygulayabilen, dün söylediğini bugün inkar edebilen, şahsiyetini kaybetmiş Müslüman sorunudur. Bugün sorunumuz ilimsizlik, alimsizlik, bilgisizlik değil, ilmin vakarını koruyamayan, haksızlıklar karşısında alimliğin hakkını veremeyen, bilmesine rağmen susmayı tercih edebilen Müslüman sorunudur. İşte bu nedenle Müslüman gençlerin en önemli vazifelerinden birisi de şahsiyetlerini, izzetlerini ve vakarlarını koruma vazifesidir. Müslüman gencin şahsiyetini koruması onun dininin emridir. Çünkü İslam dal kavukluğu, yağcılığı, yalakalığı, korkaklığı, tembelliği ve gafleti reddeden bir dindir. Pısırık, mıymıntı, sürekli sızlanan, mazeret üreten, beceriksiz, inisiyatif alamayan, menfaatçi, silik bir Müslüman kesinlikle İslam'ın inşa etmek istediği bir şahsiyet değildir. Müslüman genç taklitçi değil, hakiki, orijinal bir Müslüman şahsiyet olmaya gayret eder. İnsanların nazarında popüler olmayı değil, Allah'ın nazarında iyi bir kul olmayı hedefler. Kendi değerleri dururken başkalarının değerlerine hayran olmayan, İslam'ın övmediğini övmeyen, Allah'ın razı olmadığından razı olmayan bir karakter üzere yaşamaya devam eder. Müslüman gencin şahsiyetinin kaynağı imanıdır. Müslüman genç, zorda kalınca kendisine dua edilen, sünnet düğünlerinde ve mevlitlerde ismi anılan, sadece cenaze namazlarında hatırlanan ve kimsenin özel hayatına karışmayan bir ilahat değil, düğününden izlediği televizyon kanalına, çocuğunu nasıl yetiştireceğinden akraba ve komşularıyla ilişkilerine, girdiği internet sitesinden yediği lokmalara kadar hayatın her alanını denetleyen, gözeten ve müdahale eden bir Allah'a iman eder. Müslüman genç gökleri yöneten, bulutları sevk eden, yağmuru yağdıran ama yeryüzünün siyasetini, bürokrasisini ve yönetimini kullara bırakmış bir ilaha değil, siyasette, bürokraside ve yönetimde de kendi kanunlarının uygulanmasını emreden bir Allah'a iman eder. Müslüman genç namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını, zekatı nasıl vereceğini belirlediği gibi devleti nasıl yöneteceğini, ekonomiyi nasıl düzenleyeceğini, ailesini nasıl kuracağını, çocuklarını nasıl yetiştireceğini de belirleyen bir Allah'a iman eder. Müslüman genç güneşi doğurmasına, yağmuru yağdırmasına, gece ve gündüzü tanzim etmesine rağmen insanların hayatlarına zerrece karışmayan bir ilaha değil, tam aksine doğa kanunlarını koyduğu gibi insanların fert, aile, toplum ve düzen bazında da tüm ilkelerini, yasalarını ve kanunlarını koyan bir Allah'a iman eder. Müslüman genç gökten rızık indiren ama indirdiği o rızkın yerde nasıl taksim edileceğiyle ilgilenmeyen, ekonomiye, paraya, ticarete, bankaya, borsaya, krediye karışmayan bir ilaha değil, tam aksine mülkün kendisine ait olduğu, parayı nasıl kazandığından nasıl harcayacağına kadar karar veren, faizden, haksız kazançtan ve kul hakkından uzak durmayı emreden ve cebindeki her kuruşa kadar ekonomiye müdahale eden, rızkın da ekonominin de paranın da ticaretin de Rabbi olan bir Allah'a iman eder. Müslüman genç şahsiyetin ilk hedefi kulluktur. Müslüman gencin ilk ve en büyük görevi ise kulluktur. Çünkü kulluk alemlerin Rabbi olan Allah'ın insana yüklediği en büyük sorumluluktur. Bu görevi ifa edilmeden diğer tüm görevler anlamsız kalacaktır. Kulluk bilincinin şuuruna erişilmediği zaman dünyanın tüm cazibeleri basitleşir. Tüm yorgunluklar huzura dönüşür. Eğer sonunda kulluğun tek gayesi olan Allah'ın rızası varsa tüm çileler zevkle göğüslenir. Hayatı değerli kılan kulluk bilincidir. Varlık gayesini gerçekleştirebilmek, hayatı boş ve anlamsız bir döngü olmaktan çıkarabilmek hep bu yüksek şuur seviyesiyle ilgilidir. Kulluğu sadece bir takım ibadetlerle sınırlamak yapılacak en büyük hata olur. Çünkü kulluk hayatın sadece bazı evrelerinde yapılan bir takım ibadetlerde değil, bütün bir hayatı kuşatan etkisiyle kendisini göstermelidir. Kulluk, vicdandaki her harekette, organların her işleyişinde, her davranışta Allah'a yönelmektir. Bu yöneliş esnasında çabanın sonucundan ziyade çabanın kimin için sarf edildiği önemlidir. Eğer yapılan iş Allah içinse sonucu ne olursa olsun önemli değildir. Çünkü asıl başarı ve zafer yaptığını Allah için yapabilmektir. İşin sonuysa Allah'a aittir. Bu bakımdan Müslüman genç bütün bir hayatı Allah için yaşar. Allah için olmayan her şey amelleri zayi etmek ve ömrü boş işlerle tüketmekten öteye geçemez. Onun tek bir çabası vardır, o da alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak ve ona hakkıyla kulluk edebilmektir. Müslüman genç şahsiyetlere tavsiyeler. Önce niyetinizi düzeltin. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız önce niyetlerinizi düzeltin. Göreceksiniz ki her şey kendiliğinden düzelecek. Çünkü Allah niyetlerini düzeltenlerin işlerini de düzeltir. Niyetlerinizi düzeltin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o et parçası iyi olursa bütün beden iyi olur. Eğer o et parçası bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İyi bilin ki bu et parçası kalptir. Namazınıza özen gösterin. Eğer dilinizi gıybetten, kalbinizi hasetten, gözünüzü haramdan, midenizi kul hakkından, cebinizi faizden koruyup bütün hayatınıza bir çeki düzen vermek istiyorsanız önce namazınıza özen gösterin. Çünkü insanı tüm bunlardan ancak özenle kılınmış bir namaz uzak tutabilir. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sakın unutmayın, iyi kılınmış bir namaz haramlara ve günahlara karşı en güçlü kalkanımızdır. İyi kılınmış bir namaz İslami vazifemizi yaparken en büyük yardımcımızdır. İyi kılınmış bir namaz zulme baş kaldırırken ve mazluma omuz verirken en sağlam direniş cephemizdir. Üç şeyi ihmal etmeyin. Hedeflerinize yürürken hiç aklınızdan çıkarmayın. Ne yaparsanız yapın sonunda Allah ne derse o olur. Öyleyse Allah'ı razı etmeyi ve tevekkülü ihmal etmeyin. Allah'ın rızası da ana babanın rızasındadır. Öyleyse ana babanızı razı etmeyi de ihmal etmeyin. Bilin ki peşinden koştuğunuz her hayrın anahtarı duadır. Öyleyse dua etmeyi de sakın ihmal etmeyin. Boş işleri terk edin. Kısır tartışmaları, boş konuşmaları, sosyal medya tartışmalarını ve dedikoduları terk edin. Çünkü hayat, konuşanların, edebiyat parçalayanların, yorum yapanların değil, ancak inananların, mücadele edenlerin, ter dökenlerin, dertlenenlerin, gözyaşı akıtanların, üretenlerin, uykusuz kalanların, bedel ödeyenlerin, sabredenlerin, vazgeçmeyenlerin, boyun eğmeyenlerin kazanabileceği bir yarıştır. Siz büyük kavgaların ve mücadelelerin adamı olmaya bakın. Davetinizi yaymaya, istiğfarınızı çoğaltmaya, ahlakınızı güzelleştirmeye, halle örnek olmaya, iş yapmaya ve iş üretmeye bakın. Sürekli ahirete ve ölüme hazırlanın. Çünkü hayat ölüme hazırlıktan ibarettir. Nefsinizi terbiye etmeye gayret edin. Çünkü nefis terbiyeniz yoksa dava adamı olunca kardeşinizi haset edip onunla çekişirsiniz. Mücahit olunca ganimet peşine düşersiniz. İlim adamı olunca dünyaya meyledersiniz. Bir makama gelince zulmedersiniz. Evlenince eşinize sabredemezsiniz. Yalnız kalınca da günaha düşersiniz. Eğer nefse kölelikten kurtulamazsanız, nereye kaçarsanız kaçın, ancak yanınızda götürdüğünüz zincirlerinize ve prangalarınıza hamallık yaparsınız. Unutmayın, İslam'ı yaşamayanlar yaşanmasına da vesile olamazlar. Nefsine direnemeyenler emperyalizme de direnemezler. Gözüne, diline ve midesine söz geçiremeyenler topluma da söz geçiremezler. Ezanı duyunca mescide koşamayanlar çağrıyı duyunca cihada da koşamazlar. Her daim ahlakınızı koruyun. Eğer ahlak yoksa tebliğ ve davet bir işe yaramaz. Çünkü ahlak davetin vitrinidir. Ahlak yoksa dava içi kardeşlik de yoktur. Çünkü ahlak dava içi kardeşliğin temelidir. Ahlak yoksa ailede huzur da yoktur. Çünkü ahlak evde huzurun kaynağıdır. İddia değil, ikna adamı olun. İyi tartışabilirsiniz ve hatta muhatabınızı da yenebilirsiniz. Ama Allah kalpleri kazanıp kazanamadığımıza bakacak. Süslü kelimeler bulup güzel cümleler de kurabilirsiniz. Ama Allah söylediklerimizi yaşayıp yaşamadığımıza bakacak. İslam'dan bahsetmeyi değil, onu yaşamayı tercih edin. Çünkü bu din, helalden bahsedip haram yiyen, haktan bahsedip haksızlık yapan, kul hakkından bahsedip iftira eden, doğruluktan bahsedip yalan söyleyen, adaletten bahsedip adaletsizlik yapan, kanaatten bahsedip israf içinde yaşayan, ahlaksız Müslümanlardan çektiğini kimseden çekmedi. Müslüman genç şahsiyetin günlük programı. Müslüman genç güneş sabah namazıyla başlar. Namazdan sonra bir müddet Allah'ı zikreder, tevbe, istiğfar ve muhasebe yapar. Dua için özel bir vakit ayırır. Duasında özellikle Kur'an'da peygamberler tarafından yapılmış örnek dualara ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği muhafaza ve sığınma dualarına özel bir yer verir. Namazdan sonra muhakkak bir miktar Kur'an okur. Kur'an'ı tefekkür ederek okumaya gayret eder. Müslüman genç sabahın ilk vakitlerinde o gün neler yapması gerektiğine dair muhakkak bir plan ve program çıkarır. Çünkü plan aynı zamanda aktif bir duadır. Yani plan yapmak demek, ya Rabbi ben bugün şunları yapmak istiyorum ve bunun için de ilk adım olan planımı yaptım. Bana bu planı hayata geçirebilecek iradeyi ve fırsatı nasip eyle diye fiili bir dua yapmak gerekir. Plansız bir gün şeytanın tuzakları için ona gerekli zamanı ve fırsatı vermek demektir. Plansız bir gün heba edilmiş bir gün demektir. Plansız bir gün gafletle geçirilmiş bir gün demektir. Müslüman genç bu planlamasını yaparken öncelikler sıralamasına dikkat eder. Yani önceliği neyse zihnin en dingin olduğu, vaktinin en geniş ve rahat olduğu zamanı ona ayırır. Şahsi ders, iş ve görevlerin dışında her gün bu plan içinde muhakkak şunlar bulunur. 1. Kur'an çalışması. Müslüman genç her gün muhakkak Kur'an-ı Kerim'i anlama ve araştırma çalışmaları yapar. Bu çalışma notlamaya, tefsirlere müracaat etmeye, anlamaya ve araştırmaya dayalı bir çalışmadır. 2. Hadis ve sünnet çalışması. Sünnet, Müslüman gencin hayat programıdır. Bu çalışma Allah'ın gönderdiği kitabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl anlaşılıp uygulandığına dair araştırma, inceleme ve hayata uygulama çalışmasıdır. 3. Sahabe hayatı çalışması. Bu çalışmada Allah'ın gönderdiği peygamberleri sahabe efendilerimiz nasıl anladılar ve nasıl örnek aldılar çalışmasıdır. Sahabe efendilerimizin hayatı bizim için sorunlarımızın çözümü adına aradığımız cevapları bulabileceğimiz ve İslam anlayışımızı tazeleyebileceğimiz bir kütüphane ortamı gibidir. 4. Günlük rutin okuma programı. Bu çalışma uzmanlaşmak istediğimiz alanla ilgili yapacağımız okumalardan oluşur. Müslüman genç günde en az 100 sayfa okumaya gayret eder. Günlük 100 sayfalık faydalı bir okuma demek, birkaç yıl içerisinde iyi bir İslam davetçisi olmak için atılmış önemli bir adım demektir. 5. Notlama çalışması. Müslüman genç mümkünse tüm okumalarını notlayarak yapmaya gayret eder. Çünkü notlamak demek yazı, makale ve kitap çalışmaları için altyapının büyük bir kısmını oluşturmak demektir. Müslüman genç evde kaldığı zamanları yazma yeteneğini geliştirmek için bir fırsata çevirir. Yazabilmek ve konuşabilmek demek, Müslüman gence İslam'a hizmet için her zaman ve şartta kullanabileceği büyük bir imkan demektir. 6. Namaz ve aile programı. Müslüman genç namazlarını camide cemaatle kılmaya gayret eder. Mescide gidemediği günlerde mümkünse ev halkıyla cemaat yaparak sünnetlerini, tesbihatlarını ve duasını ihmal etmeden kılmaya çalışır. Ev halkıyla münasebetlerde örnek bir ahlakla davranır. Her gün anne babasının duasını almak için özel bir çaba gösterir. Çünkü anne babanın duasını almadan bu çalışmalar hiçbir işe yaramaz. 7. İslami görev ve sorumluluk programı. Müslüman genç evdeyken de her türlü teknolojik imkan kullanılarak İslami vazifeleri yerine getirir. Tebliğ, davet, emri bil maruf ve nehy anil münker gibi vazifeler, günaha düşmemek şartıyla internet ve sosyal medyayı mükemmel bir şekilde kullanarak yapar. Dijital ortamlardaki ders ve sohbetleri kaçırmaz. Sosyal medya paylaşımlarını tebliğ, davet ve salih amel bilinciyle yapar. faydalı tavsiyelerde bulunur. Dizi, film ve bilgisayar oyunlarıyla vaktini heba etmez. 8. İnfak programı. Müslüman genç adeta tek başına bir yardım kuruluşu gibi hareket eder. Önce kendi akraba ve yakınlarından başlayarak mahallesinde ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eder. Onların dertleriyle dertlenir ve ihtiyaçlarının giderilmesi için köprü olmaya gayret eder. İhtiyaç sahipleriyle infak etmek isteyenleri buluşturur. Maddi imkana sahip tanıdıklarını arayarak tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine veya güvendiği yardım kuruluşlarına yönlendirir. 9. Temizlik ve spor programı. Müslüman genç temizliğine ve sağlığına da mümkün olduğu kadar dikkat eder. Mümkünse günlük yapılabilecek bir spor çeşidiyle hantallığın ve tembelliğin önüne geçer. 10. Muhasebe programı. Müslüman genç her akşam bir nefis muhasebesi yaparak gününü gözden geçirir. Planlarının ne kadarını hayata geçirebildiğini kontrol eder. Günahları varsa tevbe eder. Kul hakkına girmişse helalleşir, eksikleri varsa yarınki planları arasına kaydeder. Abdülaziz Kıranşal, Müslüman Gencin Şahsiyeti.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
14: Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
18: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
21: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
22: Özel FM
23: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
24: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

0: 150 ile meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
9: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz farklı yaş gruplarında dini eğitim stratejileri. Evet, her ebeveyn çocuğunun hem maddi hem de manevi olarak sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir hayat sürmesini ister. Bu hayallerin gerçeğe dönüşmesinde dini eğitimin yeri tartışılmazdır. Ancak dini eğitim tek bir formülle her yaş grubuna uygulanabilecek basit bir süreç tabii ki değildir. Çocuğun gelişim döneminde uygun yaklaşımlar hem etkin hem de sürdürülebilir bir inanç temelinin atılmasını sağlar. Peki farklı yaş gruplarında dini eğitim nasıl verilmelidir? Hangi stratejiler işe yarar? Yani ne gibi usul takip etmek gerekiyor? Tabii şu da bir gerçek. Her anne baba çocuğunun hem maddi hem manevi bir şekilde en güzel şekilde yetişmesini ister. İşte burada dikkat edilecek hususlardan biri de 0-6 yaş temelli sevgi ve güven dönemi konusuna baktığımızda şunu görüyoruz. Çocuk yaşamının ilk yıllarında dünyayı daha çok duyguları aracılığıyla tanır. Bu dönemde dini eğitim amacı din kavramını bir korku veya zorunluluk olarak değil, sevgi, güven ve huzur kaynağı olarak tanıtmaktadır. Bu yaş grubunda ebeveynlerin namaz kılması, dua etmesi veya hayır dua yapması gibi eylemleri çocuğun ilk dini referanslarını oluşturur. Çünkü çocuk gördüğü şeyleri taklit eder. Çocuk neyi görüyorsa onu taklit etmeye meyyaldir. Evet, ebeveynin şükür edici bir dil kullanması çok önemlidir. Yani ebeveynin şükür edici bir dil kullanması, elhamdülillah, bismillah gibi ifadeleri doğal bir şekilde kullanması çocuğun ilahi varlığa karşı olumlu bir algı geliştirmesini sağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla şefkatle ilgilenmesi, onları affetmesi ve oyunlarında onların yanında olması bu dönemin en büyük rehberidir. Dini eğitim bu yaşta nasihatle değil, yaşanmış sevgiyle öğretilmelidir. Tabii ki çocuklarımız, yani 0-6 yaş grubundaki çocuklara dini eğitim verirken tabii ki onların yaşını da dikkate alarak bu yaştaki çocuklara nasihat dilinden ziyade yaşanmış şefkat merhamete dayalı bir örnek şahsiyet içerisinde çocuğa yaklaşması gerekiyor. 7-12 yaş kurallar ise anlam arayışı ve ilk sorular. Çocuk 7-12 yaş arasında dini konularda da bazı konularda olduğu gibi sorular sorarlar. Okul çağı çocukları soyut düşünme becerilerini geliştirmeye başlarlar. Neden sorusunu sıklıkla soran bu çocuklar dini kuralların mantığını merak ederler. Bu dönemde dini eğitim çocuğun merakına saygı duyan ve sabırla açıklayan bir yaklaşımla sürdürülmelidir. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler bu dönemde öğretilir ve uygulamaya başlatılır. Çocuk işte dediğimiz gibi 0-6 yaş ve 7 yaşına kadar, 6-7 yaşına kadar çocuğa dini bilgileri yaşına uygun bir şekilde Allah inancı, peygamber inancı, peygamber sevgisi, din sevgisi, dinin dünya ve ahirette insana faydaları anlayacağı şekilde çocuğun yapısına göre, çocuğun yaşına göre ona en güzel şekilde, anlayacağı şekilde çocuğa anlatılır ve çocuğa da örneklerle gösterilir. Nasıl bir örnek? Mesela işte namaz kılması gerektiğini belli bir yaştan sonra çocuğa namaz kılmayı öğretmek, dini bilgileri öğretmek, işte Allah peygamber sevgisi vermek, sahabelerden bahsetmek vesaire. Onların hayat hikayelerinden de çocuğun anlayacağı şekilde çocuklara anlatmak faydalı olacaktır. Okul çağı çocukları soyut düşünme becerilerini geliştirmeye başlarlar. Neden sorusunu sıklıkla soran bu çocuklar dini kuralların mantığını merak ederler. Bu dönemde dini eğitim çocuğun merakına saygı duyan ve sabırla açıklayan bir yaklaşımla sürdürülmelidir. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler bu dönemde öğrenilir. Demin de dediğimiz gibi. İşte bu da bu şekilde çocuk bu konuları çok daha rahat anlar. Ancak bu ibadetlerin ne anlama geldiğini, neden yapıldığı ve bireyin hayatına ne tür bir katkı sunduğu açıklandığında çocuk bu eylemleri sadece bir alışkanlık olarak değil, bir içselleşme olarak görür. Bu yaş grubunda çocuğun sorularına büyüyünce anlarsın demek yerine onun anlama kapasitesine uygun sade ve samimi cevaplar vermek önemlidir. Dini bilgilerin ezberletilmesi, sadece ezberletilmesi değil, hissedilerek ve anlayarak öğrenilmesi bu dönemde esas olmalıdır. Evet, gerçekten öyle. Çünkü çocuğa anlayacağı şekilde, çocuğun durumuna göre, dinin çok böyle ağır konularından değil, çocuğun anlayabileceği şekilde çocuğa anlatmakta fayda var. Şimdi günümüzde de işte çocuk eğitimi dediğimiz zaman genelde insanlar işte bilgi aktarımı olarak görürler. Çocuklar dediğimiz gibi sözden çok şeyden anlarlar. Yani gördüklerinden etkilenirler. Hatta bakarsınız küçük çocuk annesi veya babası namaz kılarken o da onun gibi eğilir kalkar. Niye çocuk? Çünkü taklide daha şeydir, meyyaldir. Sözden de etkilenir ama en fazla insanlar gördüğünden etkilenir. Çocuklar bilhassa daha çok gördüğünden etkilenebiliyor. Onun için çocuklara bu İslami anlayış, İslami yaşayış çocuklar için de görselliğin çok daha öne çıkması gerektiğini görüyoruz. Çocuk eğitimi hakikaten dini eğitim bilhassa, işte şimdi yaz ayındayız. Çocuklar yazın bilhassa okullar tatil olduğu için işte gerek camilere giderler, gerekse bazı yerlerde, işte derneklerde, vakıflarda, bazı yerlerde de dini eğitim, özel dini eğitim veren yerlerde oluyor. İnsanlar çocuklarını hangisi onun için uygun görülüyorsa onu seçebiliyor. Çocuklarını bu şekilde eğitimini almasını sağlıyor. Tabii ki çocuk eğitimi dediğimiz zaman ilk önce çocuk eğitimi zaten ailede başlar, evde başlar. Onun için ailenin çocuk eğitiminde çok etkili bir yönü vardır. Bu etkili yönü en güzel şekilde şey yapabilmesi için, değerlendirilebilmesi için öncelikle anne babalar da çocuklarının gerek maddi ve manevi eğitiminde çocuğa en güzel şekilde yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Bunun için de anne ve babanın bu konularda bilgisi olmalı. ve bu konularda çocuğa nasıl davranacağını, nasıl, ne şekilde çocuğa davranırsa etkili olabileceğini bilmesi gerekiyor. Onun için ebeveynler genellikle çocuk eğitimi konularında kitapları okuması, bu konularda işte makaleler okuması veya bu konulardaki programları dinlemesi anne ve babalar için de faydalı olacaktır. Çünkü çocuk anne ve babaya bir nedir? Emanettir. Dolayısıyla anne ve babanın çocuğa karşı sorumluluğu vardır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Tahrim suresinin 6. ayet bu gerçeği ortaya koyuyor. Yani anne ve babanın görevi mutlu aile olarak çocuklarını da dinin prensiplerine uygun bir şekilde yetiştirmesi. Çocuğun okul hayatında çocuğun eğitimini alması nasıl anneler ve babalar tarafından önemseniyor? Hatta günümüzde bakıyoruz, 3-4 yaşında çocuğa İngilizce dersi aldıranlar var. Dolayısıyla soruyorsunuz ya, 2-3 yaşında çocuk İngilizce'den ne anlar? Olmaz diyorlar. 2-3 yaşında çocuk daha çok dili yatkın oluyor diyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Ama işte bu dini eğitim için de böyledir. Çocuklar mesela 3-4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında dilleri daha şey oluyor. Kur'an öğrenmede, dini konuları öğrenmede hafıza daha müsait oluyor. Daha çabuk öğrenme imkanları oluyor. Onun için çocukların bu yaşta da dini bilgilerin en güzel şekilde anne baba tarafından veya eğitimciler tarafından verilmesi çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi anne ve babanın çocuğuna karşı da görevleri vardır. Bu görevlerinden en önemlisi de çocuğunun iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetişmesidir. Geleceğini, dünya ve ahiret saadeti için çocuğunu en güzel şekilde eğitimine verilmesi gerekiyor. Günümüzde insanlar eğitim dendiği zaman genellikle işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi okulu eğitimini anlıyor. Aslında işin maddi kısmı olduğu gibi manevi kısmı da var, yönü de var. Onun için eğitim dediğimiz zaman işin hem maddi hem manevi boyutuyla beraber öğrenilmesi de fayda var. Çünkü öbür türlü sadece işin maddi boyutu öğrenildiğinde çocukların iyi bir şekilde yetişmesine mani olabiliyor. Yani iyi bir şekilde yetişmesine engel olabiliyor. Çünkü çocuk başıboş yetişirse, dini eğitim almazsa, Allah peygamber sevgisinden mahrum yetiştirilirse, evde de bu hava eserse, o atmosferde büyüyen, o ortamda büyüyen çocuk da tabii ki aynı anneleri ve babaları gibi İslami anlayıştan uzak, İslami yaşayıştan uzak olması söz konusu olmaktadır. Onun için din eğitimi bu manada önemli. İşte farklı yaş gruplarının da dini eğitim konusunda gerek çocuklara, gerek ergenlere, gerekse yetişkinlerin de dini konulardaki dini eğitimi alabilmeleri için, dini bilgileri alabilmeleri için bunların da tabii usulleri var, bunların da yolu ve yordamı var. Gerek eğitimciler, gerekse bu konuda şey yapanlar, ihtisas yapanlar, şu bir gerçek. Çocuğun dini açıdan, işte dediğimiz gibi küçük yaşlarda çocuğa Allah peygamber sevgisi verilmeli, din sevgisi verilmeli ve dini açıdan çocukların yetişmesinde çok önemli bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. Günümüzün insanına baktığımız zaman gerçekten anne babalar çocuklarının geleceğini düşündüğünü söyleyerek çocuklarını, demin dediğimiz gibi, daha küçük yaştan itibaren çocuklarının özel eğitimler aldırarak işte yok müzik eğitimidir, yok İngilizce eğitimidir, yok işte efendim artık ne gibi şeyler tercih ediliyorsa işte anaokullarına gidiyor, götürülüyor vesaire vesaire. Bunlar olabilir ama en önemli şey bunlarla beraber çocuğun manevi dünyasını da düşünmek durumundayız. İnsanın iki yönü vardır. Bir maddi yönü vardır, bir manevi yönü vardır. Dolayısıyla çocuğun da hem maddi hem manevi yönü olduğuna göre çocuğu sadece maddi bir varlık olarak değil, hem maddi hem manevi ihtiyaçları olan bir varlık olarak görülmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Annesi, babası, çevresi onu ya Müslüman olarak ya da Yahudi, Hristiyan olarak veya ateist olarak yetiştirebilir. Dolayısıyla anne ve babalar çocuk konusunda çok hassas olmalı. Her anne babanın daha anne baba olmadan bir çocuğu olmasını ister bu doğal olarak. Bir çocuğum olsun, çocuğum dünyaya gelsin. İşte doğsun, büyüsün, okusun, meslek sahibi olsun. Çocuğum işte dünyasını, geleceğini maddi açıdan şey yapsın. Ona hazırlığını yapsın. Yarın bir gün işte çocuğumuz okusun, iş sahibi olsun, evlensin, çoluk çocuğu olsun. Bir anne babanın bu isteği gayet doğal, gayet yerindedir. Fakat işin sadece maddi boyutuyla sınırlandığı zaman bu maddi açıdan bakıldığında

diyor. Buna yatkın olmayabiliyor. Nasıl yatkın olmuyor? İşte dediğimiz gibi bazı kötü alışkanlıklar edinebiliyor. O kötü alışkanlıklarda çocuğun daha iyi bir noktada kendini yetiştirmesine engel olabiliyor. İşte bakıyoruz küçük yaşlarda bile çocuklar sigaraya alışabiliyor. İşte okullarda bir bakıyorsunuz ortaokul liselerde çocuklar sigaraya alışabiliyor. İşte içkiye kumara alışabiliyor vesaire. İşte dikkat edilmesi lazım anne ve babalar. Manevi eğitim bu manada çocukların iyi bir şekilde yetişmesi için en önemli bir yoldur. Yani insanlar zaten dünyaya Allah'a kulluk için gelmiş. Asıl yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk, eğer kulluk vazifeleri şey yapılırsa, göz ardı edilirse, işin maddiyatı, işin hep maddi yönü öne çıkarsa, çocuk maneviyattan mahrum kaldığında dünyası da ahireti de bu manada zarar görecek. Bazı anne ve babalar işte çocuğun manevi boyutunu düşünmediği için, işin İslami boyutunu bilmediği veya düşünmediği için çocuklarını buna uygun bir şekilde yetiştiremiyor. Yetiştiremediği için de çocuğun demin de dediğimiz gibi kötü alışkanlıklar edinmesine, kötü arkadaşlıklar edinmesine ve okulunda başarısının da etkilenmesine sebep olabiliyor. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahiret için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. İşte bu anlayış içerisinde çocuğu yetiştirmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel terbiyedir, güzel ahlaktır. Ahlaklı, faziletli, dindar bir nesil yetişmesi gerekiyor. O hem işin maddi boyutu için, hem manevi boyutu için, hem kendisi için, hem ailesi için, hem toplum için fayda sağlayacaktır. İşte toplumun faydalanması için, insanların olumlu bir şekilde faydalanması için böyle bir kişi önce kendine ve yakın çevresine, ailesine faydası olunması açısından önemlidir. Onun için çocukların işin maddi yönü olduğu gibi manevi yönünü de dikkat etmek lazım. Çocuğun eğitimi bu manada da çok önemli. Çocuk eğitimi dediğimiz gibi anne ve baba bu konuda çok istekli olmalı, çok gayretli olmalı. Çocuğunun işte dediğimiz gibi yaz aylarındayız. İşte okulların tatil olduğu bir durumdayız. Çocukları bu tatillerini tabii ki oynayarak efendim istirahat ederek geçirebilirler. Ama bunun yanı sıra 2-3 ay tatil içerisinde çocukların dini bilgileri öğrenmesi, tazelemesi, tekrar etmesinde fayda vardır. Bunu evde de olabilir, çeşitli yerlerde de olabilir. Önemli olan çocuğunun dini eğitimini alması ve işte çocuğun namaz sürelerini öğrenmesi, Allah peygamber sevgisini öğrenmesi, sahabeleri öğrenmesi, dini konulardaki genel yaşlarına göre bilgiler edinmesinde fayda var. İşte bunun için de çocukların İslami anlayış, İslami yaşayış içerisinde olabilmesi için küçük yaşta çocukların yetişmesinde fayda var. Tabii ki farklı yaş grupları dini açıdan çok önemli. Yani bir tip değil, yaşlarına göre dini bilgilerin alınmasında fayda vardır. İşte onun için 0-6 yaş grubundaki çocuklardan bahsetmiştik. 7-12 yaş grup çocukların dini konularından öğrenme konusunda, eğitim konusundaki dönemden bahsetmiştik. Şimdi de 13-18 yaş grubuyla alakalı dini bilgilerin çocuğa aktarılması konusunda bazı hususları altını çizeceğiz. Tabii ki 13-18 yaş kimlik inşası ve eleştirel düşünme dönemi olduğu için
Burada da farklılıklar olabilir.

0: olacaktır. Ergenlik dönemi bireyin kimlik arayışının en yoğun yaşandığı dönemdir. Çünkü çocuk 13 ve 18 yaş arası, çocuklar bir yaşta 13-14 yaşından sonra, 13-14 yaşından sonra ergenlik dönemi başladığı için bu dönem çok önemli. Çünkü ergenlik dönemi bireyin kimlik arayışının en yoğun yaşandığı dönemdir. Çocuk artık ailenin inançlarını sorgulamaya, onları kendi düşüncesiyle yeniden yorumlamaya başlar. Yani niye namaz kılıyorsunuz, niye oruç tutuyoruz, niye işte hacca gidiliyor, niye zekat veriliyor, dini yaşamın insan üzerindeki etkisi nedir? Bunları çocuklar, gençler bilhassa ergenlik döneminde daha çok üzerinde duruyor. İşte eğer bilgisi olmayan çocuklar, gençler, diğer insanların olumsuz propagandalarından, olumsuz dini açıdan, yani din söylemlerinde, dine aykırı yaklaşımlardan çocuklar etkilenebiliyor. Onun için anne ve baba gerek çocukluk döneminde, gerek ergenlik döneminde çocuklara sağlıklı din eğitimi vermesi gerekiyor. Bu durum ebeveynleri endişelendirmektedir. Ancak aslında sağlıklı bir din gelişiminin doğal bir parçasıdır bu. Bu yaş grubunda dini eğitim, otoriter bir dil yerine diyaloğa dayalı bir yaklaşım gerektirir. Genç inancını bir dayatma olarak değil, kendi iradesiyle benimseyeceği bir yol olarak görmelidir. Felsefi sorular, ahlaki iklimler ve toplumsal olaylar üzerinden dinin rehberliği tartışılabilir. Böylece genç inancını entelektüel bir temele oturma fırsatı bulur. Gençlerin sosyal medya ve dijital dünyada karşılaştıkları dini içerikler konusunda bilinçlendirilmesi de bu dönemin önemli bir ihtiyacı durumundadır. Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmek, onları yanlış yönlendirmelerinden koruyacaktır. Dolayısıyla genç çocuklar, işte ergenlik dönemindeki çocuklar, işte kendisinin Allah tarafından yaratıldığı, kulluk için yaratıldığı, dünyanın bir imtihan olduğunu, işte Allah'ın emirlerine uygun yaşandığında dünya ve ahiret saadetine erişeceğini, aksi halde dünyada da ahirette de sorunlara yaşayacağını öğrenmesi çocuğun hem gençlik döneminin işte sıkıntılardan ve psikolojik rahatsızlıklardan korunmasına katkı sağlayacaktır. Hem de yaratılış gayesine uygun bir eğitim aldığında kendisi için de toplum için de faydalı olacaktır. Evet, yetişkinlik dönemi ise bu da çok önemli bir husus. Çünkü günümüzde yetişkin olanların bile dini bilgiye ihtiyaçları var. Yanlış bilgilerle donanmış insanlar İslam'ı da yanlış öğrenebiliyor. İslam hakkında doğru bilgiler değil, yanlış bilgiler edinenler ise bunlar tabii ki kendilerine fayda değil, zararı olmaktadır. Yetişkinlik dönemi çünkü sürekli öğrenme ve içselleştirme dönemidir. Bu dönemde bu hususlara da dikkat edilmesi lazım. Dini eğitim yalnızca çocukluk veya ergenlikle sınırlı değildir. Yetişkinlik döneminde de bireyin dini bilgilerini ve manevi hayatını geliştirmesi mümkündür. Hatta yetişkinler dini bilgilerini yaşam tecrübeleriyle zenginleştirme avantajına sahiptir. Kitap okumak, ilim meclislerine katılmak, gönüllü faaliyetlerde bulunmak ve ibadetlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmek, yetişkinlikte dini gelişimi destekleyen yöntemlerdir. Aynı zamanda yetişkinler çevresindeki çocuklara dini eğitim verirken deneyimlerinden faydalanılabilir ve onlara hem bilgi hem de rehberlik sunabilirler. Dediğimiz gibi yetişkinler de kendini yetiştirmesi gerekiyor, eğitmesi gerekiyor. Çünkü görüyoruz günümüzde kişi işte 25-30 yaşında olduğu halde, 40 yaşında olduğu halde Müslüman olduğunu söylediği halde işte yılda bir oruç tuttuğunu, işte cumadan cumaya namaza gittiğini söyleyenler oluyor. Ve bunların da tabii ki İslam'ı iyi bir şekilde bilmedikleri için, iyi bir şekilde öğrenmedikleri için, yanlış bilgiler içerisinde oldukları için daha bilinçli bir İslami anlayışa, İslami yaşayışa dönüşemeyebiliyor. İşte bunun için de bu insanlara da, bu meseleleri bilenler, onlara da ne yapabilir? Bu yetişkinlere de hatırlatmalarda bulunabilir. Yaratılış gayesini, dini eğitiminin önemi, dini bilginin önemi. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, kısa bir yerden sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efendim, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Değerli Özel FM dinleyiciler, kısa bir yerden sonra Mutluluk Yolu programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazen bakıyorsunuz, kişi işte dediğimiz gibi 25-30 yaşına gelmiş, namaz kılması söylendiğinde ya ben namaz kılmasını bilmiyorum diyor. Yani bu çocuk, bu kişi, bu yetişkin 25-30 yaşına kadar ne yaptı? Nasıl bir ortamda yetişti ki? Namaz yok, abdest yok ve olmadığı gibi bu bilgiden de yeteri kadar haberi yok. İşte dediğimiz gibi namaz kılmasını bilmeyen insanlar da var. Bazıları namaz kılmasını bilmediği için namaz kılmıyor. Gidip de işte 25-30 yaşına gelmiş, 30'u da geçmiş, gidip birisinden dini konularda bilgi edinmesi ona ağır gelebiliyor. Ve kendi de öğrenmesi için bu konunun yollarını da bilmediği için nasıl öğrenileceğini ve ne şekilde öğreneceğini bilmediği için kulaktan dolma bilgilerle bir hayat yaşıyor. Onun için dediğimiz gibi işte İslam'ı bilenlere İslami literatürde davetçi diyoruz. Davetçiler, İslam davetçileri işte çevresindeki insanlara İslami konularda da davet ve tebliğ görevlerini yapması gerekiyor. Ve onlara da dinin gerçeklerini öğretmesi, dinin gerçeklerini onlara da bildirmelerinde fayda var. Çünkü nice insanlar bazılarının davetle, tebliğiyle, tavsiyeleriyle İslami anlayışa ve aslı İslam yaşayışa kavuşabiliyor. Onun için bu konuda da gerçekten önemli olan husus bu konuların iyi bir şekilde bilinmesi ve insanlara da bu manada aktarılması. Evet, dini eğitim yalnızca çocukluk veya ergenlikle sınırlı değildir. Demin de dediğimiz gibi yetişkinlik döneminde de bireyin dini bilgisini ve manevi hayatını geliştirmesi mümkündür. Bunun için de gerek işte kitaplardan öğrenebilir, hocalardan öğrenebilir, hem kendi için hem de çocuğu için faydalı olacaktır. Tabii ki sonuç olarak sabır ve sevgiyle bir ömürlük yolculuk. Sabır olacak, sevgiyle, isteyerek bu dini bilgileri edinmeye çalışıldığında insanlar bu anlamda İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi, yaşaması mümkün olur. Dini eğitim bir projeden ziyade bir yolculuktur. Her yaş grubunun kendine has ihtiyaçları, merakları ve hassasiyetleri vardır. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu farkındalıkla hareket etmeleri çocuğun inancını bir yük olarak değil, bir ışık olarak, dünya ve ahiret saadeti olarak görmesini sağlayacaktır. Sevgi, sabır ve bilinçle yapılan her küçük adım bir ömür süren güçlü bir inanç temelinin inşasına katkıda bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki en etkili dini eğitim söylenen sözden çok yaşanmış bir hayat örneğidir. Her çocuğun gelişim safhaları arasında teknik olarak bir kayıt, bir taklit dönemi vardır. Ne duyarsa onu söyler, ne görürse onu yapar. Çocuk eğitiminde de örnek hareketlerin son derece önemli bir yeri vardır. Çocuk kendisine öğretilen, tavsiye edilen davranışların bir örneğini yakın çevresinde, özellikle annesinde, babasında görmek ister. Bu onun için bir öğrenme kolaylığı olduğu gibi ikna ve tatmin olması için de bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla çocuklar modelden taklit yoluyla öğrenirler. Bu onlar için çok daha etkilidir. Çocuk duyduğunu değil, gördüğünü öğrenir ve uygular. Hakikaten öyle. Çocuk gördüğünden fazla, duyduğundan fazla işte gördüğünden etkilenir. Ve gördüğünü öğrenir. Onun için burada yapılacak şey çocuğa, yetişkinlerin güzel örnek olması. İşte dediğimiz gibi güzel örnek olabilmesi için de anne ve babalar dinin en güzel şekilde ne yapması gerekiyor? Öğrenmesi gerekiyor. Ve öğrendiğini de çocuklarına güzel örnek olarak öğretmesi gerekiyor. Bugün de demin de dediğimiz gibi yetişkinlerde de işte İslam'ı doğru bir şekilde bilmediği için anne ve babalar çocuklarına doğru bir şekilde öğretemiyor. Öğretemediği için de çocuk evden öğrenemediği bir şeyi dışarıdan da doğru öğrenemeyebiliyor. Kulaktan dolma bilgiler yeterli gelmiyor. Onun için çocuklar İslami konularda çoğu bilgilerden mahrum. İşte sokak röportajlarında görüyoruz. Çok basit dini sorulara bile cevap veremiyorlar. O açıdan çocuklarımıza dini bilgilerin verilmesi gerekiyor. İşte bunun için de yaz ayları da bu anlamda da bir fırsattır. Her zaman bir fırsat vardır ama yaz aylarında da tatil olduğu için bilhassa çocuklar, gençler İslami konuları öğrenecek yerler temin edilebilir ve oralardan öğrenebilirler. O zaman hem çocuklar için, hem gençler için, hem yetişkinler için de çok faydası olacaktır. Günümüzde Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İlim öğrenmek erkek ve kadına farzdır buyuruyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur değil. Zaten yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk için yaratılan insan bu kulluk görevlerini yapıp yapmamakla imtihan oluyor. Bu imtihanda başarılı olabilmesi için bu dini bilmesi gerekiyor, özümsemesi gerekiyor. İnanan insan, iman eden insan, imanın gereği güzel davranış sergilemesi, bunları en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. İşte bunun için bilgi şart. Onun için Peygamber Efendimiz ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır diyor. Dini konularda. Bunun için de işte işin itikat boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal haram boyutu en güzel şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Yani itikadımız ne olmalı? Allah inancımız ne olmalı? Peygamber inancımız nasıl olmalı? Bir insan işte genel olarak imanın esasları dediğimiz Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, cennete, cehenneme inanmak. Bu konuları en iyi şekilde bilmesi gerekiyor. İşte Allah'a inanan bir insan Allah'ın emrettiğini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya çalışır. Meleklere inanan insan yaptığı işlerin melekler tarafından da kaydedildiğini bilmesi gerekiyor. Öğrendiğinde iyi şeyler yaparsa lehine, kötü şeyler yaparsa aleyhine olacağını bilir ve bunun için de iyi şeyler yapmaya, iyi bilgi edinmeye, doğru bilgi edinmeye çalışır ve bu bilgileri de hayatına uygulamaya çalışır. Dediğimiz gibi öncelikle işin itikat boyutu, iman boyutu, yani Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara inanmak, son kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmak ve onu okumak ve ona uygun bir şekilde hayat yaşamak için Kur'an-ı Kerim'i öğrenir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenir ve ona uygun bir şekilde yaşar. Çünkü mümin ve Müslümanın en önemli kaynağı Kur'an ve sünnettir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor, size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. İşte bu da Kur'an ve sünnettir diyor. Kur'an ve sünnette en iyi şekilde bilirse bir insan ona uygun yaşar. Ona uygun yaşayan insan da dünyasında ahiretinde mutlu ve huzurlu olur. Evet, onun için işin itikat boyutu, ibadet boyutu önemli. Ahlak boyutu, güzel ahlak nedir? Kötü ahlak nedir? Güzel ahlaklı olursak ne olur? Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani bizler de güzel ahlaklı olmaya gayret etmeliyiz. Her türlü güzel huylara sahip olmalı. Her türlü kötü huylardan da korunmaya çalışmalıyız. Bunun için de dediğimiz gibi bilgi şarttır, ilgi şarttır. İlginin olması için bilgi gerekiyor. Bu bilgiyi de doğru bir kaynaklardan öğrendiğimizde, Kur'an ve sünnete uygun biçimde öğrendiğimizde, işte o zaman farzayın ilimlerini de öğrenmiş oluruz. Bunlar ilmihal kitaplarında yazmaktadır. İşin iman boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal ve haram boyutu, hangi konularla iştigal ediyorsak o konularla alakalı bilgi edinmek farzdır. Onun için bir mümin de bu bilgileri edinmesi gerekiyor ki çocuklarını da yetiştirirken buna uygun bir şekilde yetiştirmesi açısından önemli. Çünkü bu ilmihal bilgisini bilen insan, farzayın ilimlerini bilen insanlar çocuklarını da yetiştirirken bu esaslara dikkat eder, çocuğunu da buna uygun bir şekilde yetiştirir. İşte çocuğuna güzel isim takılması gerektiğini, anne ve babanın bir görevi olduğunu bilir. Çocuğuna güzel bir isim koyar. Çocuğu dünyaya gelen bir çocuğun ismini güzel koyduktan sonra akika kurbanı keser. Ve çocuğunuz sünnet erkekse sünnet edileceği zaman, edilmesi gerektiği zaman hemen sünnetini yaptırır. İşte çocuğun dini bilgiler edilmesine katkı sağlar vesaire. İşte o çocuk da dine uygun bir şekilde yetişmiş olur. Dine uygun bir şekilde yetişen bir insan da dünya ve ahiret saadetine erer. Günümüzün insanı maalesef bakıyoruz ki ahiretten çok dünyaya önem veriyor. Rabbimiz öyle buyuruyor. Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı, keşke bilselerdi. Bunu bilenler buna uygun bir şekilde yaşamaya gayret eder. Bunu bilmeyenler kafasına göre yaşar, zevkine, keyfine göre yaşar. İslam'dan uzak yaşar. İslam'dan uzak olanlar da ferdi hayatında, ailevi hayatında ve sosyal hayatında sorunlar yaşar. Günümüzün insanına baktığımızda işte bu bir takım sorunlar yaşaması da işte bu İslami anlayıştan, İslami yaşayıştan uzak olmasından kaynaklanıyor. İşte İslami bir bilgi, İslami donanımla donanan bir insan İslam'a uygun yaşar. İslam'a uygun yaşayan insan hem demin dediğimiz gibi kendisi, eşi, çocukları güzel bir hayat yaşar. İslam'a uygun hayat yaşayan insan, İslam barış, esenlik, mutluluk dinidir. İşte İslam'a uygun yaşayan insan da huzurlu, mutlu bir hayat olur. Dolayısıyla bizler de İslam'a uygun yaşayabilmemiz için İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmeli, doğru insanlarla arkadaşlık yapmalı ve İslam'a aykırı insanlardan uzak durmalı ve dindar insanlarla beraber olmalı. Yani Rabbimiz öyle buyuruyor. Emrolunuz gibi dostlar olun. Doğru olabilmek için doğrularla beraber olmak lazım. İyi insanlarla beraber olmak lazım. İnsan etkilenen bir varlıktır. İyiden de etkilenir, kötülükten de etkilenir. Kötülerden de etkilenir. Onun için İyi birisi olmak istiyorsak iyi insanlarla beraber olmamız lazım. Çocuklarımızın da iyi yetişmesini istiyorsak iyi ortamlarda olması lazım. Güzel ahlaklı insanlarla beraber olması lazım. Onun için Peygamber Efendimiz de kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Yaşayışı üzeredir. İnsan etkilenen bir varlık, arkadaşından da etkilenir. Dolayısıyla arkadaşlarımız, dostlarımız, çevremizin de iyi insanlardan oluşmasına dikkat etmemiz lazım. Onun için kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, Allah'a inanan, peygambere inanan, manevi değerlere değer veren, İslami değerlere değer verenlerle beraber olmak gerekiyor. Onlarla arkadaşlık yapmak gerekiyor. Onlarla beraber olmak gerekiyor ki onlardan faydalanalım veya biz bu konularda kendimiz yetiştirmişsek biz de diğer insanlara bu manada yardımcı olalım. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, Bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
4: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
0: Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM 103.2.
9: İbrahim,
14: içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun alemlerin Rabbine, kullarına sayısız nimet bahşedene, dünya ve ahiret saadeti için bizlere hak yolda şer-i şerif çizgisinde yürümeyi emredene. Salatu selam olsun Allah'ın vahyettiğini en güzel şekilde tebliğ edene, yaşayan ve yaşatma mücadelesi verene, bu yolda nice azim, gayret ve fedakarlık örneği sergileyene, muvaffakiyetin en güzel numunelerini tarihe nakşedene, sünneti hidayet rehberi olan Resul'e, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimize, onun temiz ve nezih ailesine, hak davaya gönül veren, Resul'ün çevresinde yer alan ve imanı uğruna nice fedakarlıklar sergileyen sahabilerine, kıyamete kadar Resul'ün irşad ettiği hidayet yolunda sarsılmadan yürüyen ve onu hidayet rehberi bilen bütün mümin gönüllere, ticari muamelelerinizde katı tavırlı ve müsamahasız olmayınız. Bu Allah Resulü'nün irşadıdır. Anlayışlı, hoşgörülü olmayı tercih ediniz. Huysuzluk, gerginlik ve tedirginlik ifade eden tavırlar sergilemeyiniz. İnsan hayatı her gün, her an aynı yönde ve aynı akış tarzı ile akmaz. Hayatında iniş çıkışları, sıçrayışları ve düşüşleri vardır. Yollar her zaman düz, kenarları da çimenlerle ve çiçeklerle döşeli değildir. Her zaman gözünüzü semaya kaldırıp gökyüzünün maviliğini ağaç dallarının arasından seyredemez, çevrenizde güzel kokuların esen rüzgarlarla gezip dolaştığını, oynaştığını hissedemezsiniz. Ticari hayat da böyledir. Yer ve zamanına göre inişli çıkışlı, fırtınalı, durgun veya zikzaklıdır. Karşılaştığınız insanlar da birbirinden farklıdır. Kârsız ticaret olmaz. Zarar da ticaretin yakasını bırakmayan bir başka hayat gerçeğidir. Satan insan da alan da kendi menfaatini düşünecektir. Bunlar ticaretin tabiatında vardır. Ancak doğru olan dengeleri kurabilmek, sarp boğazları salimen geçebilmek, sapmadan, şaşırmadan doğru istikamette ilerlemeyi başarmaktır. Bu fırtınalı dünyanın içinde kendi menfaatinizi düşündüğünüz, hesap ettiğiniz gibi zaman zaman kendinizi karşınızdaki insanın yerine de koyunuz. Onu anlamaya çalışınız. O zaman ticari hayatınızda her iki taraf içinde insaflı olmanın lüzumuna inanacaksınız. Tavır ve davranışlarınızı da bu inançla bütünleştiriniz. Bütün bunları zihninizde evirip çeviriniz. Tefekkür ve iyi niyetle yoğurunuz. Sonra da söyleyiniz. Karşınızdaki insanın müşteri olarak nasıl bir müşteri olmasını arzu edersiniz? Siz müşteri veya çalışan işçi olduğunuzda karşınızdaki satıcı veya işverenin nasıl bir satıcı veya işveren olmasını tercih edersiniz? İsterseniz onlarda görmeyi arzu ettiklerimizi aklımıza geldiği şekliyle şöyle sıralayalım. Kendisini düşündüğü gibi sizi de düşündüğünü gösteren, işinizde başarılı olmanızı isteyen söz ve davranışlar, yapılan müsbet açıdan bakış ve değerlendiriş, güler yüz, alırken ve ödeme yaparken nezaket ve yumuşak başlılık, isteklerini dile getirirken düzgün ifade, yerinde talep, daha iyinin, daha güzelin elde edilmesi için yerli yerinde tavsiyeler, yapılan alışverişten, işten veya anlaşmadan memnuniyet duyulduğunu hissettiren hal ve tavır. İstemediklerimizi, hoşlanmadıklarımızı da zihnimizden geçirelim. Karşınızda hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden memnun olmayan bir tavır, huysuzluk. Pazarlık ederken, teslim şartları görüşülürken, hep kendi menfaatini düşünen birinin davranışları. Söylediklerinizi anlatmaya çalıştığınızı anlamak istemeyen bir donukluk ve katılık. Darlık içinde olduğunuzu duymuş, sıkıntınızı biliyor veya hissediyor. Bundan faydalanmaya, sizi zorlayabildiği kadar istemediğiniz istikamette zorlamaya çalışan bir insanın tutumu. Gülmeyen yüz. Malınızın kalitesini takdir etmeyen küçümseyici bakışlar. üzerinde konuşulan iş alanındaki asıl doğruları ve ölçüleri bilmeyen, anlamayan veya bilip anladığı halde dile getirmeyen kişinin sözleri. Konuşurken meramını güzel kelimelerle ifade etmeyiş. Ödemeyi vaktinde ve düzgün yapmayış. Sündürüş ve bahanelere sığınış. Karşınızdaki mal veren kişi ise verdiğini ihsanda bulunur. Başa kakar gibi veriş. Tenezzül etmez. Size ihtiyacı duymaz tavırlar alış. Kısaca alırken eziyet veriş, öderken eziyet veriş. Bu söylenenleri elbette ki çoğaltmak mümkün. Ancak dile getirmek istediğimiz zihnimizde canlanan iyi ve kötü manzaraları satırlara dökmek değil, doğruları ve olması gerekenleri paylaşmaktır. Bu arzu ile soruyoruz. Siz hangisi olmak istersiniz? Hangi tavırları takınmayı tercih edersiniz? İsterseniz soruyu şöyle soralım. Sizin hakkınızda nasıl düşünülmesini ister? Dostlarınız ve tanıdıklarınız arasında nasıl anılmayı arzu edersiniz? İş dünyasında nasıl bilinmek, adınız geçince zihinlerde nasıl ve ne şekilde canlanmayı dilersiniz? Eğer güzel hatırlanmayı, hayırla yad edilmeyi tercih ediyorsanız, buna layık olmalı, güzel vasıfların sahibi olmalısınız. Siz bu vasıfları taşımadan sizin hakkınızda güzel şeyler söylenemez. Sizin için vefalı dosttur, candan insandır denmesini istiyorsanız, vefalı ve candan. Dürüsttür denmesini istiyorsanız, dürüst. Güler yüzlü denmesini istiyorsanız, güler yüzlü olmalısınız. İnsanların sizinle muamele yaparken huzur duymasını, kendisini güvende hissetmesini istiyorsanız, anlayışlı ve müsamahalı olmalısınız. Allah Resulü'nün müsamahakar olanlara, güzel ahlakla zinetlenenlere dua ettiğini hatırlayınız. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Rahimallahu raculen semhan iza ba'a ve iza iştara ve iza iktada. Bir şeyi sattığında müsamahakar, satın aldığında müsamahakar, mahkemeleştiği zaman müsamahakar olan kişiye Allah rahmetle muamele eylesin. Bu duanın ifade ettiği mana aklımızdan da gönlümüzden de uzak olmamalıdır. Karşınızdaki insan müşteri ise elbette ki olabildiği kadarıyla ucuz almak isteyecektir. Aldığı malın kaliteli olmasını arzu edecektir. Bazen sizin tarafınızdan yönlendirmeye ihtiyaç duyacak, sizden bilgi isteyecektir. Satıcı ise kar etmenin ve müşteri kazanmanın peşindedir. Sattığı malın beğenilmesinden hoşlanacaktır. Şirret, saldırgan ve bencil insan ne kadar itici ise hoşgörülü, müsamahalı, anlayışlı, güler yüzlü, nezaket sahibi insan o derece cana yakındır. Siz cana yakın olmayı tercih ediniz. Bununla maddi kazançtan daha fazla kazanç elde edersiniz. Yüzü sirke satan insanın kaliteli dahi olsa balının tatlı olmadığını unutmayınız. Ortaklarınıza karşı da daha anlayışlı olmalısınız. Çünkü ortaklık hem güveni, hem anlayışlı olmayı, hem de diğer ortağa sahip çıkışı gerektirir. Acıda ve tatlıda, darlık ve genişlikte bütün olarak hareket edebilmeyi, fedakarlık gösterebilmeyi, koruma ve kollamada sınırları zorlamayı ister. Ortaklık üzerinde ayrıca durmayı da ister. Sizin anlayışlı ve müsamahakar olmanız karşınızdaki insanda var olan iyi duyguları tetikleyecektir. Böylece iyi duyguların artmasının, hayra vesile olmanın ecrine de nail olacaksınız. Duygular kalpten kalbe yol bulur. Bu hakikati unutmayınız. Aksi de kötü duyguları ve hırsı harekete geçirecek size vebal kazandıracaktır. Hilim sahibi olmak güzel bir meziyettir. Ticarette hilim sahibi olmak daha da kıymetlidir. Karşınızdaki insanlara gösterdiğiniz hilim ve anlayış size ticarette başarı kazandıracağı gibi itibar ve dost da kazandırır. Dostlar yeni dostları, başarılar yeni başarıları getirir. Bu vasfın sizde devamlı bir vasıf oluşu, gönlünüzü rahmetle dolduruşu, önünüzde farklı kapılar ve ufuklar açacaktır. Dostlarınız olacaktır. Sizi aileden biri gibi düşünecek itibarınız olacaktır. Sizi kefillere muhtaç etmeyecek. Gemilerin darbelerle yaralanıp su almaya başladığı gibi ticari ahlakınız da yaralar aldı ve bu yaralar giderek derinleşmeye, genişlemeye başladı. Enflasyon yaraladı, yersiz vergiler yaraladı, yerine getirilmeyen sözler yaraladı, ödenmeyen borçlar yaraladı, faizler yaraladı, kalitesizlik yaraladı, el altı anlaşmalar, taklitler yaraladı, rüşvetler yaraladı. Eğer böyle olduysa sıkıntılar büyüdü demektir. Ne yazık ki cemiyetimizde bu sıkıntılar büyüdü. Böylece nice ortaklıklar battı ve kendi batışları ile birlikte umutları, hayalleri de batırdı. Bu nevi yaraların kolay iyileşmediği bilinen bir gerçektir. Ancak durum ne olursa olsun iyileşmeli, itibarını yükselten erdemli insanlar çoğalmalı, onların çoğalışı ve yükselişiyle ticaretin itibarı da yükselmeli, güzel duygular yeşermeli, yeşermesi için yeni gönüller bulmalı, cemiyet hayırlı fertlerle bünyesini sağlamlaştırmalıdır. Buna ticari hayatımızın gerçekten ihtiyacı vardır. Şimdi bir başka noktayı paylaşıyoruz. Kaliteli mal üretimi. Kaliteli mal üretimini ve satışını tercih ediniz. Aldatan ve yanıltan insan olmayınız. Sizden mal satın alan insanlar aldıkları malı kullanırken sevinç duysun. Sizin için hayırlı duygular beslesin. Asıl mana ve muradın giderek kaybolması veya sönükleşmesi yüzünden birçok hakikat sahte değerlerle yer değiştirmek zorunda kalsa da, zihinlerde arzu edilmeyen bulanıklıklar meydana gelse de, selim bir anlayışla hadiseler değerlendirildiğinde çok defa temel taşlar yine yerine oturmakta, doğrular gün ışığına çıkmaktadır. Bunun nice örneği ticari hayatta da yaşanmaktadır. Nitekim ticarette asıl olan para değildir. İhtiyaç gidermek için satın alınan maldır. Değerli olan odur. Para ihtiyacı karşılayan bir mala ulaşmak için vasıtadır. Günümüzde para değerli ve asıl kabul edilir hale gelmiştir. Onunla birçok ihtiyacın karşılanıyor olması da bu anlayışa yardım etmiştir. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak için yiyecek veya su bulamadığınız bir adada, bir çölde olduğunuzu düşününüz. Hayatınızı kaybetmenin eşiğindesiniz. Yanınızda yeterinden çok daha fazla paranız var. Bu durumda size verilecek birkaç lokma için neler verebileceğinizi iyi düşününüz. Suud prenslerinden ikisi eğitilmiş şahinlerle çölde avlanırken yollarını kaybetmişlerdi. Arabalarına ve arkadaşlarına ulaşamayan prensler susuzluktan ölmüşlerdi. Bu insanlar varlık içinde yüzen kimselerdi. Saraylarında, köşklerinde ve bankalarda bulunan paralar, havuzlarını dolduran sular onlara fayda vermemiş, hayatlarını yitirmişlerdi. Bir litre su onlar için ne kadar değerliydi, bulamamışlar, alamamışlardı. Yol ortasında biten benzin, donmak üzere iken sıcaklık, denize düşen veya yüzme bilmeyen biri için can simidi ne kadar kıymetlidir. Parayla bile ölçülemeyecek kadar. Yeniden söylüyoruz, asıl olan maldır. İhtiyacı o giderir. Hayatı o kolaylaştırır. Dolayısıyla ihtiyaca uygun, ölçülü, sağlam, istenen vasıflara sahip olarak imal edilmeli. İmkanlar ilerledikçe üretilen maldaki vasıflar da müsbet yönde artmalıdır. Yaptığı işi sağlam ve güzel yapan kardeşlerimize hakikaten ihtiyacımız vardır. İslami kimliğiyle tanınan bir kimsenin ürettiği malın kalitesiz, tavırlarının ve sözlerinin yanıltıcı oluşunun hem kendisine, hem cemiyete, hem de taşıdığı vasfı ve inanca ne kadar zarar verebileceğini düşününüz. Ürettiği veya sattığı mal kaliteli, ticareti sağlam, Verdiği bilgi doğru ve ufuk açıcı, iyiye ve doğruya yönlendirici, güler yüzlü, karşısındaki insanın hayrını düşünen, hem verdiği mallarla hem de fikirleriyle onun işinde muvaffakiyetine katkıda bulunan ve İslami kimliğiyle tanınan bir insanın neler kazandığını ve kazandırdığını da iyi düşününüz. Böyle bir insanın kazancının hem şahsi, hem maddi, hem de manevi olduğu görülecektir. Şahsi olacaktır çünkü dürüstlüğü, işinin sağlamlığı, güler yüzlü, anlayışı ve yardımseverliği ile tanınacaktır. Bu bir insan için en büyük kazançlardandır. Bir babanın ailesine izzet ve şeref dolu bir isim miras bırakması, dünya malı bırakmasından daha hayırlıdır. Maddi olacaktır çünkü hem müşteri hem de gönül kazanacaktır. Gönül kazanıcı, kendisiyle iş yapanları çoğaltacaktır. Bu da kazancını bereketlendirecektir. Başkalarının iş alanı kurması ve genişletmesine yardım etmesi kendi işini de büyütecektir. Bu toprağa atılmış tohum gibidir. Toprak işlendikçe, verimli hale getirildikçe, ekim doğru yapıldıkça, ekim ve toprak için emek verildikçe, elde edilen hasılat yeni ekimler için iyi değerlendirildikçe, emekler bereketle karşılık bulacaktır. Manevi olacaktır çünkü mümin kardeşinin hayrını istemek, helal kazanç yolu tutarak rızkını temin etmesine yardım etmek ona ecir kazandıracaktır. Ürettiğiniz mallar kaliteli oldukça onlar da daha çok iş yapacaklardır. Hem onlar hem de müşterileri sizlere hayırla yad edecek, takdir edecek, dua edecektir. Onların tezgahları doğru ve hayırlı yolda çalıştıkça, hizmet ürettikçe ecrinize ecir eklenecektir. Ayrıca aldatıcı tavır, kalitesiz üretim, yanlış ve yanıltıcı bilgi iman vasfıyla barışmayan vasıflardır. Kaybettirdiği de hem şahsi, hem maddi, hem manevidir. Neler kaybettireceği üzerinde derinliğine düşünmeye, olacakları, söylenecekleri göz önüne getirmeye, hayalde canlandırmaya ihtiyaç vardır. Bunları hayal ve tefekkür dünyanıza bırakıyor, Allah Resulü'nün sıkça tekrar edilen bir hatırasını ve ikazını paylaşıyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir buğday yığınının yanından geçiyordu. Elini yığının içine daldırdı. Parmaklarına ıslaklık dokunuyordu. Buğday sahibi, bu nedir diye sordu. Buğday sahibi cevap verdi, ya Resulullah, yağmur ıslatmıştı. Bu cevap üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ıslak kısmını üst tarafına koysaydın, insanlar görseydi diye buyurdu. Sonra ekledi, aldatan bizden değildir. Evet, aldatan bizden değildir. Bir başka ifadeyle bizden biri aldatan, kandıran insan olmamalıdır. Mümin, doğru söyleyen, imanının gereğini yapan, yaptığı işin hakkını veren, bilgisiyle, dürüstlüğüyle, vefasıyla, muhasebe şuuruyla hareket eden insan olmalıdır. Bir başka güzelliği paylaşıyoruz. Birbirinize ikramda bulunmayı unutmayınız. Karşınızdaki insanların sürçmelerinden istifade eden olmak yerine, düşerken tutanlardan, düşmelerini önleyenlerden olunuz. Sizinle ticari muamelede bulunan insanın akit sonrası sevinç ve hüzün duyuşunu, içinin mutluluk duygusunun dolduruşunu veya düşüncelere dalıp gidişini iyi takip ediniz. Her durumda mümine yakışır tavır alanlardan olunuz. İkramda bulunmayı unutmayın derken kastettiğimiz çay, kahve veya hediye ikramı değildir. Bunlar yerine göre zaten yapılması gereken ikramlardır. Bizim kastettiğimiz davranışlarda, akit kolaylığında, problemleri çözmede, yanlışları düzeltmede, kendi iyiliğinizi istediğiniz kadar karşınızdakinin de iyiliğini istemede, kendi kazancınızı düşündüğünüz kadar karşınızdakinin kazancını da düşünmede yapılan ikramdır. Bu nevi ikram birkaç kalemle bitirebilecek sayıda da değildir. hatta hayatın ve ticaretin içinde akla gelmeyen nice ikram imkanı ve fırsatı yaşanır. Bir insanın sattığı malı yerine göre geri almayı kabul etmesi de bir ikramdır. Buna İslam hukukunda ikale denilir. İkale akit tamamlandıktan, teslim ve tesellüm gerçekleştikten sonra ortada icbar eden bir sebep olmadan satılan malı geri almaya veya akdi iptal etmeye denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Men akale muslimen akalehullahu asratehu." Kim bir Müslümanın satın alıp iade etmek istediği bir malı kabul eder geri alırsa Allah da onun sürçmesini affeder buyurur. Hadis-i şerif bu şekilde müjdeleyici olarak tercüme edilebileceği gibi Allah da onun sürçmesini affetsin şeklinde dua edici olarak da tercüme edilebilir. Her iki tercüme de doğru olur. Arzu edilen meşazı da içinde taşır. Ticari hayatta yaşanan sürçmeler hiç de az değildir. Hem bunların affına hem de onlardan temizlenildiğini hissediş duygusuna ihtiyaç vardır. Müjdenin veya duanın bulunması kişinin o şeye mecbur olmadığını, yaparsa ecir kazanacağını, güzel bir davranışta bulunmuş, İslam ahlakına uygun hareket etmiş olacağını gösterir. Teşvik manası taşır. Bir satıcı malda herhangi bir kusur olmadan, akit tamamlandıktan sonra sattığı malı geri almak zorunda değildir. Geri almadığı için de suçlanamaz. Böyle olmakla birlikte müşterinin pişmanlığını görürse, mal da kullanılmamış, herhangi bir zarar görmemişse, onu geri alması müşteriye bir ikramdır. Yerine göre de büyük ikram sayılır. Ahlak olgunluğunu gösterir. Bununla sattığınız her malı mutlaka geri alın demek istemiyoruz. Çünkü maldan mala, müşteriden müşteriye fark vardır. İçinde bulunulan hal ve durum değişiktir. Satıcı bütün bunları değerlendirir. Uygun olana göre hareket eder. Bizim arzu ettiğimiz ekseriyetle olumlu ve anlayışlı tavrın alınmasıdır. Bu anlayışın kalplere yerleşmesidir. Giderek yayılması ve cemiyet içinde yer etmesi, ahlakın bir parçası haline gelmesidir. Şöyle bir hadise düşününüz. Bir insan vitrinizde hoşuna giden bir mal gördü. Dayanamadı. Dükkanınıza girdi. Onu veya bir benzerini satın aldı. Yolda giderken yaptığı bu alışverişi akıl süzgecinden geçirdi ve doğru bulmadı. Evet, aldığı şey güzeldi. Fiyatı da güzeldi. Hiç kusuru da yoktu. Ancak onun öncelikli ihtiyacı bu değildi. O ihtiyacını almak için yola çıkmıştı. Gözüne takılınca da bunu aldı. Bu malı daha uygun bir zamanda ve durumda almalıydı. Bütün bunlar aklından geçerken adımları yavaşladı. Bakışları durgunlaştı. Zihni bu muhasebeyi tekrarladı. Evirdi çevirdi. Netice aynıydı. İyi yapmamıştı. Çabuk ve yersiz karar vermiş, malın cazibesine kapılmıştı. Acaba rica etsem geri alır mı diye düşünmeye başladı. İmkan darlığı, İhtiyaç önceliği onu geri döndürdü. Biraz da sıkılarak geldi. Kapınızdan içeri girdi. Durumunu dile getirerek satın aldığı malı iade etmek istedi. İkale işte böyle bir durumda olan insana olumlu cevap vermenin adıdır. Onun için duayı hak eden bir davranıştır. Ahlak güzelliği ve olgunluğudur. Malınız zarar görmedi. Geri almanızı gerektiren bir mecburiyet de yoktur. Belki geri almakla o an ettiğiniz karı kaybetmiş olursunuz. Ancak bu ve bu nevi davranışlarınızla dostlar ve müşteriler kazanırsınız. Davranışınız neticede size daha fazla kazanç sağlar. Yukarıdaki misali çoğaltınız. Çünkü hayatın içinde sayılamayacak kadar çok ve çeşitli misali vardır. Zaman zaman sizin yaşadığınız da olur. İnsanların haksız olanı, yersiz davrananı, bu şekilde iadeleri sık sık yapanı da vardır. Alırken eşyayı durmadan evirip çevireni, tereddütler yaşayanı, ne karar verip almak istediği malı alanı, ne de sizin yakanızı bırakanı, ne de pazarlıktan vazgeçeni de vardır. Rabbimiz akıl gibi büyük bir nimet nasip etmiştir. O iyi bir süzgeçtir. İyi bir karar vericidir. Yanılamaz değildir. Fakat iyi kullanıldığına isabet oranı yüksektir. Kararlarınızı hem kendinizi, hem de karşınızdaki insanı, hem de bugününüzü, hem de yarınızı düşünerek veriniz. Simalar duyguların aynasıdır. Gözlerin bakışları da. Yüzler ve gözler diller gibi çok şeyler anlatır. Onlarda gördüklerinizi de iyi değerlendiriniz. Basiretinizi kullanınız. Basiretinizi kullanınız ki canlılığı korunsun. Kullanılmayanın paslandığını, tozlandığını unutmayınız. Aynı şey iyilik ve ihsanda bulunma, vefa gösterme ve dostane davranışlar içinde geçerlidir. Asıl onalın güzel hasletleri kalıcı hale getirmek olduğunu da unutmayınız. Çünkü bir kere iyilik yapmakla insana iyiliksever denmez. Bir kere vefa göstermekle kişiye vefakar, bir kere cömertlik yapmakla cömert, bir kere gülmekle güler yüzlü de denmez. Bunlar kalıcı olan vasıfların adıdır. Her biri ayrı kıymet taşıyan bu vasıflar hem hak edilmeli hem de diğer hal ve tavırlarla desteklenmelidir.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Güler yüzlü insan hiç öfkelenmez, kaşlarını çatmaz, yüzünü ekşitmez değildir. O da her insan gibi değişik duygular yaşayabilir. Farklı rüzgarların tesirinde kalabilir. Ancak o yine de güler yüzlü olarak adlandırılır. Çünkü hayatının çoğunda güler yüzlüdür. Kızgınlıkları, öfkeleri sınırlıdır ve çok defa yerli yerindedir. O hayata olumlu bakan çerçevedekilere de aynı duyguyu aşılayan bir insandır. Cesur insan, hiçbir durumda hiçbir şeyden korkmayan insan demek değildir. Cesaret göstermesi gereken yerde cesursa hareket eden, dik duran, kolay kolay sarsılmayan insandır. Bu söylenilenler her vasıf için geçerlidir. Sizler her güzel vasfı kalıcı hale getirir, her kötü vasfı kendinizden uzak tutmayı başarırsanız asıl kârı o zaman elde eder, o zaman çok kazançlı olursunuz. Bu hakikati unutmayınız. Rabbimizin esasen aile hayatı için ikazda bulunduğu, fakat hayatın her merhalesinde düsturunuz olması gereken şu buyruğunu unutmayınız. La tensevul fadla beynekum. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Aranızda fazlu keremi, iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı her yönüyle görür. Bir başka güzelliği paylaşıyoruz. Satıcı ile müşteri, bir mal üzerine konuşup anlaşmaya varmadan, akdi bitirip başka bir konuya intikal etmeden her ikisinin de muhayyerlik hakları vardır. Bu hakka riayeti unutmayınız. Aynı zamanda bu bir fıkıh bilgisidir. İslami hükümlerden bir hükümdür. Fıkhi hükmünüzü artıracak bir konuyu paylaşıyoruz. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh rivayet ediyor. El bey'ani bil hiyari ma lem yeteferraka fe'in sadaka ve beyyene burike lehuma fi bey'ihime ve in kezebe ve keteme muhikat bereketu bey'ihime. Alışveriş yapan iki insan birbirlerinden ayrılmadıkları sürece muhayyerlik hakkına sahiptirler. Yaptıkları alışverişte doğru söyler, gereken açıklamaları yapar, bilgi verirlerse alışverişleri bereketli olur. Yalan söyler veya bilgi gizlerlerse alışverişlerinin bereketi silinir gider. Günümüzde sık sık tüketici haklarından söz edilir oldu. Müşteriyi tüketici olarak adlandırmanın ve her türlü imkan ve fırsatı kullanarak onu tüketmeye yöneltmenin ne derece doğru olduğu, hatta insanları böyle adlandırmanın ona hakaret olup olmadığı, bu adın nereden gelip nereye gittiği üzerinde ayrıca durup düşünülmelidir. Ancak yapılan bir alışverişte veya ticari muamelede satıcının da müşterinin de akit yapan her ferdin de haklarının menfaatinin korunması doğru olandır. İster satıcı ister alıcı, İster işveren, isterse iş alan olsun. Bu insanlar birbirlerinin hasmı değildir. Bu insanlar birbirlerinin dostu, yardımcısı, işini kolaylaştıranı, ihtiyacını gidereni, nafakasını kazanmaya, işini geliştirmeye yardım edenidir, yardımcı olanıdır. Birbirine de bu gözle bakmalı, birbirinin hak ve hukukuna riayet etmelidirler. Bu haklardan biri de muhayyerlik haklarıdır. Yani tarafların alıp almamakta veya satıp satmamakta tercih haklarının olmasıdır. böyle bir hakkın varlığı bilinmelidir. Meclis muhayyerliği denilen bu hak tek muhayyerlik hakkı değildir. Görme muhayyerliği de vardır. Kusurlu mal muhayyerliği ve şart muhayyerliği de vardır. Başka muhayyerlikler de vardır. Burada üzerinde durup dikkat çekmek istediğimiz ise meclis muhayyerliğidir. Meclis, lügat manası itibariyle oturma yeri demektir. Akitlerle ilgili olarak da daha çok akit yapan tarafların bir arada bulunduğu mekana denir. Bu yüzden birçok ilim ehli meclis muhayyerliğini akit yapılan yerde bulunulduğu sürece devam eden muhayyerlik olarak anlamışlardır. Hadiste zikredilen alışveriş yapan iki insan birbirlerinden ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler ifadesini de içlerinden biri veya ikisi akit yaptıkları mekandan bedenen ayrılmadığı sürece muhayyerdirler diye anlamış ve böyle değerlendirmişlerdir. Bir başka deyişle bedenen birbirlerinden ayrılıncaya kadar muhayyerlik haklarının olduğunu söylemişlerdir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ticaretin içinden gelen bir müştehittir. İlim ve zeka ve tecrübe sahibidir. Hadiste zikredilen üzerinde konuştukları ve anlaştıkları akdi bitirip bir başka konuya intikal etmedikleri sürece muhayyerdirler şeklinde anlamış, mekan bir bile olsa farklı şeylerin konuşulduğu meclis ayrı bir meclis olarak kabul etmiştir. Çünkü birbirlerinden ayrılamayacakları dar bir mekanda bulunmaları halinde bedenen ayrılma şartı akdi bağlayacak ve taraflara gerektiğinde zarar verebilecektir. Buna bir sandal, bir kayıkta bulunma ihtimalini örnek göstermiştir. Bugün bu örneğe bir otomobil, küçük bir uçak, hatta bir vagon içinde bulunuyor olmalarını da eklemek mümkündür. Böyle bir durumda meclis devam edecek, taraflar birbirlerinden satın aldıkları şeyleri kullanamayacak, o şeyler üzerinde tasarrufta bulunamayacaklardır. Satın alınan şeyin bir yiyecek, içecek, kalem, fotoğraf makinesi, bıçak, tabak, telefon, telefon kartı veya can yeleği olduğunu düşününüz. Bunlar o an lazım olabileceği gibi içlerinde kullanılması zaruret derecesine ulaşan eşya da olabilir. Diğer imamlar tarafından akit yapanlardan birinin veya ikisinin de o mekanda bedenin ayrılması şart koşulduğuna göre akit üzerine konuşulup görüşme devam ettiği ve başka konuya intikal edilmediği sürece tamam aldım veya sattım dense bile muhayyerlik hakkı bütün imamlara göre devam etmektedir. Bunun böyle olduğu açıktır. İhtilaf bundan sonraki zaman dilimindedir. Bu hakkın varlığı bütün ticaret ehlince bilinmeli, bu hakka dayanarak vazgeçme yaşandığında bu vazgeçiş yadırganmamalıdır. Böyle bir durumda alınan mal göz önünden kaybolmamış, üzerinde herhangi bir muamele cereyan etmemiş, bedeli henüz alışverişlere sermaye olmamıştır. Bir başka ifadeyle taraflar herhangi bir zarar görmemişlerdir. Haliyle birbirlerine anlayış göstermeli, birbirlerine kararlarından dolayı itham etmemelidirler. Belki bunda ne var? Zaten bunlar ticaret içinde yaşanıyor ve hoş karşılanıyor diyen kardeşlerimiz olabilir. Ancak bazı yüksek meblağlı satışlarda müşterinin tereddütler geçirmesini yadırgayan, acil sıcak paraya ihtiyaç olduğu için müşteriyi yersiz ve aşırı bir üslupla zorlayan, ikna edemeyince huysuzlaşan, önce almaya karar verip sonra vazgeçenleri döneklikle itham eden, meseleyi tatsızlıklara sürükleyenleri görüyoruz. Bu nevi davranışlar doğru olmadığı gibi, müşterinin veya satıcının zaman zaman tereddütler geçirmesinin, alım-satım akdi sırasında satmaktan veya almaktan vazgeçmesinin, ticaret içinde tabii olduğunun bilinmeli ve anlayışla karşılanmalıdır. Bu şer'i şerifin akit yapan taraflara verdiği bir haktır. Bunun fıkhın varoluşunun bilinmesi de tarafları rahatlatıcı, münakaşa ve ithamları önleyicidir. Hadis-i şerifte yer alan yaptıkları alışverişte doğru söyler, gereken açıklamaları yapar, bilgi verirlerse alışverişleri bereketli olur. Yalan söyler veya bilgi gizlerlerse alışverişlerinin bereketi silinir gider ikazı ve irşadı ayrı bir kıymet taşır. Önceden dürüst tacire dikkat çekildiği gibi Allah Resulü'nün bu hadisinde dile getirilen mana da akılda ve gönülde yer etmelidir. Davranışlar ona göre şekil almalıdır. Bir başka noktaya geçiyoruz. Alışverişlerde boş sözler söylenir ve yersiz zeminler edilir. Bu nevi hataları azaltmaya çalışınız ve hataları sadakalarla siliniz. Seyyiatı silerek yok eden hasenattır. Bu hakikati unutmayınız. Bu ticareti yakından tanıyan Allah Resulü'nün sözleridir. Pazar yerini dolduran ve ticaretine dalıp gitmiş bütün tüccara seslenerek şöyle buyurmuştur: Ya maşarat tüccar, innel bey'a yahturuhul lagvu vel halefu feşevvibuhu bis sadaka. Ey tüccar topluluğu, alışverişlerde boş sözler söylenir ve yersiz yeminler edilir. Onları sadakalarla silin, temiz değil. Ticaret meydanı kıran kırana bir mücadele meydanıdır. Müşteri kendi ihtiyacını, kendi menfaatlerini düşünür ve onları gerçekleştirmek için uğraşır. Satıcı da kendisini, kendinin ve ticarethanesinin geleceğini, bu çarkın nasıl döndürüleceğini, daha neler yapılabileceğini, bunun için elindeki malzemeleri kaça satmasının uygun olacağını, müşteriyi nasıl ikna edeceğini, malının özelliklerini nasıl dile getireceğini, bugün ve yarınlar için nasıl insan kazanacağını, hatta müşterilerini kendisine nasıl bağımlı kılacağını düşünür ve bunların mücadelesini verir. Ticaret meydanında pehlivanlar değil, zekalar, kabiliyetler, ihtiyaçlar, imkanlar ve fırsatlar güreşir. Herkes bu güreşte galip çıkmak zorundadır. Galip çıkmak arzusundadır. Bunu gerçekleştirmek için diller dökülür. Mallar evrilip çevrilir. Listeler, fiyatlar, kaliteler ve özellikler hakkında bilgiler uçuşur. Bu bilgilerin yalan ve yanlış olanını mümin kardeşlerimize yakıştıramadığımız için dile getirmiyor, üzerinde durmuyoruz. Ancak yer yer mübalağaların olduğu, taraflı veya belli açılardan bakılarak bilgiler sunulduğu, yersiz teşviklerin, heveslendirmelerin olduğu, iştihaların tahrik edildiği, karşı tarafın zaafları ve çaresizlikleri hissedilince o tarafa yüklenildiği bilinen ve sık yaşanan hakikatlerdendir. Bazen inandırıcı olmak, bazen müşteriyi kaçırmamak niyetiyle yerli yersiz zeminler edilir ya da bu malı dünyayı dolasan bulamazsın, hiçbir yerde bu kaliteyi yakalayamazsın, bu malı bu fiyata başka yerden alamazsın, şimdi şu fiyata al, işin çoğaldıkça fiyatın düştüğünü göreceksin, yemin olsun ki senden başkasına bu fiyata vermedim, vermeyeceğim nevinden sözler ve vaatler verilir. Müşteri ise satıcı istenilen fiyata vermeye ikna için, ben sana ne müşteriler getiririm, artık bizim bir ayağımız burada, burası bizim sayılır, ben senin reklamcın olacağım gibi sözler söylenir. Sözlerin devamı da çok defa az gelir. Bazen pazarlamanın temelini neredeyse yeminin oluşturduğu da görülür. Sık sık yerli yersiz yemin kötü bir alışkanlıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor: Thalathun la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yanzuru ileyhim ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Üç türlü insan vardır. Üç türlü insan vardır ki kıyamet gününde Allah onlara hitap edip konuşmaz, onlara bakmaz, onları hatalarından temizlemez, onlar için elim bir azap vardır. Hadisi rivayet eden Ebu Zer diyor ki, hakikaten kaybeden, zarara uğrayan, hüsranla kıvranan onlar olur. Onlar kimler ya Resulullah diye sordum. Allah Resulü cevap verdi: El-musbiru vel-mennanu vel-munaffiqu silatehu bil-hilfil-kâzib. Elbisesini, cübbesini, pelerinini kibirle sürüyerek yürüyen, yaptığı iyiliği başa kakarak insanlara minnet altında bırakan, yalan yere yemin ederek malını pazarlamaya çalışan. Böyle bir hataya düşmekten, yemini alışkanlık haline getirmekten uzak durunuz. kardeşlerimizin abartılı ve yanıltıcı bilgiler vermekten imkan derecesinde sakınmaları, ürettiği veya sattığı malın kalitesiyle ilgili tanınması kadar verdiği bilginin olgunluğu, doyuruculuğu ve doğruluğu ile de tanınması gerekir. Müminler sadece belli malların ticaretini veya üretimini yapan değil, aynı zamanda çalıştığı sahadaki mallarla ilgili güvenilir bilgi kaynağı olmalı, istişare için vazgeçilmez kişiler arasında yer almalıdır. Diğer kardeşlerine yol göstermelidir. Bu hem gözlerdeki ve gönüllerdeki kıymetimizi artıracak, hem de ticaretimize fayda ve bereket getirecektir. Bunun vitrinlere asılan, ilanlarda yer alan, bize sormadan karar vermeyin levhalarından daha fazla hayır getireceği de açıktır. Yine de insanız, kusursuz değiliz. Ayak sürçmelerinin yaşandığı bir zeminde dolaşıyoruz. Bizim dünyamızdan olmayan, bizimle aynı duyguları taşıyarak konuşmayan nice insanlarla, ticari rakiplerle karşılaşıyoruz. Akla gelmeyen, gözle görülmeyen, bazen basit gibi görünen, bazen daha büyük hataların perdelediği ya da gölgesinde sakladığı hatalar işliyoruz. Bazen de bize bilgi verenler bizleri, bizler de başkalarını yanıltıyoruz. Yaptıklarımız giderek alışkanlık haline geliyor ve biz onların hata olduğunu unutuyoruz. Hatırlatıldığında da ticarette olur böyle şeyler diyoruz. Duruşumuzun daha sağlam olmasının gerektiği açıktır. Zaman zaman kendimizi muhasebeden geçirme ihtiyacının olduğu da. Bu yönde mümin gönüllerin birbirlerine ikaz ve irşadında, örnek davranışlar sergileyerek doğru ve güzel olana teşvikinde ecir vardır. Gerçek dostluk da budur. Mümin elbette ki mümin kardeşinin hayrını isteyen, onunla hakkı ve hayrı tavsiyeleşen insan olmalıdır. Beşer olma hasabıyla eksiklerimiz, kusurlarımız olur. Akan hayat seline kapılarak sürüklendiğimiz, ticaret çarkının dönüşü içerisinde döndüğümüz, fırtınalarla savrulduğumuz, farkına varmadan belli alışkanlıklara kapılıp hatalar işlediğimiz olur. Bütün bunların temizlik yolu tevbedir, sadakadır. Seyyiatın silgisi umumi manada hasenettir. Rabbimiz şüphesiz iyilikler, kötülükleri siler yok eder. Bu ibret almak isteyenler için bir hatırlatıştır buyurur. Evet, iyilikler kötülükleri siler. Bu hem güzel bir haber hem de İslami bir kaidedir. Aynı zamanda hasenata teşvik ve doğruya irşattır. İyilik ve hayır çoğaldıkça kötülükler azalır, geriler. İyilik etme, hayır işleme duygusu çoğalarak gönülden gönüle yayılır ve kalplerde yer eder. İyi duyguların güçlenmesi, gelişmesi, çoğalması kötü duyguları zayıflatır, sindirir. Sadakalar da ticaretin bulanıklıklarını arındırır, kirlerini temizler. İnsanın nezih mala sahip olma şuurunu güçlendirir. Maldan

0: Kork. Takva duyguları ile dolu ol. Her kötülüğün ardından iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Bu buyruk elbette ki Ebu Zer'le sınırlı değildir. Onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'e yöneliktir. Ebu Zer de her müminin kendi payına düşeni alması, gereğince amelle edilmesi için Resulünün irşadını sonraki nesillere ulaştırır. Sözü Ra'd suresinde yer alan bir ayet-i kerime ile tamamlıyoruz. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اُبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ. Rablerinin rızasını arzulayarak sabredenler, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda infak edenler ve kötülüğü iyilikle silip yok edenler var ya, işte onlar için dünya yurdunun güzel akıbeti olan cennet vardır. Güzel akıbete talip olanlardan, hasenatı çok olanlardan, iki cihanda huzur bulanlardan olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal Metrosu'na yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
1: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: bahçesine dikeceğim onu.
1: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
2: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
8: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Reklamları dinlediniz.
14: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ali.
1: Özel FM 103.2.
2: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El-Camiül Yahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Talak suresi 2 ve 3. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna geldiklerinde ya maruf ile onları tutun yahut maruf ile onlardan ayrılın. Aranızdan adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. İşte bu Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir kader tayin etmiştir. O kadınlar iddetlerinin sonuna geldiklerinde, iddetlerinin bitmesi yaklaştığında demektir. Yüce Allah'ın kadınları boşadığınızda iddetlerinin bitmesi yaklaştı mı artık onları tutun. El-Bakara 231 buyruğunu andırmaktadır ki sürelerinin bitmesi yaklaştı mı demektir. Ya maruf ile onları tutun buyruğundan maksat maruf ile ricat yapmaktır. Yani ricat yapmak suretiyle iddetlerini uzatmak için zarar vermek maksadı olmaksızın isteyerek onları tutun demektir. Daha önce El-Bakara suresinde 231. ayet 2. başlıkta geçtiği gibi yahut maruf ile onlardan ayrılın, iddetleri sona erip kendileri hakkında karar verme imkanını bulsunlar diye onları bırak. Yüce Allah'ın iddetlerinin sonuna geldiklerinde buyruğunda iddetinin bittiğini iddia etmesi halinde kadının görüşünün kabul edilmesi gerektiğini belirten bir işaret bulunmaktadır. Daha önce El-Bakara suresinde yer alan Yüce Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. El-Bakara 228 buyruğunu açıklarken belirttiğimiz üzere. Yüce Allah'ın aranızdan adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı 6 başlık halinde sunacağız. 1. Talaka şahit tutmak. Şahit tutun buyruğu talaka şahit tutmaya dair bir emirdir. Ricat yapmaya dairdir diye de açıklanmıştır. Ancak zahir olan bunun talaka değil, ricata ait olduğudur. Şayet hanımını boşayan kişi şahit tutmaksızın ricat yapacak olursa, ricatinin sahih olup olmayacağı hususunda fukahanın iki görüşü vardır. Anlamın hem ricat halinde hem ayrılmak halinde şahit tutun şeklinde olduğu da söylenmiştir. Bu şahit tutmak Ebu Hanife'ye göre menduptur. Yüce Allah'ın alışveriş yaptığınız zaman şahit tutun El-Bakara 282 buyruğunda olduğu gibidir. Şafi'ye göre ise ricat halinde şahit tutmak vacip, ayrılık halinde menduptur. Şahit tutmanın faydası ise karşılıklı olarak inkar etmemeleri ve kadının nikahı altında haksız yere tuttuğu hususunda itham edilmemesi, onlardan birisinin ölüp diğerinin miras almak maksadıyla evliliklerinin devam ettiğini iddia etmemesi içindir. 2. Ricat nasıl olur? Ricate şahit tutmak ilim adamlarının çoğunluğuna göre menduptur. Cima eder, öper yahut tenine değerse ve bununla ricat yapmayı kastederse, ricat maksadıyla ricatten söz ederse Malik'e göre bu kişi ricat yapmış olur. Eğer bunları ricat niyetiyle yapmayacak olursa ricat yapmış olmaz. Ebu Hanife ve mezhebine mensup ilim adamları şöyle demiştir. Öpse, tenine değinse, şehvetle dokunsa bunlar ricattir. Ferce bakmak da ricattir demişlerdir. Şafii ve Ebu Sevr dedi ki, ricatten söz ederse bu bir ricat olur. İlişki kurması her durumda bir ricattir. Niyet etsin ya da etmesin fark etmez. Bu Malik'in mezhebine mensup bir kesimden de rivayet edilmiştir. El-Leys de bu görüştedir. Malik ise şöyle derdi. ricat niyetinde olmaksızın ilişki kurarsa bu fasit bir ilişkidir. O fasit ilişkinin suyundan boşadığı kadının rahminin temizlendiğinden emin olmayıncaya kadar tekrar onunla ilişki kuramaz. İlk iddetten geri kalan süre içerisinde ricat yapma hakkı vardır. Fakat bu istibra, yani fasit suyunun etkisinin gittiğini anlamak döneminde ricat hakkı yoktur. 3. Ricat halinde şahit tutmayı vacip görenler. Ahmet bin Hanbel'den gelen iki görüşten birisinde ricat halinde şahit tutmayı vacip görmüştür. Şafii de emrin zahiri bunu ifade ettiğinden dolayı böyle demiştir. Malik, Ebu Hanife, Ahmet ve diğer görüşünde Şafii şöyle demiştir. Ricatin kabule ihtiyacı yoktur. O halde diğer haklarda olduğu gibi şahit tutmaya ihtiyacı da yoktur. Özellikle zihar yapılmış olan kadının kefaret ile helal olduğu bilinen bir husustur. İbn Arabi dedi ki, Şafii mezhebine mensup ilim adamları ricat için şahit tutmanın vacip oluşuna bağlı olarak kocanın ben dün ricat yapmıştım, bugün de ricatin kabul edildiğine dair şahit tutuyorum demesinin sahih olmayacağını, ricatin şartlarından birisinin de şahitlik olduğunu, şahit tutmadan ricatin sahih olmayacağını söylemişlerdir. Ancak bu fasit bir görüştür. Ricatte şahit tutmanın bir taabbut olduğuna mebnidir. Ancak bizler ne bu hususta ne de nikahta böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Çünkü bizler bu işi sağlam tutup belgelemenin söz konusu olduğu bir yerdir. Bu da inşada, yani yeni bir akit yapmak halinde söz konusu olduğu gibi ikrarda da söz konusu olan bir şeydir. 4. Ricat yapma iddiası. İddetin bitiminden sonra iddet süresi içerisinde hanımına ricat yaptığını ileri süren bir kimseyi hanımı tasdik edecek olursa caizdir. Eğer onun iddiasını reddederse yemin eder. Şayet iddet süresi içerisinde hanımına ricat yaptığına dair delil ortaya koyar ve hanımı da bu durumu bilmiyor ise onun bu durumu bilmeyişinin zararı olmaz. Hanımı onun eşi kalmaya devam eder. Şayet kadın evlenmiş olup yeni kocası onunla gerdeğe girmemiş ise daha sonra ilk kocası ona ricat yaptığına dair delil ortaya koyacak olursa bu usta Malik'ten iki rivayet gelmiş bulunmaktadır. Birincisine göre birinci koca o kadını almaya daha bir hak sahibidir. İkinci rivayete göre ikinci koca onu almaya daha bir hak sahibidir. Eğer ikinci koca onunla gerdeğe girmiş ise artık birincisinin ona tekrar dönüş yapmasına imkan kalmaz. 5. Şahitler adaletli olmalıdır. Aranızdan adalet sahibi iki kişi buyruğu ile ilgili olarak El-Hasen, Müslümanlardan iki kişi demiştir. Katade, aranızdan hür olanlardan diye açıklamıştır. Bu ise ricate şahitlik etmenin kadınlar bir tarafa erkeklere mahsus olmasını gerektirmektedir. Çünkü zevey, yani sahibi iki kişi lafzı müzekkerdir. Bundan dolayı ilim adamlarımız şöyle demişlerdir. Mali konular dışında kadınların şahitlikleri söz konusu olmaz. Bu husus daha önce El-Bakara suresinde 282. ayet 30. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. 6. Allah için şahitlik etmek. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. Şahitliğe ihtiyaç duyulması halinde herhangi bir değişiklik ve değiştirme söz konusu olmaksızın doğru şekilde gereği gibi Yüce Allah'a yakınlaşmak maksadıyla yerine getirin. Bu anlamdaki açıklamalar Yüce Allah'ın bu Allah katında adalete daha uygun El-Bakara 282 buyruğu açıklanırken 46. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. İşte bu Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen bir öğüttür. Yani böyleleri bu öğüdü hoşnutlukla kabul eder. Mümin olmayanlar ise bu öğütlerden faydalanmazlar. Kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder buyruğu ile ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre ona hanımını 3 ya da 1 defa boşayan kimsenin bir çıkış yolu olur mu diye sorulmuş. O da bu buyruğu okumuştur. İbn Abbas, Eşabi ve Dahhak bu özel olarak boşamak hakkındadır demişlerdir. Yani kim Allah'ın emrettiği şekilde hanımını boşayacak olursa iddet süresi içerisinde ricat yapmak suretiyle iddetten sonra da diğer taliplerden birisi olmak suretiyle onun için bir çıkış yolu olur. Yine İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre ona bir çıkış yolu ihsan eder. Yani dünya ve ahirette her türlü sıkıntıdan onu kurtarır. Çıkış yolunun Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızık ile onu hoşnut etmesi demek olduğu da söylenmiştir ki bu açıklamayı Ali bin Salih yapmıştır. El-Kelbi dedi ki, kim musibet halinde sabır göstererek Allah'tan korkarsa ona cehennem ateşinden cennete bir çıkış yolu ihsan eder. El-Hasan dedi ki, Allah'ın yasakladığı şeylerden bir çıkış yolu demektir. Ebu'l-Ali'ye her türlü zorluk ve sıkıntıdan bir çıkış yolu diye açıklamıştır. Er-Rabi bin Haysem, insanları daraltan her bir şeyden ona bir çıkış yolu ihsan eder diye açıklamıştır. El-Hüseyin bin El-Fadl, kim farzları eda etmek hususunda Allah'tan korkarsa cezalandırılmaktan kurtuluş için ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir, sevap ihsan eder. Yani ona vermiş olduğu şeyleri bereketli kılar. Sehil bin Abdullah dedi ki, kim sünnete uymak hususunda Allah'tan korkarsa bid'at ehlinin cezalarına çarptırılmaktan ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona cenneti ummadığı bir yerden rızık olarak verir. Şöyle de açıklanmıştır. Kim rızık hususunda diğer sebeplere bağlanmayı bir kenara iterek Allah'tan korkarsa başkasına muhtaç olmamak noktasında ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ömer bin Osman Es-Sadafi dedi ki, kim Allah'tan korkarsa onun hudutlarını aşmayıp ona isyan olan hususlardan uzak durursa haramdan helale doğru, darlıktan bolluğa ve ateşten cennete doğru bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı, beklemediği bir yerden rızık verir. İbni Uyeyne dedi ki, maksat rızkın bereketlendirilmesidir. Ebu Said el-Hudri dedi ki, kim Yüce Allah'a dönmek suretiyle kendi güç ve takati ile bir şeyler gerçekleştirdiğini ileri sürmezse, Yüce Allah onu yükümlü kıldığı hususlar hakkında yardımcı olmak suretiyle ona bir çıkış yolu ihsan eder. İbn Mesud ve Mesruk ayet-i kerimeyi genel manasıyla tevil etmişlerdir. Ebu Zer de şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben öyle bir ayet-i kerime biliyorum ki eğer insanlar onun gereğini yerine getirecek olurlarsa şüphesiz ki bu onlara yeter. Daha sonra, kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir buyruğunu okudu ve bunu defalarca tekrarlayıp durdu. Dipnot Ebu Nuaym Hilye 1. cilt 166. İbn Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir ayetini okuyup şöyle dedi. Dünya şüphelerinden, ölümün dehşetlerinden, kıyamet gününün şiddetlerinden bir çıkış. Dipnot Deylemi Firdevs 4. cilt 417. Es-Salebi'nin naklettiğine göre müfessirlerin çoğunluğu ayet-i kerimenin eşcağlı Malik bin Avf hakkında indiğini söylemişlerdir. El-Kelbi'nin Ebu Salih'ten onun İbn Abbas'tan rivayetine göre İbn Abbas şöyle demiştir. Eşcağlı Avf bin Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü dedi, oğlumu düşman esir aldı, annesi de bu işe dayanamıyor. Cabir bin Abdullah'tan rivayete göre de ayet eşcağlı Avf bin Malik hakkında inmiştir. Müşrikler Salim adındaki bir oğlunu esir almışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona fakirlik içerisinde olduğundan şikayette bulundu ve dedi ki, düşman oğlumu esir aldı, annesi de buna dayanamıyor. Bana ne emredersin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan kork ve sabır göster. Sana da, annesine de la havle ve la kuvvete illa billah sözlerini çokça tekrarlamanızı emrederim. Malik evine dönüp hanımına şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana da sana da la havle ve la kuvvete illa billah sözlerini çokça tekrarlamamızı emretti. Hanımı, bize ne güzel bir emir verdi dedi. Her ikisi de bu söz söylemeye koyuldu. Düşman bir ara oğluna gereği gibi dikkat edip gözetemedi. Oğlu da onların koyunlarını önüne katıp babasına getirdi. Beraberinde getirdiği koyunlar 4000 tane idi. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu koyunları ona verdi. Bir diğer rivayette de şöyle denilmektedir. O düşmandan bir takım develeri ele geçirmiş olarak geldi. Fakir bir kimseydi. El-Kelbi'nin dediğine göre ele geçirdiği develerin sayısı 50 idi. Bir diğer rivayette de şöyle denilmektedir: oğlu esaretten kurtuldu ve onlara ait bir deveye binip yolunda da otlamakta olan onlara ait bir sürüye rastladı. Onu da önüne katıp getirdi. Mukatil dedi ki, bir miktar koyun ve bazı eşyalar ile geçirdi. Bunun üzerine eşcalı Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlumun getirdiklerinden yemek bana helal olur mu diye sorunca Peygamber evet diye buyurdu ve kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir ayeti nazil oldu. El-Hasen'in İmran bin El-Husayn'dan rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim herkesten ümidini kesip yalnızca ümidini Allah'a bağlarsa Allah onun her türlü ihtiyacını ve rızkını ummadığı bir yerden ona ihsan eder ve başkasına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de ümidini dünyaya bağlayacak olursa Allah da onu dünyası ile baş başa bırakır. Dipnot: Taberani Efsat 3. cilt 346, Sagir 1. cilt 201, Beyhaki Şuabul İman 2. cilt 120, Heysemi Mecma 10. cilt 303. Ravilerinden İbrahim bin el-Eş'as'ın zayıf bir ravi olduğu kaydıyla. Ez-Zeccac der ki, buyruk şu demektir: eğer Allah'tan korkar, helali tercih eder, ailesinin sebep olduğu sıkıntılara katlanacak olursa, şayet sıkıntı içerisinde ise Allah ona bolluk kapılarını açar, ummadığı yerden onu rızıklandırır. İbn Abbas'tan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim çokça istiğfarda bulunursa Allah her türlü kederinden ona bir kurtuluş, her darlıktan bir çıkış yolu ihsan eder ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır. Dipnot: Hakim Müstedrek 4. cilt 291, Ebu Davud 2. cilt 85, İbn-i Mace 2. cilt 1254, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 3. cilt 351, Müsned 1. cilt 248, Taberani Kebir 10. cilt 281, Evsat 6. cilt 240. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Yani kim işini Allah'a havale ederse ona zor gelen bütün hususlarda Allah ona yeter. Şöyle de açıklanmıştır: kim Allah'tan korkar, masiyet olan işlerden uzak durur ve yalnız ona tevekkül ederse ahirette ona vereceği mükafat ona yeterli gelecektir. Bu buyrukta kasıt dünya değildir. Çünkü tevekkül eden bir kimse dünyada musibetlerle de karşılaşabilir, öldürülebilir de. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Mesruk dedi ki, o hem kendisine tevekkül eden kimseler hakkında hem de kendisine tevekkül etmeyen kimseler hakkında emrini hükme bağlayandır. Şu kadar var ki ona tevekkül edenin günahlarını örtüp bağışlar ve vereceği mükafatı büyütüp arttırır. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir buyruğunu genel olarak kıraat alimleri "Baligun" yerine getirendir şeklinde ötreli olarak "Emrahu" yani emrini lafzını da nasb ile okumuşlardır. Ancak Asım izafet terkibi halinde nun harfini de hasfederek daha hafif olarak "Baligu emrih" diye okumuştur. El Mufaddal ise "Baligan emrahu" şeklinde Yüce Allah'ın "Kat cealallah" Allah kılmıştır buyruğunu inne yani şüphesiz ki lafzının haberi olarak ve beliganı da hal olarak okumuştur. Dipnot: buna göre anlam şöyle olabilir: şüphesiz ki Allah emrini gerçekleşen olarak takdir buyurmuştur. Davud bin Ebi Hind ise birinci kelimeyi tenvinli, ikinci kelimenin R harfini ötreli olarak

Bundan kasıt bekleme süresi ve iddet halinde hayız yani ay hali görme miktarıdır. Abla bin Rafi der ki, Yüce Allah'ın kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter buyruğu inince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, biz ona tevekkül edeceğimize göre neyimiz varsa başı boş bırakalım, koruyup kollamayalım dediler. Bunun üzerine şüphesiz ki Allah hem sizin hakkınızda hem sizin aleyhinizde emrini yerine getirendir buyruğunu indirdi. Er-Rabi bin Haysem dedi ki, Yüce Allah kendi zatı hakkında şu hükmü verdi. Kim kendisine tevekkül ederse onu başkasına muhtaç olmaktan kurtaracaktır. Kim kendisine iman ederse onu hidayete iletecektir. Kim kendisine borç verecek olursa ona karşılığını verecektir. Kim kendisine güvenirse onu kurtaracaktır. Kim kendisine dua ederse onun duasını kabul edecektir. Bunların doğruluğunda Yüce Allah'ın kitabında yer alan şu buyruklar ortaya koymaktadır. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Et-Tegabun 11. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Eğer Allah'a güzel bir şekilde ödünç verirseniz size onu kat kat artırır. Et-Tegabun 17. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa dosdoğru yola iletilmiş olur. Âl-İmrân 101. Kullarım sana beni sorarlarsa işte muhakkak ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenlerin duasına karşılık verir, kabul ederim. El-Bakara 186. Talak suresi 4 ve 5. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla asla ay hali olmayanların iddetleri hakkında şüphe ederseniz onların iddeti 3 aydır. Hamile olanların iddetleri ise yüklerini bırakmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa onun günahlarını örter ve mükafatını büyütür. Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla asla ay hali olmayanların iddetleri hakkında şüphe ederseniz onların iddeti 3 aydır buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı 7 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi ve hanımların beklemekle yükümlü oldukları iddetler. Yüce Allah talak ve ay hali gören kadının ric'at durumunu açıkladıktan sonra daha önce de korularla iddet bekleyenlerin durumunu öğrenmişlerdi. Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla buyruğu ile bu sürede ay hali kanı görmeyen kadının bekleyeceği iddeti onlara öğretmiş bulunmaktadır. Ebu Osman Ömer bin Salim dedi ki, Bakara suresinde boşanmış ve kocası vefat etmiş kadının iddeti ile ilgili hüküm nazil olunca Ubey bin Ka'b, ey Allah'ın Resulü dedi, bazıları haklarında hiçbir şey söz konusu edilmemiş kadınlar var dediler. Bunlar da küçük yaştakiler ile hamile olan kadınlardır. Bunun üzerine kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlar ayeti nazil oldu. Mukatil dedi ki, Yüce Allah'ın boşanan kadınlar kendiliklerinden 3 kur müddeti beklerler. El-Bakara 228 buyruğu zikredilince Hallat bin En-Numan dedi ki, ey Allah'ın Resulü, peki ay hali görmeyen kadın ile ay halinden kesilmiş olan kadının ve hamile kadının iddeti nedir diye sordu. Bunun üzerine kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla yani artık ay hali görmeyen kadınlarla ayeti nazil oldu. Bir diğer görüşe göre Muaz bin Cebel ay halinden kesilmiş yaşlı kadının iddetine dair soru sorunca bu ayet-i kerime nazil oldu. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Mücahit dedi ki, ayet-i kerime gördüğü kan ay hali kanı mıdır yoksa bir hastalık kanı mıdır bilemeyen istihaze gören kadın hakkındadır demiştir. 2. İddetleri hususunda şüphe edenler. İnirtebtum, şüphe ederseniz demektir. Kesin olarak bilirseniz anlamına geldiği de söylenmiştir. O halde bu fiil zıt anlamlılardandır. Bu durumda zan kelimesi gibi hem şüphe hem yakin yani kesin bilmek anlamında olur. Taberi'nin tercihine göre anlam şudur. Şayet şüphe eder de haklarındaki hükmün ne olduğunu bilmezseniz. Ez-Zeccaç da şöyle demiştir. Ona yakın yaşlarda bulunanların ay hali kanı görmelerine rağmen eğer kanı kesilmiş olan kadının

0: ay hali hususunda şüpheye düşecek olursanız demektir. El-Kuşeyri dedi ki, ancak bu anlama geldiği su götürür. Çünkü bizler böyle bir kadın eğer yes yaşına, yani ay halinin kesildiği yaşa ulaştığı hususunda şüphe edecek olursak, o kadının iddeti 3 aydır demeyiz. Bir görüşe göre yes yaşında muteber olan, dünyada bu yaşa ulaşması en geç olan kadındır. Bir diğer görüşe göre kadının aşiretinin kadınlarında çoğunlukla görülen durumdur. Mücahit dedi ki, Yüce Allah'ın şüphe ederseniz buyruğu muhataplara yöneliktir. Yani eğer ay halinden kesilmiş kadının iddeti ile hiç ay hali olmayan kadının iddetini bilmeyecek olursanız onun iddeti şöyle olur. Bir diğer görüşe göre anlam şöyledir. Eğer o kadının gördüğü kan yaşlılıktan mıdır, yoksa bilinen ay hali kanı mıdır, yoksa istihaze, yani herhangi bir rahatsızlıktan dolayı gelen kanı mıdır, belli olmadığından dolayı şüphe edecek olursanız iddetleri 3 aydır. İkrime ve Katade dedi ki, ay hali kanı doğru dürüst bir adete bağlı olmayan istihaze kanı gören kadının hali de şüpheli hallerdendir. Böyle bir kadın ay başında birkaç defa kan görmekle birlikte bazen birkaç ayda bir defa kan görür. Buyruğun surenin baş tarafı ile muttasıl olduğu ve anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Eğer iddetin bitişi hususunda şüpheye düşecek olursanız o kadınları evlerinden çıkarmayınız. Bu hususta söylenmiş en sahih görüştür. 3. İddeti hususunda şüphe edilen kadın ne zaman nikahlanabilir? İddeti hususunda şüpheye düşülen kadın, kendisini şüpheden kurtaracak şekilde hamile olmadığını iyice tespit etmedikçe yeniden nikahlanamaz ve bu şüphe ortadan kalkmadıkça da iddetten çıkmış sayılmaz. Ay hali kanı görmesi kesilmiş, fakat neden kesildiğini de bilmeyen, şüphe içerisindeki kadın ile ilgili olarak böyle bir kadın, kocası tarafından boşandığı günden itibaren bir yıl bekler. Bunun 9 ayı istibra, yani hamile olup olmadığının anlaşılması içindir, 3 ay da iddet içindir diye de söylenmiştir. Eğer kocası onu boşayıp da bir ya da iki defa ay hali kanı gördükten sonra ay halinden kesilme yaşına gelmeksizin ay hali görmemeye başlayacak olursa önce 9 ay bekler. Sonra da ay halinden temizlendiği tarihten itibaren 3 ay daha bekler. Bundan sonra da artık onunla evlenilmesi helal olur. Bu görüşü Şafii Irak'tayken belirtmiştir. Bu görüşe kıyasa göre kocası vefat etmiş ve hamile olup olmadığı anlaşılmak istenen hür kadın 9 aylık süreden sonra 4 ay 10 gün daha bekler. Cariye ise 9 aydan sonra 2 ay 5 gün bekler. Yine Şafii'den gelen rivayete göre böyle bir kadının kurları önceki hali nasılsa öyle devam eder ve bu ay halinden kesilme yaşına kadar böyle kalır. Bu görüş aynı zamanda En-Nehai, Es-Sevri ve başkalarının da görüşü olmakla birlikte ayrıca Ebu Ubeyd bunu Iraklılardan da nakletmiştir. Kadının genç olması hali ise bundan sonraki başlığın konusudur. 4. Gençken ay halinden kesilmiş olan kadının beklemesi gereken iddet. Genç kadının hamile olup olmadığı anlaşılıncaya kadar beklemesi öngörülmüştür. Hamileliği ortaya çıkarsa onun iddeti doğum yapıncaya kadardır. Şayet hamile olduğu ortaya çıkmazsa Malik, genç kadınken ay halinden kesilen kadının iddeti bir yıldır demiştir. Ahmet ve İshak da böyle demiş olup bu görüşlerini Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'tan ve başkalarından rivayet etmişlerdir. Iraklılar ise böyle bir kadın eğer ömründe bir defa dahi ay hali olmuş ise isterse 20 yıl bekleyecek olsun iddeti 3 defa ay hali olmaktır demişlerdir. Ancak ay hali olmaktan yana ümidin kesildiği bir yaşa ulaşmış olması hali müstesnadır. O vakit böyle bir kadının iddeti ay halinden kesilme yaşına geldiğinden itibaren 3 ay olur. Es-Salebi dedi ki, Şafii mezhebinin daha sahih olan görüşü de budur. İlim adamlarının çoğunluğu da bu kanaattedir. Ayrıca bu görüş İbn Mesud ve onun arkadaşlarından da rivayet edilmiştir. El-Kiya'da şöyle demiştir. Gerçek olan da budur. Çünkü Yüce Allah ay hali olmaktan ümidi kesilmiş olan kadının iddetini 3 ay olarak tespit etmiştir. Olup olmayacağı şüpheli olan kadın ise ay hali olmaktan kesilmiş bir kadın değildir. 5. herhangi bir sebep dolayısıyla ay hali olması geciken kadının durumu. Bir hastalık dolayısıyla ay hali geçken bir kadın hakkında Malik, İbnül Kasım ve Abdullah bin Esbağ önce 9 ay sonra da 3 ay olarak iddet bekler demişlerdir. Eşheb ise bu sütten kestikten sonra çocuğuna süt veren kadına benzer. İster ay hali ile ister sene ile iddet bekler. Hibban bin Munkız süt emzirmekte olan hanımını boşadı. Süt emzirmesi dolayısıyla 1 yıl süreyle ay hali olmadı. Daha sonra Hibban hastalandı. Hanımının kendisine mirasçı olacağından korktu. Osman radıyallahu anha yanında Ali ve Zeyd bulundukları sırada onu şikayet etti. Ali ve Zeyd görüşümüze göre ona mirasçı olur çünkü bu kadın ne evlenmeme ihtimali bulunan kadınlardan ne de ay hali görmeyen kadınlardandır dediler. Sonra Hibban öldü. Hanım ona mirasçı oldu ve kocası ölmüş olan kadının iddeti kadar iddet bekledi. 6. Ay hali olması sebepsiz yere geciken kadının durumu. Hastalık ve süt emzirme sebebine bağlı olmaksızın ay hali olması geciken kadın, önceden de zikrettiğimiz üzere önce 9 ay, sonra 3 ay olmak üzere ay hali olmadığı bir sene yani iddet bekler. Hamile olduğundan şüphelenmediği sürece evlenmesi helal olur. Şayet hamile olduğundan şüphelenecek olursa ilim adamlarımızdan gelmiş bulunan farklı rivayetlere göre 4, 5 ya da 7 yıl bekler. Bu rivayetlerin meşhur olanı ise 5 yıl bekleyeceğidir. Bu süreyi aştıktan sonra evlenmesi helal olur. Eşhep dedi ki, şüphesi tamamıyla ortadan kalkıncaya kadar asla evlenmesi helal olmaz. İbn Arabi dedi ki, doğru olan da budur. Çünkü çocuğun karnında 5 yıl kalması mümkün görüldüğüne göre 10 yıl ve daha fazla bir süre kalması da mümkündür. Malik'ten de buna benzer bir rivayet gelmiş bulunmaktadır. 7. İstihazalı olduğundan dolayı ay hali bilinemeyen kadının iddeti. İstihazalı olduğundan ötürü ay hali adeti bilinmeyen kadın ile ilgili 3 görüş vardır. İbnül Müseyyep bir sene iddet bekler demiştir. Elleys'in görüşü de budur. Elleys dedi ki, boşanmış kadın ile kocası ölmüş kadının iddeti, eğer istihaze gören bir kadın ise bir senedir. Bizim Maliki mezhebine mensup alimlerimizin meşhur görüşü de budur. Kadının kendisinden gelen ay hali kanı ile istihaze kanını bilmesi ile bunları birbirlerinden ayırt edip etmemesi arasında hiçbir fark yoktur. Bütün bu hallerde Malik'in mezhebinden çıkartılan sonuca göre bekleyeceği iddet bir senedir. Bu senenin 9 ayı istibra yani hamile olup olmadığının anlaşılması süresidir. 3 ayı da iddettir. Şafii bu ustaki görüşlerinden birisinde şöyle demiştir. Bu kadının bekleyeceği iddet 3 aydır. Bu tabiinden bir topluluk ile Kuraviyyinin müteahhirlerinin kabul ettiği görüştür. İbn Arabi dedi ki, bence sahih olan da budur. Ebu Ömer de şöyle demektedir. İstihaze kanı gören kadının kanı eğer kesintili geliyor ise kadın da ay halinin gelip ya da sona erdiğini bilebiliyor ise 3 kur iddet bekler. Kıyasa göre daha sahih olan da budur. Kıyasa göre de rivayet itibariyle de daha sağlam olan budur. Asla ay hali olmayanlar ile kastedilen küçük yaştakilerdir. Bunların da iddetleri 3 aydır. Buna göre haber hasfedilmiştir. Bu durumdakinin iddetinin ay hesabı ile yapılmasının sebebi bunda adetin olmayışından dolayıdır. Yüce Allah ise hükümleri alışılmış adetlere göre yürürlüğe koymuştur. Bundan dolayı böyle bir kadın ay hesabı ile iddet bekler. Eğer kadınlar nezdinde muhtemel bir zamanda kan görecek olursa bu sefer iddette asıl olanın varlığı sebebiyle ona göre iddeti intikal eder. Çünkü asıl var oldu mu bedelin hükmü kalmaz. Nitekim yaşlı bir kadın önce kan görme adetine göre iddet bekledikten sonra kan görmesi kesilecek olursa ay hesabına göre iddete dönüş yapar. Bu usta icma vardır. Hamile olanların iddetleri ise yüklerini bırakmalarıdır. Buyruğuna dair açıklamalarımızda iki başlık halinde sunacağız. Dipnot: başlık numaraları birinci ve ikinci mesele diye sıralanmış olmakla birlikte biz önceki ile müteselsilen başlık numarasını vermeye uygun gördük. 8. Hamile kadınların iddetleri. Hamile olanların iddetleri ise yüklerini bırakmalarıdır buyruğunda hükmün boşanan kadın hakkında olduğu açıktır. Çünkü ona atıf yapılmış ve ifadenin akabinde yine ona dönülmüştür. Şu kadar var ki kocası ölmüş kadın hakkında da hüküm böyledir. Buna sebep ise ayetin genel ifade taşıması ve konu ile ilgili Sübeyya hadisidir. Buna dair açıklamalar daha önceden yeteri kadarıyla El-Bakara suresinde 234. ayet 2. başlık ve devamında geçmiş bulunmaktadır. 9. Hamile kadın düşük dahi yapsa iddeti tamam olur. Kadın bir kan pıhtısı yahut bir çiğnem et dahi düşürecek olursa evlenmesi helal olur. Şafii ve Ebu Hanife ise çocuk doğurmadığı takdirde helal olmaz demişlerdir. Bursa dair açıklamalar daha önce El-Bakara suresinde 234. ayet 2. başlık ve devamında ile Er-Ra'd suresinde 8-9. ayetler 1. başlık ve devamında geçmiş bulunmaktadır. Yüce Allah'a hamdolsun. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. Eddahak dedi ki, yani sünnete uygun talak vermekte kim ondan korkarsa Allah da o kimseye hanımına ricat yapmak işinde kolaylık verir. Mukatil dedi ki, kim masiyetlerinden kaçınmak hususunda Allah'tan korkarsa Allah da ona itaate tevfiki hususundaki işinde kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Yani size bildirilen bu hükümler Allah'ın size indirdiği ve size açıkladığı hükümleridir. Kim Allah'tan korkarsa, yani ona itaatin gereğini yaparsa, onun iki namaz arası ile iki cuma arası olan günahlarını örter ve ahirette mükafatını büyütür. Talak suresi 6. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kadınları gücünüz yettiğince kaldığınız yerin bir kısmında iskan edin. Onları dara koymak için onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Eğer onlar sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda maruf ile müşavere yapın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız o halde onun babası için çocuğu başka bir kadın emzirir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız. 1. İddet bekleyen kadının sükna, yani kocası tarafından meskeninde barındırılma hakkı. O kadınları gücünüz yettiğince kaldığınız yerin bir kısmında iskan edin. Buyruğu ile ilgili olarak Eşhep Malik'ten şöyle dediğini rivayet etmektedir. Hanımını boşayacak olsa onu evde bırakarak evden ayrılır. Çünkü Yüce Allah o kadınları iskan edin diye buyurmuştur. Eğer onunla birlikte kalacak olsaydı o kadınları iskan edin buyurmazdı. İbn Nafi ise şöyle demektedir. Yüce Allah'ın o kadınları kaldığınız yerin bir kısmında iskan edin buyruğu hakkında Malik dedi ki, bununla kocalarından bayin olmuş, bundan dolayı kocalarının kendilerine ricat yapma imkanları bulunmayan ve hamile de olmayan boşanmış kadınları kastetmektedir. Bu durumdaki bir kadının sükna hakkı var fakat nafaka ve giyim hakkı yoktur. Çünkü böyle bir kadın kocasından bayin olmuştur. Bunlar birbirlerine mirasçı olamazlar. Eski kocasının ona ricat yapma hakkı da yoktur. Eğer hamile ise bu durumda kadının nafaka, giyim ve mesken hakkı vardır ve iddeti bitinceye kadar bu hakları devam eder. Kocasından bayin olmamış kadınlara gelince, bu kadınlar henüz kocalarının hanımıdırlar ve birbirlerinden miras alırlar. İddetleri süresi içerisinde bulundukları sürece kocaları kendilerine izin vermeksizin evden çıkmazlar. Fakat kocalarına bu hanımları için mesken sağlamaları emri de verilmez. Çünkü böyle bir şeyin nafakaları ve giyimleri ile birlikte kocaları tarafından sağlanması gerekir. İster hamile olsunlar ister olmasınlar fark etmez. Yüce Allah'ın lehlerine süknayı emrettiği kadınlar, nafaka hakları bulunmakla birlikte kocalarından bayin olmuş kadınlardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer onlar hamile iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Bu buyrukla Yüce Allah kocalarından bayin olmuş hamile kadınlara sükna ve nafaka hakkının varlığını tespit etmektedir. İbn Arabi dedi ki, bunun açıklanma tahkikine gelince, Şan Yüce Allah süknayı söz konusu edince bunu boşanmış her bir kadın için mutlak olarak söz konusu etmiştir. Nafakayı söz konusu edince ise bunu hamilelik kaydı ile birlikte zikretmiştir. İşte bu bayin talak ile boşanmış kadının nafaka hakkının bulunmadığına delildir. Bu pek büyük bir meseledir. Biz bu meselenin anlaşılma yollarını Mesailul Hilaf adlı eserimizde Kur'an, sünnet ve mana itibariyle genişçe açıklamış bulunuyoruz. Bunun alındığı yer ise Kur'an-ı Kerim'dir. Derim ki, 3 talak ile boşanmış kadının durumu hakkında ilim adamlarının 3 ayrı görüşü vardır. Malik ve Şafii'nin görüşüne göre böyle bir kadının sükna hakkı vardır, nafaka hakkı yoktur. Ebu Hanife ve arkadaşlarının görüşüne göre böyle bir kadının sükna hakkı da, nafaka hakkı da vardır. Ahmet, İshak ve Ebu Sevr'in görüşüne göre ise bu durumdaki bir kadının nafakası da yoktur, sükna hakkı da yoktur. Bu da Fatıma binti Kays'ın hadisine binaen böyledir. Fatıma dedi ki, beraberimde kocamın kardeşi bulunduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim ve şöyle dedim. Kocam beni boşadı. Bu da benim sükna hakkımın da nafaka hakkımın da olmadığını ileri sürüyor. Peygamber şöyle buyurdu. Hayır, hem sükna hakkın vardır hem nafaka hakkın vardır. Kayınbiraderi, kocası onu 3 talak ile boşadı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sükna ve nafaka ancak hanımına ricat yapma hakkına sahip olanın üzerindeki bir haktır. Ben Küfe'ye varınca El-Esved bin Yezid Bursa dair bana soru sormak üzere beni aradı. Abdullah'ın arkadaşları ise kadının sükna hakkı da nafaka hakkı da vardır derler. Bu hadisi Darekutni rivayet etmiştir. Darekutni 4. cilt 22. Müslim'in lafzıyla ondan naklettiği rivayet şöyledir. Kocası kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde boşamıştı. Kocası ona oldukça düşük seviyede bir nafaka veriyordu. Kadın bunu görünce Allah'a yemin ederim ki ben durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildireceğim. Eğer benim bir nafaka hakkım varsa halimi düzeltecek kadarını alırım. Şayet bir nafaka hakkım yoksa hiçbir şey almam dedi. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zikrettim. O, senin nafaka hakkın da yoktur, sükna hakkın da yoktur diye buyurdu. Müslim 2. cilt 114. Darekutni el-Esved'den şöyle dediğini zikretmektedir. Ömer'e Fatıma binti Kays'ın sözleri ulaşınca biz Müslümanlar hakkında bir kadının sözünü geçerli kılmayız dedi. Ömer 3 talak ile boşanmış kadına sükna ve nafaka hakkını tanıyordu. Eşşabi'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. El-Esved bin Yezid benimle karşılaştı ve ey Şabi dedi, Allah'tan kork ve Fatıma binti Kays'ın hadisini terk et. Çünkü Ömer böyle bir kadına sükna ve nafaka veriyordu. Ben dedim ki Kays'ın kızı Fatıma'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyerek bana naklettiği hiçbir şeyden dönmem. Darekutni 4. cilt 23. Derim ki bu ne kadar güzel bir şeydir. Katade ve İbni Bileyla da şöyle demişlerdir. Sükna ancak ricit halak ile boşanmış kadın için bir haktır. Çünkü Yüce Allah bilemezsin belki Allah bundan sonra bir iş peyda ediverir. Talak 1 diye buyurmuştur. Onun o kadınları iskan edin buyruğu ise bundan önceki ile alakalıdır ve bu ricit halak ile boşanmış kadın hakkındadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ayrıca sükna nafakaya tabidir ve onun hükmündedir. 3 talak ile boşanmış kadın için nafaka söz konusu olmadığına göre onun sükna hakkı da söz konusu olmaz. 3 talak ile boşanmış kadının nafaka hakkına sahip olduğuna dair Ebu Hanife'nin delili ise Yüce Allah'ın onları dara koymak için onlara zarar vermeye kalkışmayın buyruğudur. Nafakayı vermemek ise verilecek zararların en büyüğüdür. Ayrıca Ömer radıyallahu anh'ın Fatıma'nın sözünü kabul etmeyişi de bunu açıklamaktadır. Ayrıca böyle bir kadın boşanmış olduğundan dolayı süknaya hak kazanan, iddet bekleyen bir kadındır. O halde tıpkı ricit halak ile boşanmış kadın gibi bunun da nafaka hakkı vardır. Bir diğer sebep de şudur. Kadın erkeğin hakkı dolayısıyla onun için beklemektedir. O bakımdan tıpkı zevce gibi o da nafakaya hak kazanmıştır. Yüce Allah'ın eğer onlar hamile iseler buyruğu az önce açıklandığı üzere İmam Malik'e delil teşkil etmektedir. Şöyle denilmiştir. Yüce Allah, ricit talak ile boşanmış kadını ve ona dair hükümleri ayetin başından Yüce Allah'ın aranızdan adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun buyruğuna kadar olan bölümlerde açıklamış bulunmaktadır. Arkasından ay hesabı ile iddet bekleyenleri de diğerlerini de bütün boşanmış kadınları genel olarak kapsayan bir hükmü zikretmektedir. Bu hüküm de bütün boşanmış kadınlar hakkında umumidir. O halde bundan sonra zikredilen diğer hükümler de bütün boşanmış kadınlar hakkındadır. 2. Yeterlilik. Min vücutikum. Gücünüz yettiğince, genişliğinizce, imkanlarınız ölçüsünde demektir. Vecettu fil mali ecidu vücuden ve vecden ve vicden ve cideten. Bolca malım oldu, bolca malım var, çokça mal sahibi olmak denilir. El vicdu, zenginlik ve güç yetirebilmek demektir. Bu lafız genel olarak vav harfi ötreli olarak okunmuştur. El Areç ve Ez-Zühri bunu üstün olarak Yakup Kesreli olarak okumuştur. Bütün bu okuyuşlar bu kelimenin bu şekildeki söyleniş ve kullanılışına uygundur. 3. Kadınlara zarar vermeye kalkışılmamalı. Onları dara koymak için onlara zarar vermeye kalkışmayın buyruğu hakkında Mücahit, mesken hususunda, mukatil ise nafaka hususunda diye açıklamıştır. Ebu Hanife'nin görüşü de budur. Ebu Duhan'dan şöyle dediği nakledilmiştir. Bu hanımını boşayıp iddetinin bitmesine 2 gün kala ona ricat yapması, sonra onu tekrar boşamasıdır. Böyle yapmak ona zarar vermesi demektir. 4. Hamile kadınların boşanması halinde nafaka hakları. Eğer onlar nafile iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin buyruğu ile ilgili olarak 3 talak ile ya da daha az sayıda talak ile boşanmış hamile kadına nafaka ve süknanın vacip olduğu hususunda ilim adamları arasında görüş ayrılığı yoktur. Kocası vefat etmiş hamile kadına gelince Ali, İbn Ömer, İbn Mesud, Şureyh, Ennehai, Eşabi, Hammad, İbn Ebi Leyla, Sufyan ve Eddahak şöyle demişlerdir. Doğum yapıncaya kadar malın tamamından ona nafaka verilir. İbn Abbas, İbn Zübeyr, Cabir bin Abdullah, Malik, Şafii, Ebu Hanife ve mezheplerine mensup ilim adamları ona ancak mirastan kendisine düşen paydan infak edilir demişlerdir. Buna dair açıklama daha önce El-Bakara suresinde 234. ayet 23. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Eğer onlar sizin için emzirirlerse buyruğuna dair açıklamalarımızı 4 başlık halinde sunacağız. 5. Boşanmış kadınlar çocuklarını emzirirlerse. Eğer onlar yani boşanmış kadınlar sizin için sizin onlardan dünyaya gelmiş çocuklarınızı emzirirlerse o vakit babaların onlara süt emzirmelerinin ücretini vermeleri gerekir. Erkek tıpkı yabancı bir kadını ücretle tutması gibi süt emzirdiğinden ötürü boşadığı hanımını ücretle tutmak hakkına sahiptir. Ebu Hanife ve onun görüşünü kabul edenlere göre kadınlar bayın talak ile boşanmadıkları sürece o kadınlardan olan çocuklarını ücretle tutmaları caiz değildir. Şafi'ye göre ise bu caizdir. Süt emzirmeye dair açıklamalar daha önce El-Bakara suresi 233. ayet 1. başlık ve En-Nisa suresi 23. ayet 4. başlıkta yeteri kadarıyla geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsun. 6. Maruf istişare sonucu maruf istekler kabul edilmelidir. Aranızda maruf ile müşavere yapın buyruğu kocalara ve zevcelere bir hitaptır. Yani birinizin ötekine vermiş olduğu güzel ve maruf emri diğeri kabul etsin. Kadının güzel davranışı çocuğunu ücretsiz emzirmesidir. Erkeğin güzel davranması ise kadına süt emzirdiğinden ötürü fazlasıyla ücretini ödemesidir. Bir diğer açıklamaya göre çocuğun emzirilmesi hususunda kendi aranızda maruf ile istişare edin ki çocuk herhangi bir zarar görmesin. Bunun giyim ve kuşam hakkında olduğu söylendiği gibi çocuğu sebebiyle hiçbir annenin zarar görmemesi, aynı şekilde hiçbir babanın da çocuğu sebebiyle zarar görmemesi demektir. 7. Zorluk çıkarsa, eğer anlaşmazlıkta güçlükle karşılaşırsanız, yani süt emzirme ücreti hakkında anlaşmazlık olursa, koca anneye süt emzirmesinin ücretini vermeyi kabul etmeyip, anne de çocuğunu süt emzirmek istemese, koca annesini süt emzirmeye zorlayamaz. O vakit öz annesinin dışında ona bir süt anneyi ücretle tutmalıdır. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Eğer biriniz diğerini sıkıştırıp birbirinizle anlaşamayacak olursanız o takdirde baba çocuğuna başka bir süt anneyi ücretle tutsun. Buyruk emir anlamında haberdir. Eddahak dedi ki eğer anne süt emzirmek istemezse o vakit çocuğuna bir başkasını ücretle tutar. Eğer çocuk süt anneyi kabul etmezse o vakit annesi ücret karşılığında ona süt emzirmeye mecbur edilir. Çocuğu süt emzirmekle kimin yükümlü olduğu hususunda ilim adamlarının üç farklı görüşü vardır. Bizim mezhebimize mensup ilim adamlarımız şöyle demişlerdir. Evlilik devam ettiği sürece kadının çocuğuna süt emzirmesi icap eder. Ancak şerefi ve konumu buna uygun değilse o takdirde babanın kendi malından çocuğa süt emzirmesi gerekir. İkinci görüş, Ebu Hanife hiçbir şekilde anne çocuğuna süt emzirmek zorunda değildir demiştir. Üçüncü görüşe göre ise annenin her durumda çocuğuna süt emzirmesi gerekir. 8. Boşanmış kadının çocuğu başkasının memesini kabul etmeyecek olursa annesi ona süt emzirmek zorundadır. Erkek hanımını boşadığı takdirde kadının çocuğuna süt emzirme yükümlülüğü yoktur. Ancak ondan başkasının memesini kabul etmeyecek olursa o takdirde çocuğunu emzirmekle yükümlüdür. Şayet ücret hususunda baba ile anne anlaşmazlığa düşerlerse kadın ecri misil verilmesini isteyip baba karşılıksız emzirmesinden başka bir çözüm kabul etmeyecek olursa babanın karşılıksız süt emzirecek kimseyi bulmaması halinde öz annenin ecri misil alması en uygunudur. Eğer baba ecri misil vermeyi teklif edip anne aşırı ücret isteyerek bu teklifi kabul etmeyecek olursa babanın ecri misil teklifinin kabul edilmesi daha uygundur. Eğer baba çocuğun annesine ücret vermekte zorlanacak olursa o vakit çocuğunu emzirmeye mecbur edilir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
3: Özel efem.
4: Selam sana El Kassam'ın ve Hamas'ın kahramanı. İsrail'in haybedini başına yıktan zamanı. Selam
5: Filistin, lan tuharrara illa bil Kur'an. Fetekaddemu.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et. Yetmiyorsa ona hazırlan.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvyallu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 182. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 182'de 3. alıştırmada Teemmel Mayeli başlığını görüyoruz. Aşağıdakileri incele anlamında. Programımızda bir önceki bölümde ecvef fiili tanımlamış ve ortası illetli olan fiil ecvef fiildir demiş. Ve kâle, câe ve nâme fiillerini örnek olarak zikretmiştik. Bahsine ettiğim 2 numaralı alıştırmada kâle yekûlu, câe yecîu, nâme yenâmu gibi ecvef fiiller örnek olarak zikredilmişti. Şimdi 3. alıştırmada bu fiillerin, ecvef fiillerin mazi malum çekimlerinin örnekleri var. Daha doğrusu kâle fiili örnek olarak verilmiş. Hamid dedi söyledi anlamında hamidun kâle, amine dedi söyledi anlamında aminetu kâlet, karşımızdaki erkeğe hitaben sen söyledin dedin anlamında ente kulte. Karşı sayfada, sayfa 183'te, sayfa başında sağ sütunda karşımızdaki bayana hitaben sen dedin söyledin anlamında enti kulti ve ben söyledim anlamında ene kultu cümlelerini görüyoruz. Mazi fiil, gâlenin mazisinin çekiminin örnekleri sayfa 182'de sol sütunda ettullâbu gâlu, ettalibâtu kulne, entum kultum şeklinde kaydedilmiş. Erkek öğrenciler dediler, söylediler anlamında ettullâbu gâlu, kız öğrenciler dediler, söylediler anlamında ettalibâtu kulne. Karşımızdaki erkekler topluluğuna hitaben siz dediniz, söylediniz anlamında entüm kultum cümleleri yer alıyor burada. Karşı sayfada, sayfa 183'ün başında sol sütunda ise karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben siz dediniz, söylediniz anlamında entünne kultunne ve biz dedik, söyledik anlamında nahnu kulna cümlelerinin kaydedildiğini görüyoruz. Değerli öğrencilerim, fiillerin çekimiyle ilgili olarak şöyle bir hususu arz edeyim, dikkatlerinize sunayım. Arapça sarf kitaplarında fiil çekimleri kaydedilirken tablolar halinde bu çekimler karşımıza çıkar ve bir mazi fiil yahut bir muzari fiil fark etmez, bunların çekimleri sarf kitaplarında kaydedilirken tablolar halinde yer alır. Bu tablolarda sütunlar ve satırlar bulunur. Birinci sütun, sağdan sola düşündüğümüzde birinci sütun müfret sütunu, ikinci sütun müsenna veya tesniye sütunu, üçüncü sütunsa cem sütunudur. Yani tekil, ikil ve çoğul diye adlandırabileceğimiz sayısı bakımından fiil sigaları 3 sütun halinde yer alır. Satır bakımından da fiil çekim tablosunda, gerek mazi gerek muzari fiil çekim tablosunda 5 satır yer alır. Bu satırların ilki gaib, ikincisi gaibe, Üçüncüsü muhatap, dördüncüsü muhatabe ve beşincisi de mütekellim sıgaların bulunduğu satırlardır. Örneğin gâle fiilinin bir sarf kitabında çekimi gâle gâla gâlu gâlet gâleta gulne gulte gultuma gultum gulti gultuma gultunne gultu ve gulna şeklinde sıralanır. Gâle gâla gâlu diye okuduğum ifadede üç farklı kip yer alır. Bunlardan birincisi müfret, ikincisi müsenna, üçüncüsü ise cem sıgayı temsil eder. Galet galeta gulne diye sıraladığımda ise yine galet müfredi, galeta müsennayı, gulne cem sıgayı temsil eder. Ellerinde sarf kitabı bulunan öğrencilerimiz söz konusu fiil çekimlerini bu sarf kitaplarından efendim çalışabilir. Sarf kitaplarında yer aldığı şekliyle çekimlerini inceleyebilir. Şimdi burada sayfa 183'te dördüncü alıştırmaya geçmeden önce üçüncü alıştırmayla ilgili şu hatırlatmayı da yapmam yerinde olur diye düşünüyorum. Bir ecbeh fiilin mazi çekimi bir sahih fiilin mazi çekimi gibi olmaz. Yani ketebeyi çektiğimiz gibi çekmeyiz. Aralarında dikkat edilmesi gereken farklar vardır. Ketebeyi mesela siz sarf kitaplarında yer aldığı biçimiyle ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketebne, ketebte, ketebtuma, ketebtum, ketebti, ketebtuma, ketebtunne, ketebtu, ketebna şeklinde çekersiniz. Çekimini böyle yaparsınız. Ancak bir gâlenin çekimini az önce sizinle paylaştığım şekilde yaparsınız. Gâle, gâla, gâlu, gâlet, gâleta, gulne şeklinde. Bunların şimdi detaylı izahlarına girerek sizin zihninizde konuyu zorlaştırmak istemiyorum. Sadece ifade etmek istediğim hususun şu olduğunu belirtmek istiyorum. Bir mu'tel fiilin yani bünyesinde illet harflerinden birisini gerek başında gerek ortasında gerek sonunda fark etmez. Bir illetli fiilin çekimiyle illetli olmayan bir fiilin yani sahih bir fiilin gerek mazi gerek muzari gerekse emir çekimlerinde farklılıklar söz konusudur. Bunların detayları sarf kitaplarının konusudur. Şimdi biz burada sayfa 183'te yer alan dördüncü alışmaya göz atalım ve orada bizden istenen neyse onu yerine getirmeye çalışalım. Esnit kâme ve zâra ve kâne ilâ zamâiri kemâ fit temrînis sâbiqi. Kâme, zâra ve kâne fiillerini önceki alıştırmada olduğu gibi zamirlere isnat et şeklinde bir talep var. Böyle bir efendim uygulama yapmamız isteniyor. Oldukça kolay. Ne yapacağız? Burada örnek olarak verilen Hamidun gâle, Âminetu gâlet ve devamında yer alan cümleleri esas alarak burada verilen fiilleri bu cümleler üzerinde uygulayacağız. Kâme ayağa kalktı, zâra ziyaret etti, kâne idi oldu anlamındaki ecbeh fiiller. Şimdi kâme'yi alıp uygulayayım ben. Hamidun kâme, âminetu kâmet, ente kumte, enti kumti, ene kumtu. Sonra ettullâbu kâmu, ettalibâtu kumne, entum kumtum, entunne kumtunne ve nahnu kumna. Dikkat ettiniz mi? Tek fark söz konusu. Gâlenin çekimi ile kâmenin çekimi arasında. Dedi, söyledi anlamındaki kâlenin lamını kaldırdık. Ayağa kalktı anlamındaki kâmenin mimini koyduk ve böylece kâlenin çekiminden hareketle kâmenin çekimini yapmış olduk. Şimdi zâra'yı alıp uygulayalım buraya. Hamidun zâra, âminetu zârat, ente ne diyeceğiz? Hadi siz kestirin bakalım, tahmin edin. Ente zurte, Enti zurti ve ene zurtu diyeceğiz. Ettullabu ne deriz, ne demeliyiz? Zaru. Ettalibatu zurne. Entum zurtum. Entunne zurtunne. Ve nahnu zurna. Kâne fiilini alıp uyguluyorum şimdi. Hamidun kâne. Aminatu kânet. Ente kunte. Enti kunti. Ene kuntu. Ettullabu kânu. Ettalibatu künne. Entum kuntum. Entunne kuntunne. Ve nahnu künna. Burada verilen örnek cümleleri yorumlayacak olursak, üçüncü alışmada verilen örnek cümleleri yukarıdan aşağıya Hamidun gâle, âminetu gâlet, ente kulte, enti kulti, ene kultu. Bu kipler, bu sigalar sayısı bakımından müfret sigaları temsil ediyor. Sol sütunda verilen ettullâbu gâlu, ettalibâtu kulne, entum kultum, entunne kultunne ve nahnu kulna cümleleri ise sayısı bakımından cem, yani çoğul olan sigaları temsil ediyor. Burada verilmeyen, müellifin vermeyip ertelediği, ertelemeyi uygun gördüğü sigalar, tesniye sigalar, müsenna kipler, bunları vermemiş müellif. Zaten bunları da verseydi, bunlar da ortaya yazılırdı. Yani Hamidun gâle cümlesiyle ettullâbu gâlu cümlesinin ortasına ettalibâni gâla cümlesi yazılırdı mesela. Bunu şu an vermeyi erken bulduğu için müellif vermemiş. Biz de müellifin bu tasarrufuna hürmeten bu tesniye sigalar üzerinde durmadan sayfa 183'te yer alan 5 numaralı alıştırmaya geçelim. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Bu cümleleri şöyle bir usulle okuyalım sevgili öğrencilerim. Burada yer alan cümleleri okuyayım ve ben Türkçe karşılığını sizinle paylaşayım. Daha sonra geri dönelim ve okuduğumuz, okuyacağımız, tercümesini paylaşacağımız her bir cümlede yer alan ecbe fiili tespit edip altını çizelim. El cümletul ula, birinci cümle. Zurna el mudarrisel cedidel barihate, dün yeni öğretmeni ziyaret ettik. El cümle thaniye. Ezzukti hazet ta'ame ya uhti, bacım bu yemeği tattın mı, tadına baktın mı? Kendisine bu sorunun yöneltildiği bayan, hanımefendi söz konusu soruyu şöyle cevaplamış. Naam, zuktuhu ve vecettuhu lezîzen cidden. Evet, ben onu tattım ve çok lezzetli buldum. Cidden leziz buldum. El cümle thalise. Zehebtu ila Mekke'te ve tuftu bil Kâbeti. Mekke'ye gittim ve Kâbe'yi tavaf ettim. El cümle râbi'a. Sumna yevmel ithneyni, pazartesi günü oruç tuttuk. El cümlel hamise, mâzâ kulte li hamidin ya Ahmedu, Ahmet Hamid'e ne dedin, ne söyledin? Ahmet kendisine yöneltilen bu soruyu şöyle cevaplamış. Mâ kultu lehu şey'en, ona bir şey demedim, ona bir şey söylemedim. El cümlel sâdise, metâ kumtum minen nevmi ya ebnâi, yavrularım uykudan ne zaman kalktınız? Kendilerine bu sorunun yöneltildiği çocuklar şöyle bir cümleyle cevaplamışlar soruyu. Kumna kable ezanil fecri, sabah ezanından önce kalktık. El cümle sabi'a, bale tıflu fi sevbi, çocuk elbiseme işedi. El cümle samine, tübtu ilallahi, Allah'a tevbe ettim. El cümle tâsi'a, kuntu mut'aben el yevme, felem ezheb ilel medraseti, bugün yorgundum, bu yüzden okula gitmedim. El cümle âşira, zârani sadîki emsi ve zurtuhu el yevme, ve zurtuhul yevme. Arkadaşım dün beni ziyaret etti, ben de bugün onu ziyaret ettim anlamında cümleler. Peki değerli öğrencilerim, şimdi ellerimize kalemlerimizi alalım ve hemen birinci cümleden itibaren 10. cümleye kadar okuduğumuz cümlelerde geçen ecvef fiil kiplerini, sıygılarını efendim tespit edelim. Birinci cümlede zurna, ikinci cümlede zukti ve devamında zuktu, cümle 3'te tuftu, cümle 4'te sumna, 5. cümlede gulte gultu, 6. cümlede kumtum kumna, cümle 7'de bale, cümle 8'de tuptu, 9. cümlede kuntu, 10. ve son cümlede zara ve zurtu. Efendim kipleri, ecvef fiil kipleri, yani bu cümleler ecvef fiil sıygalarını temsil eden cümleler. Evet efendim, 5. alıştırmayı da tamamladık. Alıştırma 6'ya geçelim şimdi. Teemmel mayeliği, aşağıdakileri incele. Peki burada ne verilecek size? Ders kitabınızda bir önceki sayfada, sayfa 182'de 3. alıştırmada ecvef bir fiilin mazi malum çekimi verilmişti. Burada da sayfa 183'te yer alan 6. alıştırmada da ecvef bir fiilin muzari malum çekimi verilecek. Malum muzari çekimi verilecek. Hocam bu malum filan diyorsunuz, malum kavramıyla biz tanışmadık diye düşünüyor olabilirsiniz. Malum zıttı meçhuldür. Meçhul bilinmeyen demekse malum da bilinen demektir. O halde malum dediğim zaman anlamanız gerekecek olan şey şudur. Öznesi, yani faili, işi yapanı bilinen anlamını kastediyorum. Meçhul dediğim zaman da öznesi, faili, yani işi yapanı bilinmeyen şeklinde bir anlamı kastediyorum. Mesela Hamidun kale cümlesinde sözü diyenin, sözü söyleyenin kim olduğu bellidir. Ancak söz söylendi dediğim zaman kimin tarafından söylendiği belli değildir. Biz malum kavramını, Arapçadaki malum kavramını dilimizde, Türk dilinde etken, meçhul kavramını ise edilgen ifadesiyle karşılıyoruz. Malum fiil denildiği zaman etken, yani öznesi bilinen, meçhul fiil dediğimiz zamansa edilgen, yani öznesi işi yapanı bilinmeyen anlamlarını kastetmiş oluruz. O halde 3. alıştırmada ecvef bir fiilin, ecvef fiillerden kalenin mazi malum çekimi bilgisine sahip olduk. Şimdi sayfa 183'te 6. alıştırmada ecvef bir fiilin muzari malum çekimi bilgisine sahip olacağız. Ben önce müfret sıyğaları, tekil sıyğaları okumak istiyorum. Hamid diyor, söylüyor, der, söyler anlamında hamidun yekulu. Onun altında aminetu tekulu cümlesini görüyoruz. Amine diyor, der, söylüyor, söyler anlamında. Sonra sen söylüyorsun, söylersin, diyorsun, dersin anlamında ente tekulu cümlesini görüyoruz. Bir sonraki sayfada, sayfa başında karşımızdaki bayana hitaben sen diyorsun, dersin, söylüyorsun, söylersin anlamında enti tekuline cümlesini görüyoruz. Son olarak müfret sıyğaların sonuncusu olarak ben diyorum, derim, söylüyorum, söylerim anlamında ene ekulu cümlesini görüyoruz. Peki o halde tekrar edecek olursam hamidun yekulu, aminetu tekulu, ente tekulu, enti tekuline ve ene ekulu. Şimdi hemen sol sütunda verilen cem sıyğaları okuyorum. Erkek öğrenciler söylüyorlar, söylerler, diyorlar, derler anlamında ettullabu yekulune. Kız öğrenciler diyorlar, derler, söylüyorlar, söylerler anlamında ettalibatu yekulne. Karşımızdaki beylere hitaben entum tekulune. Sonra arka sayfada, sayfa 184'te Efendim sol sütunda sayfa başında entünne tekulne ifadesini görüyoruz. Karşımızdaki bayanlara hitaben siz diyorsunuz dersiniz. Söylüyorsunuz söylersiniz anlamında ve son olarak biz diyoruz deriz söylüyoruz söyleriz anlamında. Nahnu nekulu cümlesini görüyoruz. Peki o zaman müfret kipler nasıl? Hamidun yekulu, aminetu tekulu, ente tekulu, enti tekuline, ene ekulu. Cem kipler, cem sigalar, ettullabu yekulune, ettalibatu yekulne, entum tekulune, entunne tekulne ve nahnu nekulu. Sarf kitaplarında ecbef fiillerden olan kalenin muzari malum çekimini yekulu yekulani yekulune, tekulu tekulani yekulne, tekulu tekulani tekulune, tekuline tekulani tekulne, ekulu nekulu şeklinde bir tabloda bulursunuz. Bunu sarf kitapları elinde olan, yani bir sarf kitabına sahip olan öğrencilerimiz oradan takip edebilirler. Kale'nin muzarisi olan yekulünün muzari malum çekiminde müellif tesniye kipleri vermemiş erken bulduğu için biz de müellifin tasarrufuna hürmeten tesniye kipler üzerinde şimdi durmuyoruz. Efendim sayfa 184'te 7 numaralı alıştırmadayız. Gelecek bölümde bu alıştırmada buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

Özel FM 103.2. Gençlik elden gitmeden. Modern çağda insanın ve dolayısıyla da çağdaş gençliğin temel nitelikleri sıralanırken, endişeli, sıkıntılı, örfüne ve kendi kültürüne yabancılaşmış, bencil ve stresli olması gibi özellikler baş sıralarda yer almıştır. 21. yüzyılda toplumlar, teknolojinin gelişimiyle küreselleşen dünyada hızla değişimler ve gelişmeler yaşanmakta. Böyle hızlı ve derin değişmelerin toplum hayatında çalkantılara, huzursuzluklara, bencilleşme ve bir takım yozlaşmaya yol açtığı da bir hakikattir. İşte bu noktada toplumun fertlerini bir arada barışık tutacak ve bilhassa gençleri kucaklayacak, aralarındaki bağları kuracak ve kuvvetlendirecek bir faktöre, bir müesseseye büyük ihtiyaç vardır. Bu da toplumları bir arada tutan inanç birliği, yani dindir. Batı gençliğinin içinde bulunduğu uyuşturucu bağımlılığı korkunç boyutlara ulaşmıştır. Cinsel konulardaki aşırılıklar, ailevi skandallar, gasplar, cinayetler, günden güne artış gösteren intiharlar ve buna benzer olumsuz aşırı hareketlerin hepsi haberleşme ve iletişim ağlarının gelişimiyle birlikte çoğaldı. Bizim gençlerimiz bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Süratle dünyanın her yerine yayılan bütün bu menfi bilgiler, fikirler, hayat görüşleri ve değer yargıları gencin kendi kimliğini oluşturma sürecinde olduğu bir dönemde çok olumsuz bir etki yapmaktadır. Genç içinde bulunduğu dönemin ruhi ve ahlaki bunalımı, Batı kültürünün de bir yandan cezbedici görünüşü, öbür taraftan beyin yıkayıcı baskın etkisiyle adeta şaşkına dönmektedir. Kendi geleneksel kültüründen ve değer yargısından kopmaya ve zaman içinde yabancılaşmaya başlamaktadır. Bu problemlerin en önemlisi ise inanç problemidir. Günümüz gençlerinin büyük bir kısmı bir inanç boşluğu içindedir. Zira inanç, insanın mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için en önemli şarttır. İmanı zayıf olan gençlerin gerek kendisine gerek ailesine ve gerekse içinde yaşadığı topluma yönelik birçok zararlı davranışlar sergiledikleri müşahede edilmektedir. Günümüzde insanların çoğu inanç ve ahiret bilincinden uzaklaşarak dünyevileşmişlerdir. Özellikle gençler arasında bu anlayışın daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Gençlerde ahlaki yozlaşma gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef gençlerin çoğu büyük bir hırs ve tutkuyla dünyaya yönelmekte, şehevi arzu ve istekler peşinde koşmaktadırlar. Günümüz gençlerinin elinden tutup onları yegane rehberi Allah'la buluşturmak gerekir. Onlara ahiret bilinci vererek ibadet şuuruyla yetişmeleri sağlanmalıdır. Ruhun gıdası verilmez de boş bırakılırsa o zaman yanlış ve batıl şeylerle dolar. Çünkü insan ruhu boşluk kabul etmez. İbadet, dua ve zikirden uzak olan günümüz gençleri manevi bir boşluk içine düşmektedirler. Manevi boşluk içinde bocalayan bazı gençler ateizm ve deizm gibi yanlış ve sapık akımlara meylettikleri görülmektedir. Halbuki gençlerimize iyi bir din eğitimi verilmiş olsaydı asla yanlış akımlara yönelmezlerdi. Çünkü dinini tam ve doğru öğrenen, Allah ve Resulüne inanan ve bağlanan gençler hayatlarını ibadet ve taat içerisinde geçirirler. Allah'ın yasaklayıp haram kıldığı yalan, gıybet, iftira, hile, hırsızlık ve zina gibi davranışlardan uzak duracaklardır. Daha fırsat eldeyken gençlerimize sahip çıkalım temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selam ve duayla. Vuslat Dergi. Müslüman gencin şahsiyeti. Abdülaziz Kıranşal. Sorunumuz şahsiyet sorunudur. Bugün sorunumuz namazsızlık, sakalsızlık, başörtüsüzlük değil, namazlı, sakallı, başörtülü Müslümanlarda örnek şahsiyet olabilme sorunudur. Bugün sorunumuz Müslüman kıtlığı sorunu değil, sıkışınca yalan söyleyebilen, kafası bozulunca küfredebilen, dara düşünce faiz yiyebilen, ilk fırsatta kul hakkına girebilen, iftira atabilen, yeri gelince harama bakabilen, eminliğini kaybeden Müslüman bolluğu sorunudur. Bugün sorunumuz makamlarımızın, mallarımızın, gücümüzün olmaması sorunu değil. Mal ve makam uğrunda tüm değerlerinden vazgeçebilen, güce göre eğilip bükülebilen, hakkı sadece garibana karşı haykırabilen, adaleti sadece güçsüze uygulayabilen, dün söylediğini bugün inkar edebilen, şahsiyetini kaybetmiş Müslüman sorunudur.
Bugün sorunumuz ilimsizlik, alimsizlik, bilgisizlik değil, ilmin vakarını koruyamayan, haksızlıklar karşısında alimliğin hakkını veremeyen, bilmesine rağmen susmayı tercih edebilen Müslüman sorunudur. İşte bu nedenle Müslüman gençlerin en önemli vazifelerinden birisi de şahsiyetlerini, izzetlerini ve vakarlarını koruma vazifesidir. Müslüman gencin şahsiyetini koruması onun dininin emridir. Çünkü İslam dal kavukluğu, yağcılığı, yalakalığı, korkaklığı, tembelliği ve gafleti reddeden bir dindir. Pısırık, mıymıntı, sürekli sızlanan, mazeret üreten, beceriksiz, inisiyatif alamayan, menfaatçi, silik bir Müslüman kesinlikle İslam'ın inşa etmek istediği bir şahsiyet değildir. Müslüman genç taklitçi değil, hakiki, orijinal bir Müslüman şahsiyet olmaya gayret eder. İnsanların nazarında popüler olmayı değil, Allah'ın nazarında iyi bir kul olmayı hedefler. Kendi değerleri dururken başkalarının değerlerine hayran olmayan, İslam'ın övmediğini övmeyen, Allah'ın razı olmadığından razı olmayan bir karakter üzere yaşamaya devam eder. Müslüman gencin şahsiyetinin kaynağı imanıdır. Müslüman genç, zorda kalınca kendisine dua edilen, sünnet düğünlerinde ve mevlitlerde ismi anılan, sadece cenaze namazlarında hatırlanan ve kimsenin özel hayatına karışmayan bir ilahat değil, düğününden izlediği televizyon kanalına, çocuğunu nasıl yetiştireceğinden akraba ve komşularıyla ilişkilerine, girdiği internet sitesinden yediği lokmalara kadar hayatın her alanını denetleyen, gözeten ve müdahale eden bir Allah'a iman eder. Müslüman genç gökleri yöneten, bulutları sevk eden, yağmuru yağdıran ama yeryüzünün siyasetini, bürokrasisini ve yönetimini kullara bırakmış bir ilaha değil, siyasette, bürokraside ve yönetimde de kendi kanunlarının uygulanmasını emreden bir Allah'a iman eder. Müslüman genç namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını, zekatı nasıl vereceğini belirlediği gibi devleti nasıl yöneteceğini, ekonomiyi nasıl düzenleyeceğini, ailesini nasıl kuracağını, çocuklarını nasıl yetiştireceğini de belirleyen bir Allah'a iman eder. Müslüman genç güneşi doğurmasına, yağmuru yağdırmasına, gece ve gündüzü tanzim etmesine rağmen insanların hayatlarına zerrece karışmayan bir ilaha değil, tam aksine doğa kanunlarını koyduğu gibi insanların fert, aile, toplum ve düzen bazında da tüm ilkelerini, yasalarını ve kanunlarını koyan bir Allah'a iman eder. Müslüman genç gökten rızık indiren ama indirdiği o rızkın yerde nasıl taksim edileceğiyle ilgilenmeyen, ekonomiye, paraya, ticarete, bankaya, borsaya, krediye karışmayan bir ilaha değil, tam aksine mülkün kendisine ait olduğu, parayı nasıl kazandığından nasıl harcayacağına kadar karar veren, faizden, haksız kazançtan ve kul hakkından uzak durmayı emreden ve cebindeki her kuruşa kadar ekonomiye müdahale eden, rızkın da ekonominin de paranın da ticaretin de Rabbi olan bir Allah'a iman eder. Müslüman genç şahsiyetin ilk hedefi kulluktur. Müslüman gencin ilk ve en büyük görevi ise kulluktur. Çünkü kulluk alemlerin Rabbi olan Allah'ın insana yüklediği en büyük sorumluluktur. Bu görevi ifa edilmeden diğer tüm görevler anlamsız kalacaktır. Kulluk bilincinin şuuruna erişilmediği zaman dünyanın tüm cazibeleri basitleşir. Tüm yorgunluklar huzura dönüşür. Eğer sonunda kulluğun tek gayesi olan Allah'ın rızası varsa, tüm çileler zevkle göğüslenir. Hayatı değerli kılan kulluk bilincidir. Varlık gayesini gerçekleştirebilmek, hayatı boş ve anlamsız bir döngü olmaktan çıkarabilmek, hep bu yüksek şuur seviyesiyle ilgilidir. Kulluğu sadece bir takım ibadetlerle sınırlamak yapılacak en büyük hata olur. Çünkü kulluk hayatın sadece bazı evrelerinde yapılan bir takım ibadetlerde değil, bütün bir hayatı kuşatan etkisiyle kendisini göstermelidir. Kulluk vicdandaki her harekette, organların her işleyişinde, her davranışta Allah'a yönelmektir. Bu yöneliş esnasında çabanın sonucundan ziyade çabanın kimin için sarf edildiği önemlidir. Eğer yapılan iş Allah içinse sonucu ne olursa olsun önemli değildir. Çünkü asıl başarı ve zafer yaptığını Allah için yapabilmektir. İşin sonu ise Allah'a aittir. Bu bakımdan Müslüman genç bütün bir hayatı Allah için yaşar. Allah için olmayan her şey amelleri zayi etmek ve ömrü boş işlerle tüketmekten öteye geçemez. Onun tek bir çabası vardır, o da alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak ve ona hakkıyla kulluk edebilmektir. Müslüman genç şahsiyetlere tavsiyeler.
önce niyetinizi düzeltin. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız önce niyetlerinizi düzeltin. Göreceksiniz ki her şey kendiliğinden düzelecek. Çünkü Allah niyetlerini düzeltenlerin işlerini de düzeltir. Niyetlerinizi düzeltin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o et parçası iyi olursa bütün beden iyi olur. Eğer o et parçası bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İyi bilin ki bu et parçası kalptir. Namazınıza özen gösterin. Eğer dilinizi gıybetten, kalbinizi hasetten, gözünüzü haramdan, midenizi kul hakkından, cebinizi faizden koruyup bütün hayatınıza bir çeki düzen vermek istiyorsanız önce namazınıza özen gösterin. Çünkü insanı tüm bunlardan ancak özenle kılınmış bir namaz uzak tutabilir. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sakın unutmayın, iyi kılınmış bir namaz haramlara ve günahlara karşı en güçlü kalkanımızdır. İyi kılınmış bir namaz İslami vazifemizi yaparken en büyük yardımcımızdır. İyi kılınmış bir namaz zulme baş kaldırırken ve mazluma omuz verirken en sağlam direniş cephemizdir. Üç şeyi ihmal etmeyin. Hedeflerinize yürürken hiç aklınızdan çıkarmayın. Ne yaparsanız yapın sonunda Allah ne derse o olur. Öyleyse Allah'ı razı etmeyi ve tevekkülü ihmal etmeyin. Allah'ın rızası da ana babanın rızasındadır. Öyleyse ana babanızı razı etmeyi de ihmal etmeyin. Bilin ki peşinden koştuğunuz her hayrın anahtarı duadır. Öyleyse dua etmeyi de sakın ihmal etmeyin. Boş işleri terk edin. Kısır tartışmaları, boş konuşmaları, sosyal medya tartışmalarını ve dedikoduları terk edin. Çünkü hayat, konuşanların, edebiyat parçalayanların, yorum yapanların değil, ancak inananların, mücadele edenlerin, ter dökenlerin, dertlenenlerin, gözyaşı akıtanların, üretenlerin, uykusuz kalanların, bedel ödeyenlerin, sabredenlerin, vazgeçmeyenlerin, boyun eğmeyenlerin kazanabileceği bir yarıştır. Siz büyük kavgaların ve mücadelelerin adamı olmaya bakın. Davetinizi yaymaya, istiğfarınızı çoğaltmaya, ahlakınızı güzelleştirmeye, halle örnek olmaya, iş yapmaya ve iş üretmeye bakın. Sürekli ahirete ve ölüme hazırlanın. Çünkü hayat ölüme hazırlıktan ibarettir. Nefsinizi terbiye etmeye gayret edin. Çünkü nefis terbiyeniz yoksa dava adamı olunca kardeşinizi haset edip onunla çekişirsiniz. Mücahit olunca ganimet peşine düşersiniz. İlim adamı olunca dünyaya meyledersiniz. Bir makama gelince zulmedersiniz. Evlenince eşinize sabredemezsiniz. Yalnız kalınca da günaha düşersiniz. Eğer nefse kölelikten kurtulamazsanız, nereye kaçarsanız kaçın, ancak yanınızda götürdüğünüz zincirlerinize ve prangalarınıza hamallık yaparsınız. Unutmayın, İslam'ı yaşamayanlar yaşanmasına da vesile olamazlar. Nefsine direnemeyenler emperyalizme de direnemezler. Gözüne, diline ve midesine söz geçiremeyenler topluma da söz geçiremezler. Ezanı duyunca mescide koşamayanlar çağrıyı duyunca cihada da koşamazlar. Her daim ahlakınızı koruyun. Eğer ahlak yoksa tebliğ ve davet bir işe yaramaz. Çünkü ahlak davetin vitrinidir. Ahlak yoksa dava içi kardeşlik de yoktur. Çünkü ahlak dava içi kardeşliğin temelidir. Ahlak yoksa ailede huzur da yoktur. Çünkü ahlak evde huzurun kaynağıdır. İddia değil, ikna adamı olun. İyi tartışabilirsiniz ve hatta muhatabınızı da yenebilirsiniz. Ama Allah kalpleri kazanıp kazanamadığımıza bakacak. Süslü kelimeler bulup güzel cümleler de kurabilirsiniz. Ama Allah söylediklerimizi yaşayıp yaşamadığımıza bakacak. İslam'dan bahsetmeyi değil, onu yaşamayı tercih edin. Çünkü bu din, helalden bahsedip haram yiyen, haktan bahsedip haksızlık yapan, kul hakkından bahsedip iftira eden, doğruluktan bahsedip yalan söyleyen, adaletten bahsedip adaletsizlik yapan, kanaatten bahsedip israf içinde yaşayan, ahlaksız Müslümanlardan çektiğini kimseden çekmedi. Müslüman genç şahsiyetin günlük programı. Müslüman genç güne sabah namazıyla başlar. Namazdan sonra bir müddet Allah'ı zikreder, tevbe, istiğfar ve muhasebe yapar. Dua için özel bir vakit ayırır. Duasında özellikle Kur'an'da peygamberler tarafından yapılmış örnek dualara ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği muhafaza ve sığınma dualarına özel bir yer verir. Namazdan sonra muhakkak bir miktar Kur'an okur. Kur'an'ı tefekkür ederek okumaya gayret eder. Müslüman genç sabahın ilk vakitlerinde
o gün neler yapması gerektiğine dair muhakkak bir plan ve program çıkarır. Çünkü plan aynı zamanda aktif bir duadır. Yani plan yapmak demek, "Ya Rabbi, ben bugün şunları yapmak istiyorum ve bunun için de ilk adım olan planımı yaptım. Bana bu planı hayata geçirebilecek iradeyi ve fırsatı nasip eyle" diye fiili bir dua yapmak gerekir. Plansız bir gün, şeytanın tuzakları için ona gerekli zamanı ve fırsatı vermek demektir. Plansız bir gün, heba edilmiş bir gün demektir. Plansız bir gün, gafletle geçirilmiş bir gün demektir. Müslüman genç bu planlamasını yaparken öncelikler sıralamasına dikkat eder. Yani önceliği neyse zihnin en dingin olduğu, vaktinin en geniş ve rahat olduğu zamanı ona ayırır. Şahsi ders, iş ve görevlerin dışında her gün bu plan içinde muhakkak şunlar bulunur. 1. Kur'an çalışması. Müslüman genç her gün muhakkak Kur'an-ı Kerim'i anlama ve araştırma çalışmaları yapar. Bu çalışma notlamaya, tefsirlere müracaat etmeye, anlamaya ve araştırmaya dayalı bir çalışmadır. 2. Hadis ve sünnet çalışması. Sünnet, Müslüman gencin hayat programıdır. Bu çalışma Allah'ın gönderdiği kitabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl anlaşılıp uygulandığına dair araştırma, inceleme ve hayata uygulama çalışmasıdır. 3. Sahabe hayatı çalışması. Bu çalışmada Allah'ın gönderdiği peygamberleri sahabe efendilerimiz nasıl anladılar ve nasıl örnek aldılar çalışmasıdır. Sahabe efendilerimizin hayatı bizim için sorunlarımızın çözümü adına aradığımız cevapları bulabileceğimiz ve İslam anlayışımızı tazeleyebileceğimiz bir kütüphane ortamı gibidir. 4. Günlük rutin okuma programı. Bu çalışma uzmanlaşmak istediğimiz alanla ilgili yapacağımız okumalardan oluşur. Müslüman genç günde en az 100 sayfa okumaya gayret eder. Günlük 100 sayfalık faydalı bir okuma demek, birkaç yıl içerisinde iyi bir İslam davetçisi olmak için atılmış önemli bir adım demektir. 5. Notlama çalışması. Müslüman genç mümkünse tüm okumalarını notlayarak yapmaya gayret eder. Çünkü notlamak demek yazı, makale ve kitap çalışmaları için altyapının büyük bir kısmını oluşturmak demektir. Müslüman genç evde kaldığı zamanları yazma yeteneğini geliştirmek için bir fırsata çevirir. Yazabilmek ve konuşabilmek demek, Müslüman gence İslam'a hizmet için her zaman ve şartta kullanabileceği büyük bir imkan demektir. 6. Namaz ve aile programı. Müslüman genç namazlarını camide cemaatle kılmaya gayret eder. Mescide gidemediği günlerde mümkünse ev halkıyla cemaat yaparak sünnetlerini, tesbihatlarını ve duasını ihmal etmeden kılmaya çalışır. Ev halkıyla münasebetlerde örnek bir ahlakla davranır. Her gün anne babasının duasını almak için özel bir çaba gösterir. Çünkü anne babanın duasını almadan bu çalışmalar hiçbir işe yaramaz. 7. İslami görev ve sorumluluk programı. Müslüman genç evdeyken de her türlü teknolojik imkan kullanılarak İslami vazifeleri yerine getirir. Tebliğ, davet, emri bil maruf ve nehy-i anil münker gibi vazifeler, günaha düşmemek şartıyla internet ve sosyal medyayı mükemmel bir şekilde kullanarak yapar. Dijital ortamlardaki ders ve sohbetleri kaçırmaz. Sosyal medya paylaşımlarını tebliğ, davet ve salih amel bilinciyle yapar. Faydalı tavsiyelerde bulunur. Dizi, film ve bilgisayar oyunlarıyla vaktini heba etmez. 8. İnfak programı. Müslüman genç adeta tek başına bir yardım kuruluşu gibi hareket eder. Önce kendi akraba ve yakınlarından başlayarak mahallesinde ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eder. Onların dertleriyle dertlenir ve ihtiyaçlarının giderilmesi için köprü olmaya gayret eder. İhtiyaç sahipleriyle infak etmek isteyenleri buluşturur. Maddi imkana sahip tanıdıklarını arayarak tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine veya güvendiği yardım kuruluşlarına yönlendirir. 9. Temizlik ve spor programı. Müslüman genç temizliğine ve sağlığına da mümkün olduğu kadar dikkat eder. Mümkünse günlük yapılabilecek bir spor çeşidiyle hantallığın ve tembelliğin önüne geçer. 10. Muhasebe programı. Müslüman genç her akşam bir nefis muhasebesi yaparak gününü gözden geçirir. Planlarının ne kadarını hayata geçirebildiğini kontrol eder. Günahları varsa tevbe eder. Kul hakkına girmişse helalleşir, eksikleri varsa yarınki planları arasına kaydeder. Abdülaziz Kıranşal. Müslüman gencin şahsiyeti.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Onlar gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir.

0: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnnallâhe huve'r-Razzâku zul-kuvvetil-metîn.
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vettur. Ve kitabim mestur. Fî rakkim menşûr. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.
0: Tur Dağı'na neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
1: Mâ lehû min dâfi'.
0: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
1: Yevme temûrus semâ'u mevrâ ve tesîrul cibâlu seyrâ.
0: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
1: O gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ

Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henî'en bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.

0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.
1: وَأَقَبْ

0: kim?
1: Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kahin ve bir deli değilsin.
1: Em yekulun şairun neterabbasu bihi raybel menun.
0: Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: Kul terabbasu fe inni ma'akum minel muterabbisin.
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak.
1: Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum qawm.